nasihatlerde buyurdular ki, kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi, kalbin temizlenmesi, zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd, dünyadan el etek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin, kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazuun kaynağı şunlardır. İnsan cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah Efendimize karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Doğruluk nedir diye sordular. O da ahde vefa etmektir dedi. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın kulları içinde öyle bir zümre vardır ki onları yüce Allah'ın korkusu susturmuştur. Yoksa onun hakkında gayet fasih ve belî konuşmayı da bilirler. Tevhidin başlangıcı, gönlüyle her şeyden uzak olan kişinin bütün varlığıyla Allahü Teala'ya dönmesidir. Kalbinde ilahi marifetin yer tuttuğu bir kimseye iki cihanda ancak Allahü Teala'yı görmek, ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Tasavvuf, kendi benliğinden arınıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden hasıl olan zevkin tadına varmaktır. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Birini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerini haset eden biri, onu ve talebelerini nehir kenarında bulunan bahçesinde bir ziyafete davet etti. İmam-ı Azam Hazretleri bu daveti kabul edip talebelerine, ben ne yaparsam siz de onu yapın diye tembih etti. Oraya vardıklarında davet eden adam, buyurun yemeğe deyince, İmam-ı Azam Hazretleri ellerini yıkamak için nehre gitti. Talebeleri de onu takip ettiler ve hocalarının bir müddet orada kalmasının sebebini merak etmeye başladılar. Sonra döndüklerinde bir kedinin tabaklardaki yemeklerden yiyip zehirlendiğini görerek yemeğin zehirli olduğunu ve hocalarının kerametini anladılar ve böylece yemekten önce el yıkama sünnetine uymanın bereketine kavuştular. Bunu gören davet sahibi yaptığına pişman oldu. Özür dileyip
onu sevenler arasına katıldı. İmam-ı Azam Hazretlerinin kerametini bu sünnetin arkasına gizlemesi ayrıca dikkate değerdi. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi, geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Allahü Teala'nın ahkamını bilmeyen kimse Allah'ı bilemez. İnsan ancak Allahü Teala'nın emirlerini bilmekle marifetin esasına erer. Rabbini bilirse onun hükümlerini ve emirlerini bilir ve gücü yettiği kadar onları tutar. Böylece onun üzerinde sıdk, doğruluk alametleri belirir. Sonra doğrulukta iyice meleke kazanır, sadıklardan olur. Buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın bildirdiği büyük günahlar şunlardır. Boş iddialar, batıl işaretler, gelişi güzel sözler, boş laflar gibi nefsin hevası olan meselelerdir. Dünya sevgisiyle ilgili olarak kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur buyurdu. Sadık kul daha amel etmeden, halis kul amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasletini verir. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Zikir kalple olmalıdır. Yalnız dille yapılır da kalbe işlemezse, riya ve gösteriş olur. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mü'mindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun, zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni, kalbini günahla yaralayıp, sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta, iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız, secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız.
zahirde kabul gözüyle baksanız bile kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki iyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki: "Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Elinde iki altın bilezikle Yemenli bir kadın kızıyla birlikte Resulullah'a geldi. Resulullah buyurdu ki: "Bunların zekatını veriyor musun?" Kadın "Hayır." cevabını verince Resulullah "İster misin ki bu iki bilezikten dolayı Allahü Teala seni ateşten iki bilezikle cezalandırsın?" Fakire sadaka vermek sadaka hakkını ödemektir. Onu akrabaya vermek ise sadaka hakkıyla sıla-i rahm hakkı olmak üzere iki hakkı ödemektir. Zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Ramazan ayında unutarak yemek yiyen kimse orucu kaza etmez. Namazı unutan kimse hatırladığı zaman namazı kaza eder. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. İnsanlarla görüştüm. Kelam ehliyle konuştum. Rafizilerden daha ahmak, daha kötü ve cahil kimse görmedim. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri nefsine hakimdi. Lüzumsuz şeylere itibar etmezdi. Ancak kendisi gibi büyük İslam alimlerinde görülen heybet, vakar ve ahlak-ı hamide, yüksek İslam ahlakı sahibiydi. Her halükarda insanların kurtuluşu için çalışırdı. Muarızlara, karşı görüşte olanlara bile sabır, güler yüz, tatlılık ve sükûnetle davranır, heyecan ve telaşa kapılmazdı. Keskin bir görüş ve firaset sahibiydi. Bu haliyle insanların içlerinde gizledikleri şeylere nüfuz eder ve hadiselerin neticelerini sezerdi. Ayrıca kuvvetli şahsiyeti, keskin zekası, üstün aklı, engin ilmi, heybeti, geniş muhakemesi, muhabbeti ve cazibesiyle karşılaştığı herkese tesir eder, gönüllerini cezbederdi. Karşısına çıkan ve uzun tetkiki gerektiren bazı meseleleri derin bir mütalaadan, incelemeden sonra, böyle olmayanları ise hemen cevaplandırırdı. En inatçı ve peşin hükümlü muarızlarını bile kolay yoldan ikna ederdi. İmam-ı Azam Hazretleri, Ulûm-i Aliye denilen yüksek din ilimlerinde en üstün derecede âlimiydi. Kelam ilminde ve itikat bilgilerinde ehl-i sünnetin reisi sayılır. Fıkıh ilmindeki çok geniş bilgisini
ve kıyastaki harikulade kuvvetini ve akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar

sayılamayacak kadar çoktur. Tefsir ilminde müfessirlerin başı, hatta üstadı derecesindeydi. Ayet-i kerimelerde bildirilen hükümleri ve derin incelikleri anlamak ve anlatmak hususunda müçtehitlerin en başta gelenidir. Bu bakımdan tefsir ilminde yüksek derecededir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de itikada, ibadetlere, muamelata ve diğer hususlara ait binlerce meseleyi anlamakta en başta gelen müfessirlerden biri de yine odur. Hadis ilminde ise büyük bir muhaddis ve derin ilim sahibiydi. 4000 alimden hadis aldı. Bunlardan 300'ü tabiinin hadis alimidir buyurmuş. İmam Ebu Yusuf da hadis ilminde Ebu Hanife gibi derin bilgi sahibi olan kimseyi görmedim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. 3. bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. Ticaret sebebiyle defalarca gittiği Basra'da da hayatta olan sahabilerle görüşmüştür. Yaş itibariyle 15 kadar sahabiye kavuşmuştur. Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı Kiram'dan 93 miladi 711 senesinde vefat eden Enes bin Mali'yi, 87 miladi 705 senesinde vefat eden Abdullah bin Ebu Evfa'yı, 85 miladi 703'te vefat eden Vasile bin Eska'yı, 88 miladi 706'da vefat eden Sehl bin Sa'd es-Saidi'yi ve 100 miladi 718'de en son Mekke'de vefat eden Ebu't-Tufeyl Amir bin Vasile'yi, ayrıca Abdullah bin Üneys, Said bin Yezid, Abdullah bin Büsr, Mahmud bin Rebi'yi görmüş, bazılarından hadis-i şerif rivayet etmiştir. Ayrıca tabiinin ileri gelenlerinden birçoğu ve bu arada İmam Cafer Sadık Hazretleri ile de sohbet etmiştir. Fıkıh ilmine nasıl başladığını, talebesi Ebu Yusuf ve diğer talebelerinin bir sorusu üzerine şöyle anlatmıştır. Bu, Allah-u Teâlâ'nın tevfik, yardımı ve inayeti, lütfu sayesinde olmuştur. Ona daima hamdolsun. Ben ilim öğrenmeye başladığım zaman, bütün ilimleri göz önüne aldım. Her birini kısım kısım okudum. Neticesini ve faydalarını düşündüm. Sonra fıkıh ilmine baktım. Onda alimler ve fakihler ile bir arada bulunmak, onlar gibi ahlaklı olmak var. Aynı zamanda farzları işlemek, dinin icablarını yerine getirmek, ibadet etmek de fıkhı bilmekledir. Dünya ve ahiret onunla kaim olup ibadet etmek isteyen onsuz yapamaz. Fıkıh ilimle ameldir. Hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz'a gidip Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. İmam-ı Azam Hazretleri Küfe'den başka diğer bazı şehirlerde de bulunmuştur. Bazen bir sene süren bu seyahatlerinde Mekke, Medine, Basra gibi meşhur ilim merkezlerinde bulunan zamanın meşhur alimlerinden de ilim öğrenmiştir. Bilhassa hac için Mekke'ye gittiğinde oradaki meşhur alimlerden ilim öğrenmiştir. 55 defa hac yapmıştır. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar, genişlikte süs ve ziynet
darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan, manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadis-i şerifte de, ticaretin en hayırlısı bezzazlık, yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren. Kalb ile bedenin hali kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Farzları tam yapmadığı halde nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak kendi mülküne dahil ederse, kıyamet gününde arzın 7 katı halka gibi boynuna geçirilir. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse, Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur. Her kim dünya işi hatırına gelmeden namaz kılarsa, istemeden istediği şey ona verilir. Akıllı kimse kendini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Tövbe günahı temizler. İyilikler kötülükleri yok eder. Kul
rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala

almışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını da görür. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Bir genç komşusu vardı. Her gece içki içer, eve sarhoş gelir, "Ben zayi edilecek adam mıyım?" diye bağırır, çağırırdı. Bir gün devletin görevlileri onu yakalayıp hapse attı. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretleri, "Komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu." deyince, bir talebesi onun hapse atıldığını söyledi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri valiye gitti. Vali onu görünce ayağa kalkıp hürmetle karşıladı. "Buraya teşrifinizin sebebi nedir?" diye sordu. O da hadiseyi anlatınca vali, "Böyle ehemmiyetsiz bir iş için zat-ı âliniz buraya kadar niçin zahmet ettiniz? Bir haber gönderseydiniz kâfiydi." dedi ve o genci serbest bıraktı. İmam-ı Azam Hazretleri o gence, "Bak, biz seni zayi etmedik." diyerek ona bir kese de para verdi. Bunun üzerine o genç yaptığı kötü işlerden tövbe edip İmam-ı Azam Hazretlerinin derslerine devam etmeye başladı ve fıkıh ilminde alim olarak yetişti. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Bir kimsede bir iyilik görürseniz o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. Ey insanlar! Dünya bir gün yok olacaktır. Siz de oradan sona ermesi olmayan bir yurda gideceksiniz. Oraya en iyi amellerinizi götürünüz. Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istediğiniz zaman nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz habis, helal olmayan kazanç israfta harcanır." buyurdu. "Sabredin, dişlerinizi sıkın. Bunlar bir daha ele geçmez sayılı günlerdir. Siz hareket sırasını bekleyen bir kafile gibisiniz. İçinizden birisi her an kendisine yapılacak davete arkasına bakmadan icabet edecek durumdadır. O halde oraya yaptığınız işlerin en iyisiyle gitmeye çalışın. Ey Adem oğlu, ahiretin karşılığında dünyanı sat ki her ikisinde de kazançlı çıkasın. Dünyanın karşılığında ahiretini satma ki her ikisinde de zarar etmeyesin. Kardeşine ve ehline vaaz eden kişiden Allah razı olsun. Ey ehlim, namazlarınızı ve zekatlarınızı yerine getirmede, bunlardan başka da komşu kardeşlerinizin hukukuna riayet etmede dikkat ediniz. Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit ve bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzün ile karışıktır. Dünyada ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Ademoğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de, musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile
Dünya onu uykudan mutlaka uyandıracak.

olacaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azap ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Zamanını ibadetle geçirmek istediğini söyleyip bu nafile ibadetleri yazarak kendisine vermesini isteyen kimseye alışveriş bilgilerini yazıp vermişti. O kimse bu tacirlere lazım olur. Ben evimde ibadetle meşgul olacağım deyince de yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyacı olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen helal lokma yiyemez ve ibadetleri de makbul olmaz. Zamanını boşa geçirmiş olur diye cevap verdiği meşhurdur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: "Ben tevazuyu severim. Kim Allah için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Allahü Teala cömerttir. Cömertleri sever. Allahü Teala güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. İnsanların kıyamet gününde ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Aziz ve celil olan Rabbimiz kendisine malum olduğu halde meleklerine şöyle buyuracak: "Kulumun namazının tamam mı yoksa eksik mi olduğuna bakın. Tamam ise öylece kaydedilir. Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın." buyurur. Bir kul Allah rızası için bir kere secde edince Cenab-ı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder. Onu bir derece yükseltir. Ey eshabım, çok secde ediniz. Allahü Teala kullarına 5 vakit namazı farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allahü Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse de affeder. Herhangi bir Müslüman Allahü Teala'ya secde ederse Allahü Teala onun bir günahını affeder ve kendisini bir derece yükseltir. Allahü Teala buyuruyor: "Benim için birbirini ziyaret edenler benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardımda bulunanlar benim sevgimi kazanmıştır." Ey kalpleri halden hale döndüren Rabbim, kalbimizi senin dinin üzerine sabit kıl. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Hazretleri Allahü Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan büyük bir alimdi. Dini soranlara İslamiyeti dosdoğru şekliyle bildirir, taviz vermez, bu yolda hiçbir şeyden çekinmezdi. Onun kitaplarına, ders halkasına ve fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce ve güç, nefsani arzu ve menfaat, şahsi dostluk ve düşmanlık gibi unsurlar asla girmemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan keskin bir zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. Adı ve şöhreti dünyaya yayıldı. Fazileti, zekası, anlayışı,

emaneti, hazır cevap olması, dindarlığı, vakarı ve doğruluğu bütün insanlık kemallerinde yüksek derecelerde tanındı. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler ve alimler kendisini hep övmüştür. İmam-ı Şafii Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife Hazretlerinin çoluk çocuğu gibidir demiştir. Yani bir kimsenin ev halkı onun getirdiği nevale ile geçindiği gibi herkes İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Muhammed'in talebesiydi. Allahü Teala bana ilmi iki kimseden ihsan etti. Bunlardan hadisi Süfyan bin Uyeyne'den, fıkhı Muhammed Şeybani'den öğrendim. Din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmam-ı Muhammed'dir. Ondan öğrendiklerimle bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı, ilimden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes, Irak alimlerinin çocukları, Irak alimleri de Küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesidir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Neyleyim ben dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Fani devlet gerekmez, türlü zinet gerekmez, haksız nimet gerekmez, bana Allah'ım gerek. Mecnun ister Leyla'yı, ben isterim Mevla'yı, nidem gayri sevdayı, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmışlar, her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör yahu, Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahülazim.
1: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçile yerini ve rolünü üstlendi.
2: Evet. Bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahülazim.
1: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
2: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
1: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
2: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli yani dünyanın merkezi olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
2: Milattan önce 6. asırdan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra, İslam dünyası alimleri, astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri, teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Battani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bedi'ül Usturlabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
2: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
2: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
1: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, uzay, Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
2: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
1: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
2: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünya da Güneş'in çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki? Milyarlarca galaksi, içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
1: Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta, çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
2: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli, yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
1: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu Tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa Tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
2: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahülazim.
1: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
2: Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha

0: küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
1: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
0: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül azim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve çile fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
0: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
0: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani -270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
1: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu.
0: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Fussilet Suresi 11. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
1: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar.

0: Böylelikle Güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya Güneş'ten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için Ay, dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar Ay'dan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi, dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
1: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
0: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
1: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
0: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
1: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir, şehrimizde bir semt, semtimizde bir apartman, apartmanda bir daire ve içinde biz.
0: Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
1: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik.

0: Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
1: İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz ilahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
0: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
1: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
0: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
1: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı an.
0: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
1: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra, ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
0: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer

0: Atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar, bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
1: Kıyamet, ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi, kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen, insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp disseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
0: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
1: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani Yüce Yaradan'ın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu Yüce Allah bilir.
0: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve Yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak Yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve Yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
1: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekbir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'ariç Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sure üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sure bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahülazim.
0: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahül azim.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu.
0: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
1: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
0: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhüm'den nakledilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
0: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin" buyurdu. Adam "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin" buyurdu.
1: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
0: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir" diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
1: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü

0: güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması. Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi. Yer altından çıkacak, Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi. Hicaz topraklarından bir ateş çıkması. Güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi.
1: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
0: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre, Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
1: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus Suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." Ve Fatır Suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik." Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
0: Evet. İlk insandan bugüne, büyüğüyle küçüğüyle, yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi, bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
1: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
0: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2.5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
1: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
0: Uzmanlar İyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak yüce yaradan bilir.
1: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
0: Evet, bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa, öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
0: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
1: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, "Ne oluyoruz? Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. "Eyvah, bu zorlu bir gündür." diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar. "Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı."
0: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. peygamberler de getirilmiştir.

0: ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
1: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı derler. Onlara, işte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi, denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahül Azim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30.

0: ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki bizi yeniden böyle bir güzellikte, böyle bir hayırda buluşturdu. İnşallah bu dönemki derslerimizden bir tanesini daha bugün yapmaya çalışacağız. Sözün başında duamız şu olsun: Allah inşallah istifade ettirsin, sadece buralarda bırakmasın, alıp hayatlarımıza aktarsın, hayatlarımıza taşısın, gereğince istifade etmeyi bizlere nasip edip hayatlarımızı bu ilkeler çerçevesinde inşallah inşa etmeyi, yeniden ihya etmeyi, yeniden imar etmeyi nasip eylesin. Bu dönem 5 ders planlamıştık. Bugün inşallah üçüncüsünü yapacağız. Tarihler konusunda biraz sözümüze tutamadık ama 5 dersimizi yapma konusunda Allah'ın izni keremiyle o planlanmış programı yerine getireceğiz inşallah. Onun için tarihler konusunda kardeşlerimizden ben özellikle özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Bu seneki malum yoğunluktan dolayı o tarihlere uyamadık ama inşallah programa devam edeceğiz ve programı o şekilde devam ettireceğiz. Geçen 7 dersimizi ben şöyle bir hatırlatmak istiyorum sizlere. O başlıklar bir daha zihnimizde canlansın inşallah. Nasıl aile, neden aile, nasıl baba, ideal bir ailede babanın rolü, nasıl anne ve ideal bir ailede annenin rolü. En son dersimizde geçen dönem çocuk eğitimi üzerine mülahazalardı. Bu 7 derslik programın arkasından bu dönem biz 3 dersimizde de biraz farklı konular ama gerçekten alakalı olan bazı meselelere değinmiş olduk. 8. dersimizin başlığı dava adamıydı. 9. dersimizi Kur'an'ın ev hukuku başlığı altında ev hukukunu yeniden yapmıştık. Ve bugün Allah nasip ederse inşallah peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi üzerinde durmaya çalışacağız. Bu belki de çocuk eğitimi mülahazaları bahsinde işleyeceğimiz konunun ikinci dersi olacak ama ben konunun başlığını ehemmiyetinden dolayı biraz değiştirmiş oldum. Allah nasip ederse eğer inşallah biz kalan iki dersimizde de iki başlığımızı da şimdiden belirleyelim nasıl yürüyeceğimize dair. Birincisi Efendimiz ve çocuk eğitimi, ondan sonraki derste de sahabe ve çocuk eğitimi diyeceğiz inşallah. Dolayısıyla bugün çocuk eğitimi üzerine başlayacağımız o ders halkalarımızın 3 dersinin de başlığını vermiş oldum. Bugün peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi diyeceğiz. Bir dahaki ders Efendimizin özellikle bu alanda bize örnek olarak söylediği, uygulama olarak da gösterdiği bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. İnşallah bu dönemin son dersinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş olan ashab-ı kiramın bu alandaki rehberliğini anlamaya çalışacağız inşallah. Dersimizin başında biraz düşünce fırtınasıyla başlayalım. Öyle bir arzum var. Bir olay aktaracağım size ve bu olayın bize bakan yönlerindeki mesajlarını algılamaya çalışacağız beraberce. Genelde biz bu hadiseyi biliyoruz ancak meseleye aile eğitimi çerçevesinden bakmadığımız için meseleden tam anlamı

kadarıyla istifade edemiyoruz. Bir de olayın şöyle bir boyutu var. Bu sünnet, şimdi biraz sonra size söyleyeceğim sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca uyguladığı bir şey. Ama ne acıdır ki, şimdi ben söyleyince siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Hiçbirimizin hayatında yok bu. Ve bu konuda hassasiyet de yok bizlerde. Hassasiyet olmadığı için sünnetin ihyası konusunda, bir daha bu sünnetin ortaya çıkması konusunda da belki bize farklı bir açılım kazandıracak inşallah. Farklı bir çerçeveden hayatlarımızda iz bulmasına neden olacak. Şu sünnetin öncesinde o müjdeyi de vereyim sizlere ki meselenin ehemmiyeti daha iyi anlaşılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölmüş, unutulmuş, hayatlardan çıkmış bir sünnetin yeniden ihyasının karşılığının 100 şehit sevabı olduğunu söylüyor. Bu bir teşviktir aslında. Özellikle Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama noktasında bizlere gerçekten hayatımızın ameli anlamdaki kodlarını ve değerlerini öğreten Sünnet-i Seniyye'nin yeniden ihyası adına, hayatlardan çıkanın yeniden hayata dönmesi adına da bize bir katkı sağlaması anlamında böyle bir ufuk kazandıracak inşallah. Enes bin Malik'in sözünü aktarıyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir söz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yolculuktan döndüğü zaman eğer vakit gece ise asla evine gitmezdi. Medine'nin dışında konaklar, sabah olunca eve varırdı. Ya da akşamı bekler, akşamın müsait bir saatinde oraya varırdı. Bütün savaşlarında böyledir. Yani aklınıza mesela gelen Peygamber aleyhissalatü vesselamın siyerindeki o hadiseleri bir zihninizde toparlayın. Bedir'den dönüşünde, Uhud'dan dönüşünde, Hayber'den dönüşünde, Hudeybiye'den dönüşünde, farklı gazvelerden dönüşünde hepsinde bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam korumuştur. En son veda haccına gidelim. Veda haccı biliyorsunuz Efendimizin hayatının son demleridir. Veda haccından çok kısa bir zaman sonra zaten hak vaki olacak ve o aramızdan gidecek, sünnetini işte bizlere emanet olarak bırakıp gidecektir. O dönüşte 28-29 gün süren zorlu o günün şartları çerçevesinde o şartları da bir hatırlayın. O zorlu süreçten sonra Efendimiz Ravha'ya varıyor. Ravha Medine'ye çok yakın bir mesafe. Orada konaklıyor. Orada bir grup Müslümanla görüşüyor. Onların imanıyla alakalı, fıkıhıyla alakalı bazı meselelere orada muttali oluyor. Hatta bazı insanlarla yeniden orada tanışıyor. Sonra oradan Zulhuleyfe'ye geliyor. Zulhuleyfe'nin neresi olduğunu hacca umreye gidenler çok iyi bilecektir. 5-6 kilometredir, çok fazla uzak değil. Bu kadar yakın bir mesafe. Şu an yürüme mesafesiyle bile 1 saate, 1,5 saate bilemediğiniz 2 saate o yol tamamlanır. Yürüme mesafesiyle ki Efendimiz veda haccından dönüyor binekler üzerinde. Bu mesafe çok daha kısaltılır bu çerçevede. Böyle olmasına rağmen Zulhuleyfe'ye gece vakti vardığı için Efendimiz Medine'ye girişe müsaade etmiyor. Orada sabahlanıyor ve sabahın erken saatlerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan Medine'ye geliyor. Şimdi sorum şu, size soruyorum, sizden cevaplarını alacağım. Neden aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir şey yapmış olsun? Bundaki hassasiyetin acaba sebebi nedir? Nedir ki bir ömür bunu korumuş, yetmemiş aleyhissalatü vesselam bir ömür bunu koruması ki bir defa yapmış olması bile hayatlara örnek ve model anlamında bize çok şey söyler. Buna rağmen aleyhissalatü vesselam son veda haccında 28 gün

0: 29 gün süren o zorlu yoldan sonra evine kavuşmaya çok az bir mesafe kala, gidip evinde rahat edeceği bir ortam olmasına rağmen bu sünnetin önemini öğretme adına oraya varmayacak, konakladıktan sonra sabah varacak. Ne ola acaba bunun hikmeti ve sebepleri? Sendeymiş sıra. Yok, senden başlayalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ilk aklıma gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu anlamda bizim içinde bulunduğumuz o ruh karışıklığı gibi bir ruh karışıklığı yoktur tenzih ederek. Ama onun alemlere örnek olma noktasında yapmış olduğu birçok harekette görüyoruz. Kendisinden öte, kendisinin örnekliğiyle beraber kendisinden sonraki nesillere örnek olma noktasında şu geliyor aklıma. Bu girişi şundan dolayı yaptım. Yani Efendimiz'i böyle bir ruh karışıklığından tenzih etmek noktasında. Yani bugün iş yerinin yoğunluğu, iş yerinde ya da normal iş hayatında dışarıda rızkımızı kazanma noktasında içinde bulunduğumuz telaşlı hayatın üzerimize bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulmak ve eve girdiğimizde o evde bizi bekleyen ailemize daha olumlu, daha pozitif elektriği verme noktasında hani bir iş ceketinizi çıkartın, eve öyle girin derler ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da savaş ortamından, o vurdulu kırdılı ortamdan, o atmosferden, o psikolojiden kurtulup duru, dingin, sakin bir şekilde eve girme gibi bir düşünce olabilir mi diye bir şey geldi aklıma.
0: Evet, bilmiyorum, bakacağız şimdi. Ama öyle midir acaba? Mesela yorulmuş, yorgun bir halde siz veya biz, işte hepimizin hali bugün ortada. Yani bu manada kendimizi de işin içerisine dahil olarak anlamaya çalışalım. Bir an önce varmak isteriz eve. Yani orada durmanın aslında o psikolojiden çok fazla insanı beri tutmasının bir faydası yok. Eve varıp bir an önce normal bir hayata girmek isteriz. O zorlu günleri düşünerek değerlendirirsek. Ama o değil. Demek ki Efendimizin farklı bir maksadı var bunda.
2: Malumunuz gece insanların istirahat saati. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesine duyduğu saygıdan dolayı onların istirahatini bozmama adına, bunun peşinden gelebilecek telaşlara ya da endişelere mahal vermemek için hem kendisi hem de ashab-ı kiramı gece Medine'ye sokmadığını düşünüyorum.
0: Eyvallah. Çok önemli bir noktaya temas ettim Mehmet. Gerçekten bu meselenin onunla alakalı mühim bir yanı var. Ama sadece o değil. Niye Alparslan'ı geçtin? O mu geçirdi kendisini? Ha.
3: Efendimizin yapmış
0: Onlar
3: olduğu
0: söz adamı değil, onlar iş adamı. Bak, bir tanesi de içeride gizlenmiş, ona gelmeyecek diye.
3: Efendimizin yapmış olduğu amellerde, söylediği sözlerde zahir ve batini mutlaka çok önemli dersler olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Kesinlikle.
3: Zahiri olarak Mehmet Kaya Başkanımızın ve Cemil Hocamızın söylediği gibi dünyalık şeyler olabilir. Ama batini boyutunu soran sorulandan daha iyi biliyor hocam. Biz sizden dinleyelim.
0: Eyvallah. Biz zahiri boyutuyla ilgileneceğiz ki bu sünnetin hikmetini anlayalım ve hayatlarımızda diriltelim. Mesela hepimiz yolculuklara çıkan insanlarız. İşte uluslararası yolculuk yapan kardeşlerimiz var içerisinde. Bizim gibi sürekli yolda olan insanlar var. Biz pek bunu gözetmiyoruz. Mesela gece kaç olursa olsun direkt eve damlarız. Acaba Efendimiz buradan bir şey mi söyleyecek bize? Bir şey mi söylüyor? Bir şey söylemiştir muhakkak da biz nasıl bunu duyalım da hayatlarımızda diriltelim? Onun gayretini veriyoruz.
3: Başkanımızın söylediğine ek olarak sadece hane halkına değil o kadar kalabalık bir birliğin
0: Çok güzel.
3: Medine'ye girmesi
0: Bak
3: komşu
0: işte, düşününce oluyormuş yani. Olayın bir boyutu da
3: evet.
0: odur. Bir boyutu da
3: Sadece
0: odur.
3: kendi evdeki hanelerin değil komşusunu, ahbabını veya gayrimüslimleri dahi rahatsız edebileceğinden dolayı böyle bir hassasiyet göstermiş olabilir.
0: Eyvallah. Evet, İskender abi.
4: Hocam ben de ek olarak Peygamberimizin hane halkına, eşine, eşlerine ve kadına verdiği değer ve önem söylemek istiyorum. Ek
0: Eyvallah.
4: olarak.
0: Peki. Var mı başka konuşmak isteyecek?
5: Hocam ben de Ceyhun kardeşimizin düşündüğü gibi düşünmüştüm.
0: Halka.
5: Halka, etrafı. Bir de müşriklerin, şer güçlerin acaba bir işte karanlıkta suikast gibi bu yönde düşündüm. Olabilir mi diye.
0: Yok yani çok emin bir halde Medine. Evet. Artık son dönemlerinde hiçbir sıkıntı yok. Eğer öyle bir şey olsaydı tedbiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyler söyler ve bu tedbiri alırdı. Bunu yaptığını biliyoruz biz. Ancak o günler için böyle bir sıkıntı yok Medine'de. Burada tamamen farklı bazı boyutlar var. Onların üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Peki ben konuşan kardeşlerime teşekkür edeyim. Buyurun. Aleykümselam. Eyvallah.
6: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde hanımıyla konuşurken biz iki sahabe geçerken hanımlarını göstermişti ya.
0: Evet.
6: Bunlar benim hanımım fitneye yol açmasın diye.
0: O iki sahabenin kim olduğunu biliyor musunuz? O çok önemli bir hadisedir. Etraf kitapları diye bizim hadis kitaplarımızın bir alt birimi vardır. Onların birkaç farklı alanı var. O alanlardan bir tanesi de hadislerde aktarılan ama teferruat verilmeyen hadiseleri, olayları irdeleyerek bize bilgiler verirler. Etraf kitaplarının bize verdiği bilgiye göre Ammar bin Yasir ile Usayd İbni Hudayr'dır o iki sahabi ki ikisi de çok önemli isimlerdir. Biri muhacir, biri ensar olarak. Buyurun.
6: İşte acaba bir fitneye yol açmasın diye olabilir mi gece?
0: Fitne giriş meselesi. Evet, o da bir yönüyle dikkate alınması gereken bir şeydir. Eyvallah. Peki verin bakalım Mustafa abiye. Bak Mustafa abi pazarlık etmişti ama söyleyecek burada.
7: İşte biz bir cevap verin, bir daha da sormayın hocam. Benim aklıma şu geldi hocam, yani hanımların hazırlıksız olarak kocalarına karşı çıkmaları, uyku semesi olarak.
0: Eyvallah.
7: Efendimiz onu mu düşündü acaba?
0: Evet. Vallahi bilmiyorum, şimdi değerlendireceğiz ama çok önemli bir şey o.
8: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
8: Hocam benim aklıma fitne ve nefis terbiyesi geldi. Hı hı. Bir de ben de baya bir yolculuk yapıyorum. Akşamları geliyorum ama hiç bu olayı bilmediğim için de.
0: İşte biz dedik ya, sünneti dirilteceğiz hayatlarımızda inşallah. Peki şimdi olayın bir boyutu yok. Aslında kardeşlerimiz söylediler bazı şeyleri. Ben biraz daha formüle edeceğim, akıllarda kalsın. Hadisenin üç boyutu var. Birincisi topluma saygı. İkincisi ehline saygı. Üçüncüsü kendine saygı. Efendimiz bunu yaparken bu üç şeyi de gözetmiştir. Birincisi topluma saygı dedik. Şimdi buradan bugünün dünyasının, insanının alacağı çok şey var. Adam gece saat 2'de kornalarla 10-15 tane arabayla sokaklarda geziyor. Neymiş efendim, ya düğünü varmış, ya asker gönderiyor, ya şu olmuş ya bu olmuş. Sünneti ihlal budur işte. Yani az bir şey bilse Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manadaki hassasiyetini, asla böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Çünkü bu sünnete aykırı bir şey. Bir Müslümanın sünnete ittibası ne kadar mühimse, aykırı davranmama adına hassasiyeti de o kadar mühimdir. En azından ben sünnete mutabık bir hayatım yok. Hiç değilse sünnete aykırı hayatım olmasın diye bir hassasiyet içerisinde olması lazım. Dolayısıyla burada bu hadisede böyle bir şey var. Düşünün 2000, 3000, 4000 kişi veda haccında, o sayı çok çok daha fazladır. Gecenin bir anında Medine'ye girse ne olur o Medine'nin hali? Toplum huzursuz olur. Gece yataklarında olan insanlarda bir endişe olur. Kardeşlerimiz söylediler buna benzer şeyler. Onların önünü almak için ve topluma bu manada mesajlar ulaştırmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluma olan saygısından dolayı bunu yapıyor. Hiçbir şekilde geldiğimiz mesele cihat da olsa, yapacağımız iş Allah'ın memnun ve razı olacağı bir iş dahi olsa, bizim insanları rahatsız etme hakkımız yok. Bu manada toplumun saygınlığını koruma adına hassasiyet içerisinde olacağız. Bu birincisi. İkincisi ney? Ehline saygı. Mehmet söyledi mesela o manada şeyleri. Gece karanlığında geliyorsunuz. Yatan çocuklarınız var, komşularınız var. Onun toplumla alakalı bir kısmı var. Ehil meselesinde yakın komşuları da o işin içerisine dahil edebiliriz. O saatte eve geldiğiniz zaman, zile bastığınızda biraz da asabiyseniz, uyanmayan hanımınıza karşı halinizi biraz işte tasavvur edin. Uykuda kalan, sıkıntı çeken bir evin, ev halkının sizin o halinizden kaynaklanacak hallerini tasavvur edin. Hiç konuşmayalım onları. Üçüncüsü kendine saygı meselesinde. Mustafa abi biraz yaklaştı oraya. Ben bir şeyler söyleyeceğim ama hanımlar var burada. Onun için tam söyleyemeyeceğim ama az sözle de çok şey anlarlar inşallah. Anlamanız lazım. Kendine saygı meselesinde burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kendi nefsine hem de karşı tarafta hanımının nefsine karşı bir saygısı var. Gecenin karanlığı, uyku hali, zile basıp içeriye giriyorsunuz. Saçlar böyle, hal farklı. O halde nasıl olur insan? Bizim hanımlarımızda da yani buradaki cemaatin hazurunun hanımlarını tenzih ediyorum ama bu konuda sıkıntılarımız var toplum olarak. Biz kocaya süslenmeyi edebe aykırı görüyoruz. Kocaya süslenmeyi ne yazık ki toplum olarak sıkıntılı görüyoruz ama düğüne şuraya buraya çok farklı bir biçimde gidiyoruz. Hanımlar olarak böyle bir halde ne yazık ki toplumun tamamı. Ona ait de burada bir mesaj var. Çünkü uzun bir süre yolculuktan dönmüş birisi o haldeyken eve geldiğinde insani anlamda bazı talepleri olabilir. O talepler karşılanmadığı zaman sıkıntılar ortaya çıkabilir. Orada alan yara ilerleye ilerleye çok daha farklı bir noktaya gelebilir. Bugün evliliklerin sona ermesinin birçok nedenlerinden bir tanesi ve o nedenlerin de belki altında yatan en önemli meselelerden bir tanesi eşlerin birbirleriyle olan münasebetlerinde o sıcaklığı kaybetmeleridir. Yumuşak söyledim bu cümleyi. Artık anlayın bir şeyleri. Yani orada bir sıkıntılı bir hal var ve gerçekten bu evlilikleri zedeleyen en önemli sebeplerden bir tanesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda da İki tarafın kendisine saygılı davranması adına böyle bir adım atıyor. Dolayısıyla bu sünnetin hayatlarımızda biraz daha farklı bir biçimde yer edinmesi lazım. Emin olun, bakın ben kendimi de işin içerisine dahil ederek bir şey söyleyeceğim size. Yolculuk yaparken namaz saatlerine dikkat etmemiz gerekir. Bu çok önemli bir şeydir. Hepimiz de ediyoruz. En azından bir vakit namazımız tehlike girmesin diye bazen uçak biletleri alırken, otobüsle yolculuk ederken bu konuda hassas davranıyoruz. Onun kadar önemli bir meseledir bu. Yani gece ben varmayayım eve, alternatifi varsa eğer yolculuğumu normal bir saat üzerinden yapayım demek, en az namaz meselesinde gösterilen hassasiyet kadar mühim bir hassasiyettir. Ve bu mesele Allah'ın izniyle bir sünnetin ihyasıdır. Ben hem kendi nefsime hem de sizin nefislerinizin adına bu emaneti sizlere verdim.
9: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

Şimdi asıl konumuza gelelim. Peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi diyeceğiz inşallah. Ancak geçen seneki son dersimize bir gönderme yapmak durumundayız. Orada çocuk nedir sorusuna biz 10 maddede cevaplar vermiştik. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz olduğu için o 10 maddeyi teferruatına girmeden sizin dikkatlerinize vermek istiyorum. Ne demek çocuk deyince ne anlamalıyız? Hayatımızda yerinin neresi olması gerektiği konusunda Kur'an'dan ve hadislerden her biri aslında bir ayete, birkaç ayete, her birisi aslında birkaç hadise yaslanan ilkelerdi bunlar. O 10 maddeyi dikkatlerinize vereyim. Bir, çocuk ailenin, evin meyvesidir. İki, teferruatlarını işlediğimiz için girmeyeceğim ama en azından bu dersten istifade eden kardeşlerimiz geçen dönemin son dersini dinleyebilirler Siyer TV'den. İkincisi, çocuk büyük bir imtihandır. Varlığıyla da yokluğuyla da. Yani sadece varlığından imtihanı anlamayın. Yok

çocukluğuyla da imtihandır. Üçüncüsü, çocuk büyük bir emanettir. Emanete ihanet meselesinde çocuklarına dair gerçekten görevlerini yerine getiremeyen anne ve babalara bu madde çok şey söyler. Emanete ihanetin ne olduğunu biliyoruz. Dördüncüsü, çocuk büyük bir nimettir. Nimetin ağırlığı da külfetini de ağırlaştırır biliyorsunuz. Olmazsa o nimette mahrum olanlar belki o nimet olmadığı için külfetini de çekmeyecekler. Ama Allah böyle bir nimet vermişse bu nimetin karşılığında bir külfet, bir ağırlık olduğu da unutulmamalıdır. Beşincisi, çocuk müminin salih amelidir. Bu konuda da Nuh Aleyhisselam'dan örnekler vermiştik. O ilgili ayeti de söylemiştik. Altıncısı, çocuk müminin kapanmayan amel defteridir. Sadaka-i cariye Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kapanmayan üç amel defterini sayarken o saydıklarından bir tanesi çocuktu. Onun dışında da başka ayetlerin, hadislerin var olduğunu biliyoruz. Yedincisi, çocuk insanın varisi, soyunun devamıdır. Sekizincisi, çocuk müminin göz aydınlığıdır. Kurratul ayn ifadesinden bu meseleyi çıkarmıştık biz. Dokuzuncusu, çocuk ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Hatırlayın o hadisi. Hepimiz inşallah onlardan biri oluruz. Cennete girdiğimiz zaman bakacağız ki bazılarının dereceleri bizden daha âli. Merak edip sorduğumuz zaman onlara bu ödülü kazandıran şeyin çocukları olduğunun haberi verilecek bize. Hadislerde bu meyanda bize meseleler vardı. Biz zaten oradan çıkarmıştık. Onuncusu, çocuk en önemli muallimlerden biridir. Aslında biz onu yetiştirdiğimizi zannediyoruz. Ona bir şeyler öğrettiğimizi zannediyoruz. O bize öğretiyor. Ve bize çocuklarımızın öğreteceği, öğrettiği en önemli şey de sabırdır. Çocuktan insan sabır adına çok şey öğrenir, öğrenmelidir. Bizler de inşallah öğrenenlerden oluruz. Şimdi çocuk nedir sorusuna biz bu 10 maddede geçen dönemin son dersinde bu 10 madde çerçevesinde cevaplar bulmaya çalışmıştık. Bu bilgilerimiz de bir zihnimizde tazelenmiş olsun. Gelelim bugünkü asıl dersimize. Peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi dersimize. Böyle bir bahis bir derse sığmaz tabii. Peygamber kıssaları dediğimiz zaman hemen Kur'an'da anlatılan kıssalar gelecek aklımıza. Kur'an'ın dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu meyanda bize söylemiş olduğu ve Kur'an'da teferruatı anlatılmamış bazı hadiselerin teferruatına dair, beyanına dair açıklamaları bileceğiz, zihnimizde canlanacak. Bunun da ötesinde tarih kitaplarımızda da bu konuda anlatılanlar bizim zihnimizde canlanacak. Gerçekten geniş bir konu. Ancak biz sadece meseleyi Kur'an ekseninde bugün ele alacağız. Onun sebebi de şu: kıssalar bahsinde ne yazık ki mevcut tarih kitaplarımızın içerisinde İsrailiyat çok çok üst düzeydedir. İsrailiyatın bugün bizim kaynaklarımıza etkisi ayrı bir bahis konusudur. Belki değerlendirmelidir. Bu manada İsrailiyatın etkilerinin en fazla olduğu alanlardan bir tanesi geçmiş peygamberlerin hayatlarına dair anlatılanlardır. Sebebi de belli. Zaten onlardan bahis açıldığı için Tevrat'ın bazı nushalarında ve Tevrat tefsirlerinde, onun açıklaması mahiyetinde olan kitaplarda ve yine bizim kitaplarımızda farklı kanallardan bize bilgi sunan bazı kaynak niteliğindeki kitaplarda bu manada bilgiler var. Biz şimdi teferruatı değil,
asıl bize lazım olan mesajı almaya gayret ettiğimiz için bu dersimizde onlara girmeyeceğiz. Kur'an ekseninde meseleyi anlamaya çalışacağız. Malumunuz 224 bin peygamber bir hadiste öyledir. Bir hadiste ise sayı 124 bindir. Bu sayıda olan peygamberlerden Kur'an sadece 28 peygamberi anlatır. Efendimiz de dahil. Buna Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn de dahildir biliyorsunuz. Neden Kur'an hadislerde 124 binle ifade edilen, 224 binle ifade edilen o sayının içerisinden 28 peygamberi seçmiştir? Bunu biz çeşitli derslerde izah ettiğimiz bir konu olduğu için teferruatına girmeden bir cümlede sadece özetlemek istiyorum. Seçilen o 28 peygamber aslında insanlığın önüne model olarak konacak. Hayatın çeşitli alanlarında örneklikleriyle bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı bir peygamber bir şahıs değildir aslında. O kendisi gibi olan peygamberler içerisinden seçilmiş ve kendisi gibi olanları da temsil eden birisidir. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla 28 peygamber içerisinde biz Kur'an'daki kıssaları ya da onların hayatlarını okurken 124 bini okumuş oluyoruz aslında. Onların hayatından bizim hayatlarımıza dair de mesajlar zaten aktarılmış oluyor. Meseleye biz aile ekseninde, anne baba ve çocuk ekseninde baktığımız zaman Kur'an'ın anlattığı 28 peygamberin bu ilişkilerin her türüne dair örnekleri sunduğunu görürüz. Nasıl? Mesela mümin eş, mümine eş. Kur'an'da anlatılır mı? Hemen aklımıza örnek gelir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva. Hazreti Havva'nın ismi verilmez ama eşi diye ayetler o iki eş arasındaki onlar insanlığın ilk ataları, ilk baba ve ilk anne onların hayatlarının üzerinden mesajlar verilir. Mümin ve mümine eşler, mümin çocuklar anlatılır mı? Anlatılır. Mesela Yakup Aleyhisselam ve ailesi, özellikle Yakup ve çocukları Kur'an'da çok geçen, hatta torunları diye nesline de vurgu yaparak geçen bir örnek olduğu için onu verdim. Mümin eş, mümine değil kafir, inkarcı hanım. Verilir bir örnek, verilir. Nuh Aleyhisselam ve hanımı. İsmi verilmeden hanımının inkarcı olduğu Kur'an'da beyan edilir. Ya tersi, mümine eş, kafir koca. O da var. Firavun, Asiye. Peygamber kıssaları bahsinde Hazreti Musa'nın kavmi içerisinden anlatılır. Böyle bir örnek de verilir. Eş kafir olur Firavun, hanımı Asiye mümin olur. Hem de hanımlar sultanlarından bir tanesi olur. Mümin ve mümine eş ama kafir çocuk. Var mı? Var. En ilkinden verelim örneği. Adem, Havva, Kabil. Mümin, mümine ama çocuk kafir. Mümin eş, koca olarak. Kafir hanım, kafir çocuk. Var mı? Var. Nuh aleyhisselam mümin. Onun eşi kafir, Kenan kafir, çocuk olarak da kafir. Analık ve babalık yanında bir evlat, bir çocuk. Bakın farklı bir alan. Hazreti Musa'nın evlatlık olarak Firavun'un sarayındaki halini anlatır Allah bize. Öz anası ve babası değil, evlatlık orada bulunması anlatılır. Mümin baba, onların hanımı anlatılmaz şimdi söyleyeceğimin. Mümin baba, mümine kızlar. Anlatılır mı? Anlatılır. Şuayb aleyhisselam ve onun mümine kızları.
O kıssa anlatılırken çok güzel bir örnektir o da. Kayınbaba ve damat olarak da Musa aleyhisselamla Şuayb anlatılır. Biliyorsunuz Hazreti Musa Şuayb aleyhisselamın damadıdır. O iki kızından biriyle evlenmiştir. Buna dair de bilgileri bize verir. Baba peygamber, oğul peygamber. İki de mümin, ikisi de peygamber. 2-3 örneği var bunun biliyorsunuz. Davut ve Süleyman, İbrahim ve İsmail, İshak, İbrahim, İsmail ve İshak, Yakup'un çocukları Yusuf aleyhisselam, onlar da peygamber olarak çocuklara örnek olarak anlatılır. Kafir baba, mümin çocuk, mümin peygamber. Anlatılır mı? Anlatılır. Azer, İbrahim. Babası olarak kabul etmemiz en doğrusudur. Çok büyük ihtimalle o konuda farklı şeyler söylenir çünkü. Ama bu manada gerçekten doğru olanı odur. Azer baba olarak kafirdir ama çocuğu İbrahim mümindir. Çocukluğuna dair de bilgileri anlatılır. Yani aklımıza bu manada gelebilecek her türlü ilişki örneğine dair Kur'an bize örnekler anlatılır. Buradan da aslında biz Kur'an'ın muhtevasının ne kadar önemli olduğunu da çıkarmış oluyoruz. Aslında Kur'an özelde bu meseleyi anlatmak için bir gayret göstermez. Zaten ayetler içerisinde görürsünüz bu çok farklı bir noktada durur. Satır aralarındadır tabir caizse. Ama Kur'an'ın anlattığı bin bir meseleden bir meselede budur. Hiçbir şey olmasa bu mesele dahi Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna yeter de artar bile. Bunu anladığımız zaman da Kur'an'ın değer ve kıymetine dair çok önemli bir mesaj anlamış oluruz. Biz bugün peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi dersek bu örneklerin hepsinden aslında hayatlarımıza izler taşıyabiliriz ve mesajlar vardır. Ancak bunların hepsini değerlendirme imkanımız olmaz. Sadece ben iki hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimine dair çok önemli bir noktaya gelmek için buranın üzerinden asıl sonuçta önemli bir meseleye varmak için size iki örnek üzerinden bu mesajı vermeye çalışacağım. Birincisi Hazreti İbrahim örneği, ikincisi Meryem suresi örneği. Bu iki örnek üzerinden inşallah biz anlamaya çalışacağız. Hazreti İbrahim örneğinden başlayalım isterseniz. Hazreti İbrahim malumunuz ulul azm peygamberlerden biridir ve Kur'an'ın çokça anlattığı, hayatına dair çok önemli bilgiler verdiği peygamberlerden bir tanesidir. Kur'an'ın en fazla isim olarak andığı peygamber Hazreti Musa'dır. Bu da ayrı bir dikkate alınması gereken bir husustur. Hazreti Musa'nın adı 136 kez geçer. Ancak 136 kez Hazreti Musa'nın adının geçmesi sadece Hazreti Musa'nın kıssası 136 ayette anlatılıyor anlamına gelmez. 136 kez ismi geçer, 500'ün üzerindedir direkt Hazreti Musa ile alakalı olan ayetlerin sayısı. Onun yanında biz asıl üzerinde duracağımız isim Hazreti İbrahim olduğu için Hazreti İbrahim'in ismi 69 kez geçmektedir Kur'an'da. Ama yine aynı şey onun için de geçerli. 69 ayet değil, o ismin çerçevesinde yine 200-300 ayet, tam saymış değilim ama kıyas yaparak söylüyorum. O kadarlık bir kısımda da Hazreti İbrahim'e ait meseleler anlatılır. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın isimleri eşit orandadır Kur'an'da. 25'er kez anlatılır. Onda da çok güzel bir işaret vardır. Kur'an İsa aleyhisselamı anlayabilmemiz için bize Adem aleyhisselamı örnek olarak gösterir. Siz İsa'nın haline mi şaşıyorsunuz? Adem'in halinden İsa'nın halini anlayın dercesine. O kıyası yaptığı için ikisini de 25 kez anar.
O da Kur'an'ın matematiksel mucizelerinden bir tanesidir. Ben çok fazla buna takılan birisi değilim ama böyle bir şey de var. Mesela dünya ahiret Kur'an'da eşdeğerdir. Ayların sayısı 12'dir. Şehir kelimesini 12 kez sayar. Bunlar da Kur'an'ın güzelliklerindendir. Nurla zulümatı eşit oranda saydığı gibi. Bu tarz Kur'an'da matematik anlamında da çok güzel açılımları görürsünüz. Aleyhissalatü vesselamın adı Kur'an'da 4 kez Muhammed şeklinde, bir kez de Ahmet şeklinde gelir. Ama Efendimizin adının Kur'an'da böyle az olması Efendimiz'e ait mesajların az olduğu anlamına gelmez. Kur'an'ın ilk muhatabı olduğu için Allah ona ismiyle değil zamirlerle konuşur. Sıfatları olan Nebi ve Resul sıfatları üzerinden konuşur. Onun için Kur'an'daki bu manada ayetler çok çok fazladır. O manada o fazlalığı bilelim ama isim olarak Muhammed isminin geçtiği ayet sayısı 4, Ahmet olarak İncil'deki ismine vurgu olarak da Saf suresinin 6. ayetinde bir işaret var. İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an'ın bize anlattığı ayetler, İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerine dair çok önemli bilgiler verir bize. Ancak burada bir noktaya dikkatlerinizi çekmem lazım. Kur'an'ın istisnai olarak kullandığı ifadelerden bir tanesi Usvetün Hasene ifadesidir. Ahzab suresinin 21. ayetinde o ifade bir kez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanılır. Mümtehine suresinde 2 kez 4. ve 6. ayetlerinde de İbrahim ve ailesi için kullanılır. Şimdi bu ifadenin bir peygamber için kullanılabilmesi için şöyle bir mesaj ihtiva etmesi gerekir. Usvetün hasene demek aklımıza gelebilecek olan hayatın çeşitli alanlarında bize rehber olabilecek mesajları bize aksettirmesi lazım. Eğer böyle olmasa usvetün hasene olmaz. Çünkü usvetün hasenenin anlamı bu. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi. Böyle olmazsa eğer usvetün hasene olmaz. Usvetün hasene olma özelliğini kaybeder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bunun böyle olduğunu biliyoruz. Peki Hazreti İbrahim için de böyle midir? İnanın böyledir. Kur'an ekseninde baksanız böyledir. Hadislerin Hazreti İbrahim'in hayatına dair yaptığı açılımlar ekseninde baksanız böyledir. Özellikle tarihi malumat ekseninde baksanız böyledir. Bu manada İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı diğer peygamberlerin hayatlarına nispeten daha detaylı örneklik ve modellik anlamında da daha mesajlarla dolu bir biçimde anlatılır bize. Dedik Kur'an'ın ekseninde konuşacağız, o ekseninde konuşuyoruz. Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğunu anlatır mı? Anlatır. Harran'da daha peygamberlik ortada yokken onun bir serüveniyle işe başlar. Sonra peygamberlik mücadelesiyle işi devam ettirir. Harran'dan başlayan o mücadeleyi Mısır durağına kadar getirir, onu anlatır. Mısır'dan işi El-Hal ile Filistin'e götürür, onu anlatır. Filistin'den son durak olan Faran dağları meselesine getirir sözü, onu anlatır. İbrahim Aleyhisselam'ın bu manada hayatına dair her şeyi Kur'an bize anlatır. Yine gelelim çocukları ekseninde baksak, Hazreti İshak ve Hazreti İsmail iki çocuğu baba evlat münasebeti çerçevesinde anlatır bize Kur'an. Ve hadislerde bu konuda teferruat daha fazladır. Meselenin yukarıya bakan kısmına gelsek, yani evlat olarak, çocuk olarak Hazreti İbrahim'i onun babası Azer'le olan münasebetine dikkat kesilsek onu da anlatır. Azer ile olan mücadelesini, babasıyla olan o mücadelesini bize teferruatlı bir biçimde Kur'an anlatır. Akrabalarla olan meselesine gelsek Hazreti Lut ile
İbrahim aleyhisselam arasındaki münasebeti de bize anlatır Kur'an. Hazreti Lut biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in yeğenidir. Lut'un babası Haran Hazreti İbrahim'in kardeşidir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Lut aleyhisselamın amcası olur. Bu manada ilişkiyi de

de bir türlü içinden çıkamadığımız ve çözmekte zorlandığımız işin temeline ait bir şeyi bize anlatır. Nedir o? İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden verilen mesaj şudur. Müşrik olsa bile, müşrik olan babana bile merhamet et ki kendi çocuklarından merhamet göresin. Aslında Hazreti İbrahim'in o şimdi sizin nazarlarınıza verdiğim o kıssanın üzerinden bize aktarılan mesaj bu. Müşrik olan babana bile merhamet et ki kendi çocuklarından merhamet göresin. Eğer bu mesaj olmasaydı Hazreti İbrahim'in hayatında bu manada anlatılan ayetler Kur'an'ın lisanında döndürülüp döndürülüp tekraren bizlerin nazarına verilmezdi. Bu çok mühim bir şeydir. Ve Hazreti İbrahim müşrik olan babasına karşı o merhameti olmasaydı belki merhametleri övülen iki çocuğun sahibi de olmayacaktı. Hem İsmail'in hem İshak'ın. İster misiniz Kur'an'dan bu manada bir pasaj okuyalım? Meryem suresi dedim, ona dikkat çekeceğim. Yine örneği Meryem suresinin üzerinden vereyim size. Çocuklara takılmayın. Onlar maşallah bugün bereketli. Ben hiç takılmıyorum. Siz de takılmayın. Onlar işlerine baksınlar. Biz buraya kitlenelim. Burası önemli. Bakın bunlar her zaman ele geçmez. Bir daha bana deseniz hocam şu dersi yapın belki de o imkanı bulamayacağız. Onun için onlar oynayıp dursunlar. Ama ben arkadaşlardan istirham edeyim. Bir dahaki derse bu manada tedbir alsınlar. Yukarıda çocuklarımıza bir ortam hazırlansın, bu iş çözülebilir. Onun için gözden kaçmış bu, bunu da burada söylemiş olayım. Şimdi o Kur'an kıssasına bir dikkat kesilelim. Meryem suresine ayrıca bir örnek vereceğiz. O örnek üzerinden bir mesaj alacağız. Hazreti İbrahim'in örneğini de ben özellikle Meryem suresinden seçtim. 41. ayetten itibaren kitapta İbrahim'i an, zira o Sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki, babacığım, hitap bu. Nasıldır o hitap? Ya ebeti. Babasıyla konuşurken Hazreti İbrahim'in hitabı budur. Zaten hitap sözün en öz kısmıdır. İşin en temel şeyidir. Siz hitabı doğru ayarlamazsanız ondan sonra ne söylerseniz söyleyin oradan sonrasını telafi etmeniz çok kolay olmaz. Ya ebeti, ey babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Öyle bir şefkat, öyle bir merhamet, öyle bir feryat var ki burada aslında üzerinde durup saatlerce düşünmemiz gerekir. Ya ebeti babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana uy ki seni doğru yola vardırabileyim. 44. ayet. Ya ebeti yine babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Rahman isminin üzerinden konuşuyor Hazreti İbrahim. 45. ayet. Ya ebeti, niye söyler Allah aşkına? Yani bir tane hitap, baba karşıda muhatap belli. Bir hitapla sözünün tamamını bitirebilir mi? Bitirebilir. Ama onu yapmıyor. Bir daha ya ebeti, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Şefkat ve merhametle söz devam ediyor. Babası konuşuyor. Baba babaca konuşuyor. Babalar o konuşmayı iyi bilir. Babaca konuşuyor. Ey İbrahim dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Bakın, Hazreti İbrahim'in üslubu nerede duruyor? Onun karşısında İbrahim'in babası Azer'in sözleri nerede duruyor? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. Gözüme gözükme.

bu hali devam ettireceksen eğer gözüme gözükme. İbrahim sözü alıyor. Nasıl başlıyor söze? Kale selamun aleyke. Baba ne dedi ona? Taşlarım dedi. Yakarım dedi. Yıkarım dedi. Şunu yaparım dedi. Bunu yaparım dedi. Gözüme gözükme dedi. Seni evlatlıktan reddediyorum dedi. Senin benim gibi bir evladım yok dedi. Biz bunu anlıyoruz aslında. Hepsinin ötesinde İbrahim Aleyhisselam konuşurken "Kale selamun aleyke" dedi. Dedi ki "Selam senin üzerine olsun." İbrahim Aleyhisselam konuşuyor. "Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyorum." Onu diyor İbrahim. Yani orada akideye ait sıkıntılı bir hale rıza göstermiyor. Ama burada o şefkat ve merhametini de hiçbir zaman kaybetmeden söyleyeceğini söylüyor. "Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki senin için Rabbime dua etmemle boşa çıkmaz emeğim. Yani inşallah dualarım Rabbimin katında karşılık bulur." Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Ayetin sonuna doğru İshak ve Yakub'a, biliyorsunuz İshak Aleyhisselam'ın oğludur Yakub, ona vurgu yapması da o merhamete, babasından merhamet görmese bile evlatlarından merhamet göreceğine bir vurgudur. Belki o merhameti göremeyecek ama değil mi ki merhamet gösterdi, babadan böyle bir merhamet bulacak. Ve her birini peygamber yaptık. 50. ayet, onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret, bir nam onlara nasip ettik. Nasıl bir nam olduğu da tarihin ispat ettiği bir şeydir. Anladınız mı dostlar buradaki mesajı? Bakın, Azer ile İbrahim Aleyhisselam arasındaki o münasebetin üzerinden bize bunu veriyor. Şimdi bazen siz sormuyorsunuz da bazen başka arkadaşlar bana ya sözlü olarak ya maille soruyorlar. "Hocam," diyorlar, "babam bana dedi ki senin gibi bir evladım yok, ne yapayım?" Hemen bu ayetleri yazıp gönderiyorum. O diyebilir, o baba, o der. Ama sen onun gibi davranamazsın. Senin öyle bir hakkın yok. Baba seni evden atar, sana ağır sözler söyler, sana şunu yapar, bunu yapar, malından mahrum bırakır, seni diğer kardeşlerinden kayırır. Onu babalar çok iyi yaparlar. O tarz maharetleri fazladır. Ne yaparlarsa yapsın, ne ederse etsin, hiçbir şekilde evlatın babasına karşı merhameti sırtının arkasına atma gibi bir hakkı yok. Böyle bir hakkı Allah onun üzerine yazmıyor. Onun için buradan hiç kimse kendine bir şey çıkarmaya çalışmasın. "Aman hocam sen bilmiyorsun, benim babayı bir görsen," deme hakkı yok. Ne olursa olsun. Ne olsun mesela? Firavundan daha mı zalim olabilir bir baba? Firavun gibi olsa dahi bir evladın başka türlü davranmaya hakkı yok. Tavır kimin tavrı olmalı? İbrahim'in tavrı olmalı. "Senin benim gibi oğlum yok," diyecek. Yine evlat ne diyecek? "Gel babacığım, sana bir sarılayım," diyecek. O ona küfürler edecek. O yine "ya ebeti" deyip onu bağrına basacak. Meselenin bu manada bize verdiği mesajlar böyle. Merhametin ne kadar mühim olduğunu bize söylüyor. Olayın diğer tarafına baksak, yani baba evlat münasebetinden olayı evlat baba münasebetine çevirsek, yine Hazreti İbrahim'in üzerinden İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu İsmail ve İshak'la olan münasebetini de Kur'an bize anlatır. Ben oraya bir gönderme yapıp diğer tarafa geçeceğim. Saffat suresinin 99'dan 113. ayetler arası o kısa ayetlerde baba oğul olarak İbrahim Aleyhisselam ve çocukları arasındaki münasebetini de bize aktarmış olur.

Buradaki meselede de o anlatılan yerde de İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarıyla olan münasebetinde temel mesaj aslında işin merhamet üzere yürüdüğünün beyanıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden alacağımız örnek bu. Gelelim şimdi Meryem suresi örneğine. Nasıl, anlaşılabiliyor mu? Yoksa bir sallayayım mı sizi? Devam mı edeyim? Devam edelim mi? Peki. Biliyorsunuz Meryem suresi dostlar Kur'an'ın tertipte 19. suresidir. Ne zaman nazil olmuş? Bir tek Hristiyan'ın olmadığı Mekke'de nazil olmuş. Nübüvvetin 5. yılında nazil olmuş. Habeşistan'a gidecek olan Müslümanların da manevi anlamda azıkları olmuş. Biliyorsunuz o hadiseyi Cafer bin Ebi Talip bu ayetleri aldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Sonra Habeşistan'a vardılar o Müslümanlar. Habeşistan'da o gün oranın hakimi olan Necaşi'nin huzurunda, hadise uzun, meselemiz o değil, sadece olay bilinsin, hatırlansın diye söylüyorum. Orada o ayetler okundu ve o ayetler Necaşi'yi de imana taşıdı. O bizim bir mümin kardeşimiz olarak bu dünyadan çekip gitti. Ortaya da çok önemli bir vefa ve iş bırakarak. Nübüvvetin ilk yıllarında, 5. yılda nazil olan bu ayet, bu ayetler ve bu süre 98 ayetten oluşuyor. Huruf-u mukatta'a sürelerinden, böyle başlayan sürelerden bir tanesidir. Ancak Meryem suresinin Kur'an'ın huruf-u mukatta ile başlayan diğer 26 süreden, biliyorsunuz toplam sayı 28'dir. 28 süre huruflarla başlar. Bu 28 süreden 27 süre böyle başlar. Bir tanesi Meryem suresidir. Geri kalan 26 süreden bir farkı var. Fark şu: en fazla harfi kullanan süre Meryem suresidir. Tek harfli gelir Nun, Sad gibi. İki harfli gelir Taha gibi, Yasin gibi, Hamim gibi. Üç harfli gelir Elif, Lam gibi. Dört harfli gelir Elif, Lam, Ra gibi. Beş harfli sadece burada gelir: Kef, He, Ayn, Sad. Kef, He, Ya, Ayn ve Sad. Beş harfli olarak tek geldiği yer Meryem suresidir. Tabi onun hikmetleri var, oralara girmeyelim. Sürenin adı Meryem suresi. Meryem ve onun çocuğu Hazreti İsa öncesinden doğumuna kadarki kısmıyla ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Onun anlatmadığı yerleri de Ali İmran suresi tamamlar. İkisini yan yana getirdiğiniz zaman o süreci çok rahat bir biçimde, bir bütün halinde okuyabilirsiniz. Ancak 98 ayetlik olan bu sürede anlatılan sadece Hazreti Meryem ile Hazreti İsa değildir. Hazreti Adem'i anlatır. Hazreti Nuh'u anlatır, az da olsa. Ama çok olarak biraz önce size okudum, Hazreti İbrahim'i anlatır. Hazreti İsmail'i anlatır. İdris Aleyhisselam'a vurgusu var. Zaten İdris Aleyhisselam Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde çok az anlatılır ama anlatılan yerlerden bir tanesi budur. Yakup Aleyhisselam anlatılır. İsim verilmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait mesajlar anlatılır. Bu manada çok bereketli bir süredir Meryem suresi. Meryem suresinin örnek olarak bizim nazarlarımıza verilmesinin sebebi şu. Yani benim seçme meselem, seçmeme sebep olan mesele şu: Meryem aleyhisselam bir anadır. Ana üzerinden anlatacak orada o kıssa çerçevesinde anlatılanlar. Ancak orada anlatılan 98 ayet boyunca çok temel bir mesaj var ki o mesaj analığın da en temel mesajıdır. Nedir o? Merhamettir, başka bir şey değil. O ayetlerin başından sonuna kadar, gidin isterseniz evde açın okuyun, göreceksiniz merhamet ekseninde
bir anlatım var o sürede.

merhameti bize anlatırken de özellikle anne ve babanın çocuklarına olan merhameti nazarlarımıza verilir. Çok ilginç değil mi dostlar? Kur'an Rahman ismini 57 kez kullanır. Kur'an'ın tamamı boyunca 57 kullanımın 16 tanesi bu sürededir. Rahman ismini 16 kez bu süre kullanır. Nübüvvetin 5. yıl olduğunu unutmayın. Özellikle o yılda bu ismin ortaya konması, nazarlara verilmesinin de ayrıca hikmetleri var. Peki neden Kur'an'ın böyle bir amacı, böyle bir şeyi vardır? Kur'an bu mesajlarla ve burada benim size anlatamadığım ama diğer kıssalar çerçevesinde de baba evlat, anne evlat ya da yukarıya doğru çocuktan babaya ve anneye doğru oluşacak olan bütün bağların ısrar ve tekrarla merhamet üzere kurulmasını söylüyor. Merhamet olmazsa eğer asla bu işten başarı elde edemeyeceksiniz. Şimdi şöyle bir itiraz yapabilirsiniz. Edin, etmiyorsanız da ben sizin adınıza edeyim. Bir anne ve baba nasıl olur çocuğuna merhametli davranamaz? Davranmayabilir. Siz merhameti nasıl anlıyorsunuz? Bir baba, bir anne, babalar bunu çok daha fazladır. Ben de bir baba olarak söylüyorum. Evladına şunu diyorsa eğer orada merhamet adına sıkıntı vardır. Evladım, sakın böyle yapma, beni mahcup etme. Bu çok masum bir söz. Bunda bir sıkıntı var mı? Çok büyük bir sıkıntı var. Yanlış yapmış değil mi çocuk, evlat? Merhamet ekseninden yürürse bir baba söyleyeceği söz şudur. Evladım böyle yapma, kendini mahcup etme. Beni mahcup etme ile kendini mahcup etme sözü arasında çok fark var. Dolayısıyla biz bazen babalar ve anneler olarak evlatlarımızdan istediğimiz şeyler merhametmiş gibi gözükse de aslında işin temelinde kusuruma bakmayın merhamet yok, menfaat var. Eğer merhamet olsaydı bugün çocuklarımızı şu an yetiştirdiğimiz gibi yetiştirmezdik. Menfaat olduğu için sabahın 6.30'unda çocuğu kaldırıp okula göndermek zorumuza gitmiyor. Merhamet olmadığı için sabah namazına 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuğumuzu kaldırmaya yüreğimiz varmıyor. Bilmiyorum yanlış şeylerden mi bahsediyorum? İnanın bu mesele o kadar mühim, o kadar önemlidir ki ve bu meselede ne kadar sıkıntılarımızın olduğunu da zihinlerimizde tasarladığımızda aslında işin temelinde neyi konuşmamız gerektiğini daha iyi anlarız. Meseleyi evlat meselesinden çıkarın, kurum meselesine getirin. Bakın bugün bizler de elhamdülillah İslami hizmet veren bir kurumuz. Öğrenci çalışmaları yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Eğer bir kurum öğrenci yetiştireyim, benim adamım olsun diyorsa orada iş yok. Orada ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var. Eğer bir kurum öğrenci yetiştireyim, İslam'ın adamı olsun diyorsa orada asıl olması gereken var. Ve herkes burada biz dahil bütün İslami hizmet veren kurumlarımız şu sözün çerçevesinde gerçekten kendilerini muhasebeye çekmeleri lazım. Eğer biz adamım olsun değil İslam'ın adamı olsun gibi bir amacımız olsa öğrencimiz yetişti bizim elimizde belli bir kıvama geldi. İlimde bir seviye kazandı, sorguluyor bazı şeyleri, bizim yanlışlarımızı gördü. Selam aleyküm dedi, çıktı gitti başka yerde bir şeyler yapmaya çalıştı. Halen hizmet ediyor, ihanet gözüyle bakmayız. İhanet değil o. İhanet gözüyle bakarsak biz kendimizde aslında bir sıkıntı aramamız lazım. Niye ihanet olsun? O geldi belli bir kıvama, ha meselenin vefa boyutu ayrıdır. Elbette o ayrı ele almam ama

0: Burada bir hastalığa dikkat çekmek istiyorum. Biz burada o bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hizmet edelim, çocuk yetiştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu manada zihnimizde, duygularımızın altında, zihinlerimizin altında sakladığımız şeyleri terbiye edelim. Emin olun elde edeceğimiz kazanç, istifade bugün elde edeceğimizin çok çok ötesinde olacak. Biz evlatlarımıza, talebelerimize bu manada merhamet ekseninde yaklaşsak, hepimiz analar öyle de biz babalar da analar gibi olsak, anne şefkati ile meseleye yaklaşabilsek, analarımız da Kur'an'ın bize öğrettiği merhameti gerçek manada anlayıp hayatlarına aksettirseler, emin olun çok farklı olacak ve biz çok farklı bir istifade elde edeceğiz. O zaman doyulmayacak insanlardan olacağız. Niye çocuklarımız yanımızda 10 dakika oturmuyor? 10 yaşına kadar yanımızdan gitmiyor. 10 yaşına kadar öyle ki bekçi gibi sizle bir türlü eşinizi baş başa bırakmazlar. Ama yaş 12 oldu, 15 oldu, 17 oldu, evladı göremiyorsun babanın yanında. O başka bir alemde. Niye böyle? Suçu ararız evlatlarımızda. O olayın başka bir tarafı. Ama biz burada babalarız, anneleriz. Kendimizi sorgulayalım. Acaba merhamet noktasında biz bir şey eksik mi bıraktık? Yansıtamadık mı ki ortada böyle bir şey var? Niye evlatlarımızdan merhamet göremiyoruz? Merhameti yansıtamadığımız için mi? Kur'an kıssalarının özellikle de bugün benim sizin nazarlarınıza verdiğim bu iki sürenin ve örneğin çerçevesinde bunun sorgulamasını yapmanızı hepinizden istirham ediyorum. Başta ben, sonra siz yapalım bunun sorgulamasını ki inşallah hayatlarımızda bu manada biraz farklılık olsun. Evet, benden bu kadar. Şimdi sorularınız varsa, açıklamamı istediğiniz ya da izaha ihtiyaç duyan şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Anlaşılmış herhalde değil mi her şey? Peki. Hanımlarımızın var mı? Yok. Şimdi buyurun.
1: Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti İsmail, Lut Aleyhisselam gibi böyle ullazım peygamberler bazıları. Hep
0: Evet.
1: aynı devirde yaşamışlar. Hani her kayyum kayyum geliyorlar ya peygamberler o zaman.
0: Eyvallah.
1: Yani bu kadar büyük peygamberler aynı zamanda yaşamasının hikmeti nedir? Yani
0: Yani orası o dönem gerçekten insanlık tarihinin çok önemli bir süreci. Ve biliyorsunuz o peygamberlerin hepsi bölge olarak da birbirlerine yakın bir bölgede. Yani insanlığın neşet ettiği o ilk coğrafyada yaşamışlardır. Sanki orada o zaman diliminde ve o mekanda yaşamaları gelecek için bir mesaj niteliği taşıyor. O gün yapılanlar muhafaza edilecek, korunacak, insanlığın sürecini direkt etkileyecek. Mekan itibariyle de zaman itibariyle de öyle olacağı için o günün içerisinden seçilerek yapılmış. Ve onlardan sonra da zaten nesillerden nesillere o mesaj aktarılmış. Ama bu demek değildir ki sadece peygamberler onlardan müteşekkildi. Mesela biz bugün 124 bin peygamberden bahsettik ya, işte konumuzla yakından alakalı olan kısmı oydu. Seçilen o 28 peygamber model itibariyle bize seçilip anlatıldı. Ama anlatılmayanlar başka coğrafyalarda, başka zaman dilimlerinde de yaşamış peygamberlerdi. Dolayısıyla bu manada mesaj itibariyle bize verdikleri böyle bir mesajları var. Evet, soru yok. Ben bir müjde paylaşmak istiyorum sizlerle müsaade ederseniz. Artık proje proje diye diye insanlara şey de gelmesin ama Allah bizi ondan da mahrum etmesin. Ben Muhammed Ali Es-Sabuni'den, Allah ona uzun ömürler versin, halen sağlığı sıhhati 80 küsur yaşında genç bir delikanlı gibi üretmeye, İslami anlamda hizmet etmeye devam ediyor. O buraya geldiği zaman ondan bir şey öğrendim. sorduk, dedik hocam, dedik bu uzun ömür, bu kadar çaba, bu kadar gayret ve böyle sağlıklı bir yapının sebebi ne olsa gerek, formülünü öğret ki bize, biz de istifade edelim. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben hiç elimden kalemi düşürmüyorum. Hep yazıyorum. Hep Allah için bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Ne zaman bir kitap yazarsam da ön sözüne yazıyorum ki Allah'ım bu kitabı bitirene kadar canımı alma. O kitap bitmeden başka bir kitaba daha başlıyorum. O kitaba da onu yazıyorum, öyle devam edip geliyor, sonuna kadar da böyle gidecek. Biz de inşallah ondan bir şey öğrendik, o sistemle yürüyeceğiz. Burada hepimiz bir aile olduğumuz için yüreğimdeki o güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır, belki bazı arkadaşlar biliyorlar daha yakın bir biçimde, üzerinde çalıştığımız bir proje vardı. Burası nasıl ki bu toprakların siyer alanında ilk müessesesi ise, burası yapsın o işi dedik ve bir siyer müzesi çalışmasını başlatmıştık, altyapı çalışmalarını. Elhamdülillah rahme düştü şimdi. Yakın bir zamanda doğumuna hepimiz beraberce şahit olacağız. Bu müzede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk dünyasına, yani Mekke ve Medine coğrafyasına dair bugün siyer kitaplarında tam anlamıyla anlayamadığımız, bize görmediğimiz için algılama noktasında sıkıntı veren meseleleri, Asr-ı Saadet dünyasının Mekke'sini, Asr-ı Saadet dünyasının Medine'sini, savaşları, Bedri, Uhud'u, Hendek'i maketler üzerinde gösterecek ve işin görsel anlamda bize bir sunumu olacak bir çalışma başlattık elhamdülillah. Bir uzun zamandır altyapıları devam ediyor, yine de devam edecek ve şimdi inşallah yönetim kurulunu oluşturduk. O kardeşlerimizden bazıları da şimdi içinizde. Allah nasip ederse cuma günü ilk yönetim kurulu toplantımızı da yapacağız. Bismillah diyeceğiz. Bu iş için bir start vereceğiz. Ben hepinizden bu manada gönülden bir dua istiyorum. Allah mahcup etmesin inşallah. Hakkını ödemeyi bizlere nasip eylesin. Ağır bir proje yük itibariyle, hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem bilgi itibariyle çok kolay değil bunları söyleyebilmek. Ama siz buna isterseniz cahil cesareti deyin, isterseniz Allah istihdam etmiş bu manada bu müesseseyi kullanacak deyin, ne derseniz deyin, inşallah çıkacak ürün Risaletin davasına hizmet etsin ve bundan sonraki süreçte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin daha doğru anlaşılmasına, tanınmasına bir katkısı olsun. Dualarınız, destekleriniz daim olsun. Cenab-ı Hak inşallah daha nice hayır hizmetlerinde bizleri buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Yıllar, günler ve saatler yanımda ol yeter.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu.
13: Yanlış Gelin.

0: Ne olacak bizim bu halimiz Nafi? Güya okuduk, yüksek tahsil yaptık. Birimiz ressam, birimiz heykeltıraş olduk ama...
1: Ne yazık ki birer iş sahibi olamadık değil mi İcan?
0: Evet, bak bazen kafan çalışıyor ve doğru tahminlerde bulunabiliyorsun. Evet, yüksek tahsilli olmamıza rağmen bir baltaya sap olamadık sevgili dostum.
1: Sen şimdi baltayı sapı bırak da söyle. Eve nasıl gireceğiz? Bir planın var mı bu konuda?
0: Planım yok ama bir fikrim var.
1: Ya nedir, söyle çabuk, hadi hadi.
0: Ev sahibimiz madamın evin önünde nöbete durmaması için dua edelim derim.
1: Dua mı?
0: Evet. Eğer madam yolumuzu gözlemek için evin önünde gece 8-12 nöbetine durmuşsa yandığımızın günüdür. Mümkün yok, içeriye giremeyiz.
1: Ya kadın haklı tabii. 2 aydır kirasını vermedik.
0: Ya vermedik değil, veremedik sevgili dostum. Eğer paramız olsaydı herhalde vermemezdik, etmezdik değil mi?
1: Öyle de uykum geldi ki icabı. Ya bir an evvel eve gidip yatıp uyumak istiyorum.
0: Ya hiç sorma sorma. Amanın!
1: Ne oldu icabı?
0: Sanırım bu geceyi dışarıda bir parkın kanepesinde yatarak geçireceğiz Nafi.
1: Ya niye peki?
0: Ya niyesi var mı? Çünkü gördüğüm kadarıyla ev sahibimiz sevgili madam şu anda evin önündeki merdivenlere oturmuş ve elinde de uzunca bir sofa bizi beklemekte.
1: Sahi mi? Dur. Ben biliyorsun uzağı çok iyi göremem.
0: Gördün mü?
1: Bir de ben bakayım iyice. Evet o. Bu madam bu. Eyvah, ne yapacağız icabı ya? Ya mümkünü yok, madam para almadan bizi eve sokmaz.
0: Ya.
1: Dur. Daha fazla ilerlemeyelim. Görürse bu sefer de sokakta peşimize düşer.
0: Vallahi aziz dostum, yapılacak bir iş var. O da az önce söylediğim gibi geceyi dışarıda geçirmek. Bu gece havanın da maşallahı var değil mi?
1: Öf be. Ya nedir bu çektiğimiz çile ya? Borçlarımız yüzünden mahallede adım atacak yer kalmadı. Bakkala borç, kasaba borç, manava borç, madama borç. Ya Hicabi, biz bu dünyada hep borçlanmak için mi geldik be?
0: Ya bu dünyaya borçlanmak için geldik, ne sandın?
1: Keşke ikimiz de borçlanmak için dünyaya gelmeseymişiz.
0: O neden?
1: Birimiz borçlanmak, öbürümüz de borç ödemek için doğsaymışız. Şimdi bu sıkıntıları çekmezdik.
0: Doğru. Mesela ben borçlanmak için doğabilirmişim. Oh ya, gelip yatardım vallahi, ondan bundan veresiye alışveriş eder, borçlanır. Sen de benim borçlarımı öder dururdun.
1: Neyse bırak şimdi bunu da, ne yapacağız onu söyle.
0: Ya seni bilmem ama ben bu işe çok efkarlandım arkadaş. Gidip bir yerde kafayı çekeceğim.
1: Çaresiz ben de efkarlanacağım ve mecburen seninle aynı meyhaneye gelip ben de kafayı çekeceğim.
0: Hadi yürü, hadi gidelim.
1: Hadi yürü.

0: Aman hicabicim fazla içme. Biliyorsun sen içkiye dayanıklı değilsin.
1: Hadi be, hadi be. Ben ha? Sen miyim? İki bardak içtikten sonra marazı çıkartayım ha? Sen kendine bak, sen kendine bak. Esas sen fazla içme.
0: Ah madam ah, ah. Bak senin yüzünden meyhanelere bile düştük madam.
1: Bakalım bundan sonra daha nerelere düşeceğiz ne yapacağım?
2: Buyurun beyler, ne içersiniz? Aa,
3: bir büyük şeftali suyu.
2: Şeftali suyu mu?
0: Bana da vişne. Bakma öyle yüzümüze aptal aptal hadi.
2: Beyler siz yanlış yere geldiniz galiba. Burası meyhane, çocuk yuvası değil.
1: Niye? Buranın meyhane olduğunu biz de biliyoruz arkadaş.
0: İyi de yani burada meyve suyu bulunmaz mı?
2: Bulunur.
1: O zaman evet. Koş getir bize iki tane hadi, büyük hadi, şişe hadi, meyve hadi. Suyu hadi oyalanma.
2: Tamam tamam. Ne günlere kaldık be. Sen kalk meyhaneye gel meyve suyu iste.
0: Hici abi.
1: Niye? Ne var?
0: Üzerinde para var mı?
1: Para mı? Şey 5 kuruş desen yok. Ya sende?
0: Bende de yok. Ne yapacağız peki?
1: Neyi ne yapacağız?
0: Ya hesabı ne yapacağız? Ha. Bende yok, sende yok. Hı-hı. Böyle bir yerde adama bedava su bile içirmezler Hici abi. Bak ne diyeceğim. Ne? Yavaş yavaş diyelim buradan ha. Hadi.
2: Evet oyuncakları pardon meyve sularınızı getirdim beyler. Ay,
1: masaya bırak masaya.
2: Baş üstüne. Aman yavaş için beyler sonra sarhoş olup çarpılırsınız ha.
0: Şuna bak şuna bak şuna bak.
1: Ne esprili bir garson değil mi ha?
0: Evet mutlaka o da edebiyat fakültesi mezunu.
1: Sen neden biliyorsun?
0: Nedense şimdiki yüksekokul mezunları ya bizim gibi boş gezinin boş kalfası oluyor ya da böyle meyhanelerde garsonluk yapıyor.
1: Aa boş ver hadi şerefe.
0: Gören de içki içtiğimizi sanacak ha.
1: Oh oh şifa niyetine. Oh bayağı güzelmiş bu meyve suyu ya.
0: Evet hadi bakalım şerefe.

0: Bir, garson. Gel buraya, gel, gel, gel.
1: Size bir kaç şişe daha meyve suyu getirdim.
2: Size biraz yavaş gidin dedim yahu. Meyhanedeki bütün meyve sularını içtiniz be. Kalmadı başka.
1: Ya biz abi. Biz meyve suyu mu içtik yoksa içki mi?
0: Neden sordun?
1: Ne bileyim ben. Sanki sarhoş olmuşuz gibi geldi de bana.
0: Ya gibisi fazla oğlum. Resmen sarhoş olduk ya.
1: Allah Allah ya. Ya ama ne zamandan beri ben böyle bir meyve suyu insanı sarhoş ediyor bilmiyorum.
0: Ya gerizekalı. Meyve suyu ...suyundan değil oğlum... ...meyhanenin kokusundan sarhoş olduk... ...kokusundan...
1: ...kokusundan mı?
0: He ne sandın ya kokusundan... ...baksana envai çeşit içkinin kokusu var burada... ...sarhoş olmak için içmek şart değil ki... ...oh havayı solumak yeter de artar bile...

0: Hacı abi.
1: Hmm.
0: Şeytan ne diyor biliyor musun?
1: Kim ne diyor?
0: Şeytan, şeytan.
1: Yok ya. Sen onu nereden tanıyorsun?
0: Kimi?
1: Şeytanı.
0: Canım lafın gelişi diyorum yani. Hani şeytan diyor ki, şimdi kalk gitme adama ve evlenme teklifi.
1: Keşke o şeytanın dediğini yapsan da böylece ev kirası vermekten kurtulsak be Nafi.
0: Evet, iyi olurdu ama gençliğimi, yakışıklılığımı ve demesliğimi bir ev kirası uğruna madamla evlenerek harcayamam Cavi.
2: Hey garson, garson.
3: Buyur beyim.
2: Bu meyhanenin ismi ne ha?
4: Gel de bir tek atma.
2: Şimdi bu dediğin, bu meyhanenin ismi mi?
4: Evet, niye sordun?
2: Ben bu gece bütün meyhanelerini dolaşıyorum İstanbul'un.
4: Aferin.
2: Sonra da kafayı çektiğim meyhanelerin ismini yazıyorum ha.
4: Sen yazarsın galiba. Keyfin bilir. Başka bir şey istiyor musun?
2: Amma kıyak isme. Gel de bir teke atma meyhanesi ha. Ah ah. Yanıyorum arkadaşlar, yanıyorum.
5: Eyvah, çabuk itibar iyice aralım. Adam yanıyormuş icabı.
1: Otur yerine salak, yanan bana yok. Görmüyor musun, adam sırılsıklam aşık. Belki de onu yakan güzel bir kız ha, ne dersin?
0: Demek aşık ha. Kim bilir aşk denen şey ne güzel bir şeydir değil mi icabı?
1: Ya ben nereden bileyim ne yapayım? Hiç aşık olmadım ki bugüne kadar.
2: Ah ulan Remziye, ah yaktın beni. Benim gibi delikanlının aşkını İstanbul itfaiyesi bile söndüremez artık. Ama göreceksin bak, önünde sonunda öldüreceğim seni. Sonra da, evet sonra da sırasıyla ananı, babanı, abini öldüreceğim. En sonunda da tabam camda kurşun kalırsa kendimi öldüreceğim.
0: Vah vah vah vah. Ha? Delikanlı bayağı efkarlı be Hicabi abi. Baksana, zavallı aşkından katil olacak.
1: Aslan gibi de bir adam ya. Yazık, bir kız yüzünden şimdi elini kana bulayacak.
0: Gel Hicabi gel. Şunun yanına gidelim Hicabi.
1: Gidelim.
0: İnan yüreğim sızladı. Bak, bak yüreğime.
1: Bak bir dakika sus. Ben konuşurum. Şey, yanınıza oturabilir miyiz acaba kardeşim?
2: Buyurun buyurun.
1: Sağ ol.
2: Ben şimdi kiminle müşen, müreş, yani şey, müşmer. Boş ver. Buyurun oturun.
1: Ay şey, merhaba. Benim adım Hicabi, bu da en yakın arkadaşım Nafi.
2: İyi de ne yapayım yani? Yanıyorum ben, yanıyorum.
5: Zaten biz o yüzden geldik ya yanınıza. Belki bir yardımımız dokunur diye düşünmüştük.
2: Ah ah, benim derdim deva bulmaz bir hastalıktır abilerim.
5: Değil mi?
2: Ah Remziye, ah.
1: Ya Nafi, adamın yanına fazla yaklaşma, kötü sarhoş olursun ha. Baksana leş gibi baştan aşağı alkol kokuyor.
5: Ya ben de neden başım dönüyor diyordum böyle kendi kendime. Meğer bunun nefisinden sarhoş olmuşum.
1: Aman ha, aman yanında kibrit mirbit de yakayım deme, şerefsizin meşale gibi parlar ha. İşte o zaman hakikaten o da biz de yanarız.
2: Ah Remzi ya, senin yüzünden meyhanelere kadar düştüm sonunda. Ben İlk defa içiyorum. Bu 18. meyhane.
5: Ne? Bak arkadaş. Bak, ahlak çekmeyi bırak da derdin ne onu söyle. Biz burada sana yardıma geldik.
2: Ah ulan ah. Bu kaçıncı ahım ben de bilmiyorum. Mahvedeceğim Remziye seni, mahvedeceğim.
5: Dur.
2: Önce bir tabanca alacağım.
5: Eyvah.
2: Sonra da dan dan ve dan. Birinci danın senin bana vermeyen anana, ikinci dan babana, üçüncü dan da sana. Ama yok, seni vurmayacağım. Ben seni vuramam Remziye.
1: Ya tabii ya, hiç insan aşık olduğu kızı vurur mu arkadaş?
5: Hicabi doğru söylüyor.
1: Ya.
5: Elini kalana bulamana ne gerek var?
1: Ya.
2: Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar, onu vurmayacağım. Remziye'mi kurşunla öldürmeye kıyamam ben. onu Boğaz Köprüsü'nden aşağı atacak.
1: Ne? Aman dur saçmalama.
5: Sakın ha, bak böyle bir şey yapayım deme ha.
1: Ya tabii.
2: İyi ama vermiyorlar Remziye'yi bana. Biz birbirimizi seviyoruz ama anası olacak o kadın bana layık görmedi onu. Ah ulan ah, bırakın beni.
5: Dur.
2: Tutmayın. Benim temizliğim.
1: Ya dur ne yapayım, sıkıntı olsun.
5: Tamam,
1: adam
5: dur, ben kendim ben.
1: Beni tabii kazanmaz artık.
5: Dur yap arkadaşım ya. Yapma ya. Daha çok gelsin. Başkan Remziye'yi nerede bulursun?
1: Değil mi?
5: Bunun için elini kana bulamaya geymez.
1: Ya.
2: Ya öyle demeyin abilerim.
1: Ya.
5: Ne diyelim?
1: Aa, şimdi... Tamam yeter. Sus bakayım, otur şuraya. Şimdi... Sen ne biçim delikanlısın ya? Ayıp. Evdiğin insan böyle sevdiği kızı vermediler diye bu kadar ahmak çekilir mi arkadaş?
5: Hicabi doğru söylüyor ya. Kardeşim ya. Benim.
2: Abicim bak ya. Bakın şimdi ne göstereceğim.
1: Ne?
2: Dur bakayım. Neredeydi bakayım?
1: Sen şimdi ne arıyorsun kardeşim?
2: Remziye'nin resmini. Hah, buradaymış. Alın bakın. İnsan bu kız için elini kana bulamaz mı ha? Bakın. Dünyalar güzeli Remziye'me bakın. Benim biricik aşkım o. Hayatım sebebim o.
1: Ver bakalım şuna, ver.
5: Al bakalım ya. Ver bak. Ver bakalım.
1: Ay! Aman Allah'ım!
5: Ne oldu Hicabi? Hicabi ne oldu? Ne oldu?
2: Nasıl ha? Dünya güzeli değil mi ha?
1: Ne yapayım? Şurası bak.
5: Ne? Aman yarabbim, bu da ne böyle? Ya Hicabi, bu herifin dünya güzeli dediği kadına bak. Gözlerime inanamıyorum be Hicabi.
1: Ya be. Bu dünya güzeli değil, çirkin güzeli be. Nereden baksan en az 60 yaşında var. Şu surata bak, surata. Şerefsizin bir sarhoşa göster, anında ayılır.
5: İyi de bizim delikanlı bu resimdeki kadın için mi böyle ahvah çekip 18 meyhane geziyor? Sonra da yandım, tutuştum niye feryat ediyor burada?
1: Ne bileyim Nafi'cim. Görmedin mi Remziye'nin resmi dedi bu resim için. Dur bir dakika, sorayım bir bakayım. Şey, affedersin kardeş. Şimdi senin uğruna ya. 18 meyhane dolaştığın ve cinayet işlemek istediğin Remziye bu mu?
2: Evet. Nasıl ama abim? Ha, dünya güzeli değil mi yani? Ha?
5: Yani şimdi dünya güzeli dediğin Remziye bu resimdeki Remziye mi?
2: Evet. Onun için İstanbul şehrini bile yakarım be. Yani Neron gibi, anladınız değil mi?
5: Anladım da. Oğlum sen İstanbul'u yakacağına al bu resmi sobada yak, daha iyi.
2: Anlamadım.
1: Ya yani bak şimdi, az önce Remzi'yi vermediler diye anasını babasını vurmaktan söz ediyordun ya. O halde hiç durma, hemen git vur kardeşim. Biz ayırmaya filan da kalkışmayız.
2: Ama
5: hem de ya. Tabancayla öldürme onları ha. Önce Boğaz Köprüsü'nden aşağı al, sonra in denizden çıkar, ondan sonra makinalı tüfekle tara.
1: Ya?
2: Yok. Önce köprüden aşağı cüp, sonra da makineliyle
5: tüfekle tır.
2: Diye. Tamam mı? Şimdi böyle olacak, buna karar verdim.
1: Öyle mi? Bak arkadaşım, pardon, senin adın neydi?
2: İmdat!
1: Ne oldu?
2: İmdat dedim ya.
5: Tamam lan, neden imdat dedin?
2: Ya adımı sormadınız mı?
1: Ya ne yani, şimdi senin adın İmdat mı?
2: Evet.
5: Bakın yakışı be. İmdat. Allah. Sevdiği kızına evlenemeyince imdat istiyor.
1: Neyse bak şimdi İmdat kardeşim. Sen bu resimdeki kız için mi yanıp tutuşuyorsun?
2: Evet.
1: Affedersin ama bu kız için değil de yani su bile içilmez be. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun kardeşim ya?
2: Vay, demek sevgilimi beğenmediniz ha? Siz güzelden ne anlarsınız be? Bir kere onun çenesi yeter, çenesi.
5: Çenesi mi?
2: Çenesi ya. Allah için şu çenenin güzelliğine bir baksanıza.
1: Ne yani, sen şimdi bu Remziye'nin çenesine mi aşıksın?
2: Evet. Çene bu. Çene görür görmez aşık olmuştum Remziye'nin çenesine.
5: Hiç abi be. Bu iyice kafayı yemiş ha. Sapık mıdır nedir? Çenesi güzel diye ülkenin en gudubet kadınına aşık olur mu insan ya?
2: Nasıl çene ha, nasıl?
1: Çene iyi de üst tarafı felaket. İmdat kardeşim.
5: Anladım. Yani daha doğrusu anladığım değil, anlamadığım bir şey var. İmdat Bey kardeşim. Bak kardeşim. Sen şimdi bu çenesi güzel Remziye'ye aşıksın ve onunla evlenmek istiyorsun, öyle değil mi?
2: Evet, aynen öyle.
5: Ama ailesi bu kızı sana vermiyor.
2: Ne yazık ki öyle.
5: Arkadaş, bu kız benim olsa sen vazgeçmeyesin diye üstüne üstlük sana bir de emekli maaşı bağlardım be.
2: Vay, şimdi siz benim Remziye'min çirkin olduğunu mu ima etmek istiyorsunuz?
5: Estağfurullah, ima etmiyoruz, açıkça söylüyoruz. Bu kız çirkinin teki.
1: Aa, tabii. Senin gibi yakışıklı aslan gibi bir delikanlı nasıl olur da böyle çirkin, yaşlı, yüzü buruşmuş bir kadına aşık olur ya İmdat kardeşim.
5: Bizim madam bile bu resimdeki kızın yanında Afrodit kalır ya.
2: Hay Allah, hay Allah, size söylemeyi unuttum. O resimdeki kadın Remziye'nin annesi be.
1: Ne?
5: Ha?
1: Annesi mi?
5: Ya ama neden Remziye'nin değil de annesinin resmini üzerinde taşıyorsun?
2: Ne yapayım? Remziye'nin hiç resmi yoktu. Ben de annesinin resmini aldım.
1: Hoppala! Nedenmiş o?
2: İkisinin de çenesi birbirine benzediği için.
1: Yahu delirtir bu çocuk insanı be. Yani şimdi sen bu çeneye bakıp bakıp ah çekiyorsun öyle mi?
2: Evet. Aa.

0: Aha, imdat senin çenene kurban olsun Remziyem.
1: Hicabi, ne? Bak ne diyeceğim.
2: Söyle.
1: Ben bu imdadı sevdim. Gel bu dertli aşağı yardım edelim ha.
2: Bu edelim tabii. Sevaptır.
1: Baksana, böyle giderse zavallı elini kana bulayıp hapislerde çürüyecek.
2: Ya, çok haklısın abici. Hem imdat hapislere düşmekten hem de Remziye ve ailesinin mezara girmekten kurtarmış oluruz böylece, değil mi?
1: İmdat Bey kardeşim.
2: Ya şey, biz düşündük, taşındık ve sana yardım etmeye karar verdik.
0: Yok ya, sahi mi? Peki nasıl yardım edeceksiniz?
1: Gidip Remziye'yi ailesinden isteyeceğiz.
2: Tabii ya, hem de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle.
0: Hadi hayırlısı. O zaman kalkalım hemen.
2: Kalkalım tabii. Sen hesapları öde, biz de seni ayıltalım biraz ha.
0: Tamam, hesaplar benden. Garson, hesabı getir.
3: Efendim.
2: Garson.
3: Buyur beyim.
2: Bir kovada soğuk su getir, yanan bir aşığı söndüreceğiz.

0: Nasıl imdat? Ayıldın mı bari?
1: Ayılmak da ne kelime abi. Amma da soğukmuş su birden dipdiri yaptı beni.
2: Bak madem ayıldın şimdi iyi dinle bizi.
0: Yeah.
2: Remzi'yi hatırlıyorsun değil mi?
1: Onu hiç unutmadım ki hatırlayayım. Neden sordunuz?
0: Kızı sana istemeye gidiyoruz ya.
1: Sahi mi?
2: Evet.
1: İyi ama bu saatte...
0: Hoppala, saatin nesi varmış ya?
1: Hayır, saat gecenin 12'si de. Yani uygun bir saat mi bu saat?
0: Yavrum, imdatçım, kız istemek için en uygun saat gece yarısıdır evladım. Neden dersen bu saatte yarı uykuludurlar ve sana olmaz diyemezler.
1: siz öyle diyorsanız öyledir.
0: Ya.
1: Geliyorum Remziyen, bekle geliyorum. Abilerim, isterseniz bu kız isteme işinden vazgeçelim ha.
2: Neden?
0: Hoppala.
1: Ya, Remziye'nin annesi biraz asalet meraklısıdır da. Şimdi sizi böyle at arabasının üzerinde kızını istemeye gelirken görürse vereceğini hiç sanma.
0: Ya haklısın da gecenin bu saatinde ne taksi var ne de bizlerin cebinde o taksiyi ödeyecek para var.
2: Hem bence böyle at arabasıyla kız istemeye gitmek daha nostaljik.
0: Tabii ya.
1: Neyse, o dediğinizden olsun bakalım. Bilsem annesinin Remziye'yi bana vereceğini... Amuda kalkar öyle yürürdüm.
0: İmdat, senin şu Remziye'nin evine daha çok var mı oğlum?
1: Yok yok, geldik Hicabi abi. İşte şu sokağın başındaki sağdan ikinci ev.
0: Hop arabacı dur bakalım.
1: Umarım bizi gören olmamıştır.
3: Bey nereye? Atasını Singen ikamile bir ellilik. Bu atlar suyla gitmiyor. Arpa yer, yem yer, saman yer be ya.
0: İmdat, at bir ellilik bakayım arabacıya.
1: Olur abi, al kardeşim.
3: Eyvallah, isterseniz bekleyem. Ama 10 dakikada bir onluk daha çalışır ha.
2: İstemez istemez.
3: Siz bilirsiniz. De.
0: İmdatçım bu Remziyeler kaçıncı katta oturuyorlar?
1: Giriş katında ama ışıkları yanmıyor, uyumuşlar galiba.
2: Demek ki biraz sonra uyanacaklar, gelin bakalım.
1: Bakın ben derim ki bu işi yarına bırakalım.
0: Vay vay vay vay vay vay. Az önce sarhoşken havasın çıktığı kadar nara atıyordun Remziye diye ha? Yeri göğü inletiyordun. Şimdi ayıldın ya, elin ayağın titremeye başladı. Yok öyle şey, bugünün işini yarına bırakmayacaksın arkadaş.
2: Hicabi doğru söylüyor. Ya. Kız istemenin gece yarısı marısı olmaz. Düş önümüze bakalım bakayım.
0: Hadi. Yürü.
1: Peki peki.
0: Bir dakika durun bakayım. Bas bakalım hangisiyse İmdat Bey kardeşim.
1: Ben derim ki bu işi yarına...
2: Tamam tamam ben basarım. Bu mu? Bir daha basıyorum.
4: Kim o?
0: Hicabi, Nafi ve İmdat üçlüsü.
4: Kim?
0: Açar mısınız? Ya siz hele açın kapıyı da kim olduğumuzu görürsünüz beyefendi.
2: Maşallah senin kayınpeder de kapıyı iyi korumaya almış. Kaç tane kilit koymuş öyle?
1: Benim yüzümden.
4: Kimsiniz? Gecenin bu saatinde ne istiyorsun?
0: Efendim sizi rahatsız ettik. İçeri girebilir miyiz acaba?
4: O arkanızda saklanan kim?
2: O buraya gelmemize sebep olan kişi.
0: Önemli bir mesele hakkında konuşmak istiyorum.

0: Bilmiyorum. Birileri geldi. Yanımıza gelsene. Evet baylar. Sizi dinliyorum.
1: Hanımefendi de teşrif etsin, ondan sonra konuşuruz. Zira bu konu onu da ilgilendiriyor efendim.
2: Hayrola, kim geldi? Bunlar da kim?
0: Ben de bilmiyorum ama bir tanesini gözüm sanki bir yerden ısırıyor.
2: Tanıdım ben bu adamı. Ayol, bu Remziye'nin peşinden koşan damat bozuntusu değil mi? İmdat mıydı neydi adı hani?
3: Efendim, arzı hürmet ederim.
2: Başlatma arzından küstah herif. Sen ne yüzsüz adamsın be? Geçen gün kovmamış mıydım ben seni?
3: Evet, kovmuştun.
2: Terbiyesiz, edepsiz, derhal terk et evimi, derhal.
0: Lütfiye hayatım, sinirlenme. Sonra tansiyonun yükselir.
2: Evet, sizler niye geldiniz evimize bakayım?
4: Ne, bir kahve içelim de anlatırız efendim.
2: Kahve mi?
0: Bu saatte mi?
1: Tabii ya. Gelin kızımız nerede? Bize bir kahve yapsın da ikram etsin diyeyim efendim, malum adetten.
2: Siz neler saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Ne kahvesi, ne gelin ayol?
4: Hanımefendi, görücülere gelinin elinden kahve ikram etmek adetten değil midir?
1: Ya?
3: Tabii. Nafi abim doğru söylüyor. Hemen Remziye'ye söyleyin, kahve yapsın bize.
2: Fesubhanallah. Ayol, siz saatin kaç olduğundan haberdar mısınız?
1: Efendim, saatin hiç önemi yok. Biz zaten geç vakte kadar otururuz, öyle tabii, değil mi?
2: Uzatmayın da ne istiyorsanız söyleyin. Sonra da çekip gidin evimizden, hadi.
4: Hicabi, sen mi isteyeceksin yoksa ben mi isteyeyim?
1: Sen iste hadi.
4: Yok, sen iste.
1: Rica ederim, ne demek, sen isteyebilirsin.
4: Ölümü gör sen iste.
0: Allah aşkına beyler. Siz ne isteyeceksiniz?
2: Ne isteyecekseniz, kim isteyecekse bir an evvel istesin. Uykusuzluktan gözlerimiz kapanıyor.
1: Peki o halde ben isteyeyim. Efendim, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuz İmdat Bey'e istemeye geldik.
2: Peki bu adamın anası babası yok mu da kızımızı istemeye siz geldiniz ha?
4: Hayır efendim. Dünyada kendisinden başka hiç kimsesi yoktur.
1: Yahu daha ne istiyorsunuz? Çocuk çöpsüz üzüm be. Çöpsüz üzüm.
2: Başlatmayın çöpünden şimdi.
0: Affedersin Lütfiyeciğim. Araya girdim ama. Bu İmdat Bey oğlum ne işle iştigal eder acaba?
1: Bu... Hı? Yahu İmdat, biz de sormayı unuttuk. Hakikaten ne iş yaparsın sen?
3: Ben mi? Ben hiçbir iş yapmam Hicabi abi.
1: Bakın, tercümana gerek yok tabii. Duydunuz bu aramızdaki Türkçe konuşmayı, hiçbir iş yapmazmış.
0: Neden? İş aradın da bulamadın mı oğlum?
3: Hayır efendim. Prensip olarak çalışmayı sevmem ben. Karakterime aykırıdır.
2: Boyun posun devrilmesin. Neden çalışmaz mısın bakayım sen?
3: Dedim ya, prensiplerime aykırı da ondan. Çalışmak para canlısı, parayı sevenlerin işidir. Oysa ben parayı sevmem. Hatta nefret ederim paradan. İşte bu yüzden de çalışıp para kazanmak işime gelmiyor.
1: Evet, prensip sahibidir kendileri.
2: Sen delirdin mi be adam? Çalışmadan kızıma nasıl bakacaksın bakayım?
3: Ben planımı hazırladım, merak etmeyin. Kızınıza bir iş bulacağım, o çalışıp bana bakacak.
2: Şimdi çıldıracağım. Şimdi şak diye yere düşüp bayılacağım. Ya Rabbi, sen de ona sabırlar ihsan eyle.
4: Kızmayın efendim, kızmayın. Prensip meselesi yani.
0: Sakin ol karıcığım. Biliyorsun kalbin var.
2: Görmüyor musun bey? Sersemin teki kızımı istiyor. Hem de kendisi çalışmayacak, kızımızı çalıştırıp onun sırtından geçinecek.
0: Ne ala. Böyle bir kadın bulsam da ben de evlensem.
2: Demek kızımı çalıştırıp kendin yan gelip yatacaksın, öyle miyim Dat efendi?
3: Öyle efendim.
2: Duydun mu Cemil? Utanmadan bir de evet dedi.
1: Efendim. Yalnız bir şey var, onu unutmayalım. Bizim damadın, yani aslanın, bazı meziyetleri var. Bilmem bunlardan haberiniz var mı?
2: Neymiş o meziyetleri bakayım?
1: Mesela içkisi yoktur, kumarı yoktur, gece hayatı yoktur.
2: Halinden belli oluyor. Leş gibi alkol kokuyor. Maazallah, kibrit çaksan ev havaya uçar.
4: Bir de prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır. Şimdi size çalışmak prensibime aykırıdır dedi ya, öldürsen çalışmaz artık. Ne de olsa prensip sahibi insan tabii.
3: Affedersiniz, bir şey söyleyeceğim.
2: Ne var?
3: Remziye'yi bir görseydim.
2: Yeter artık. Hadi bakayım, üçünüz de defolun evimden. Hem de şimdi, hemen.
1: Ama bakın hanımefendi.
2: Eğer hemen çıkıp gitmezseniz polis çağıracağım.
4: Bakın hanımefendi, iyi düşünün. Böyle damadı her yerde bulamazsınız. Bir kere çöpsüz üzüm. Bak çöpü yok.
3: Ne olur kayınvalideciğim, Remziye'yi bir kere görün.
0: Sakin ol hanım, sakin ol. Biliyorsun
1: ya,
0: kalbim var.
1: Ya, hanım, ne oluyor? Hiçbir şey yok. Lütfen. Ne yapayım? Gel buraya. Dur.

0: Nereye gidiyoruz şimdi?
1: Bizim eve gidiyoruz tabii.
2: Tabii ev sahibimiz sevgili madam nöbette değilse.
1: Oh, iyi şansımız var. Madam nöbette değil. Bak ben göremiyorum ya sen.
0: Ya neler oluyor bana da anlatsanıza. Bu madam dediğiniz kim? Neden nöbet tutuyor?
1: Anlatması çok uzun sürer imdat kardeşim.
2: Kısacası bak. Madam ev sahibimiz ve biz de ev kirasını ödemediğimiz için madam evine girmeyelim diye kapıda nöbet tutuyor.
0: Peki neden ev kirasını ödemiyorsun?
1: Biz de senin gibi prensip sahibiyiz ya, ev kirası ödemeyi pek sevmiyoruz. Evet, işte evimize geldik. Söyle bakalım imdat, ne yapacağız şimdi? Gördüğün gibi biz elimizden geleni yaptık senin için.
2: Remzi'yi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istedik. Buna rağmen vermediler.
0: Valla yapılacak bir tek şey kaldı. Onu yapacağım abilerim.
1: O neymiş o?
0: Remzi'yi kaçıracağım.
2: Bak, fena fikir değil. Peki nasıl kaçıracaksın?
0: Eğer siz yardım ederseniz bu işi başarırım. Yardım edecek misiniz bana?
1: Bilmem
2: ki. Yani,
0: su koy vermeyin ama şimdi. Siz bugün bana analık babalık yaparak kız istemiş adamsınız.
1: Canım orası doğru da hangimiz babalık hangimiz analık yaptık onu pek anlayamadım. Ha ne yapayım?
0: Evet, şimdi yüzmüş kuyruğuna gelmişken beni orta yerde bırakamazsınız. Eğer yardım etmezseniz alır bir tabanca, önce meyhaneye gider, sabaha kadar içer, sonra da Remziye ile anasını babasını, en sonra da kendimi öldürürüm.
1: Yapma ya.
2: Yapar mısın bu katliamı imdat?
0: Hem de gözümü bile kırpmadan. O zaman da benim kadar siz de suçlu olursunuz, tamam mı?
1: Allah Allah, nedenmiş o?
2: Sen git aile boyu katliam yap, sonra da suçlusu biz olalım, öyle mi?
0: Evet, çünkü neler yapacağımı daha önceden size söylüyorum. Eğer bana yardım etmeyerek bu cinayete göz yumarsanız resmen suçlu olursunuz. Hatta hakimin karşısına çıktığımda Hicabi ile Nafi abiye böyle böyle yapacağımı daha önceden söylemiştim derim. Evet, kararınızı bekliyorum. Bana yardım edecek misiniz, yoksa bir katliam yapmama göz yumarak suç ortağı mı olacaksınız?
1: Bir dakika dur sen,
2: evet,
1: dur.
2: Evet Hicabi, dur.
1: Nafi, yanıma gel.
2: Söyle.
1: Bana bak, ne yapacağız?
2: Ne bileyim, ne yapacağız? Ne yapacağız?
1: Ya salak, ben sana soruyorum. Sen aynı şeyi bana soruyorum. Ne soruyorsun?
2: Neyi soruyorsun?
1: Ne? Çıldırtırsın sen adamı Nafi. Yahu imdatın teklifine diyorum, ne yapacağız? Remziye'yi kaçırma işine yardım edecek biz, yoksa etmeyerek cinayet işlemesine göz mü yumacağız ha?
2: Ya imdatın ne dediğini duydun. Eğer ona yardım etmezsek kızı ve ailesini öldürecekmiş. Yakalandığı zaman da bizim için onlara söylemiştim diyecekmiş.
1: Ya o zaman da hakim cinayete ortak olmaktan bizi de hapse atar değil mi?
2: Ya ama kız kaçırmaya yardım edersek, yakalanırsak bu sefer de kız kaçırmak suçundan bizi hapse atarlar.
1: Demek ki bizim durumumuz şu arkadaş. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık cinsinden.
2: Kısacası kurtuluş yok. Bu imdat denen adamın elinden değil mi?
1: Evet evet, yok. Ya cinayet suçundan hapse gireceğiz ya da kız kaçırmak suçundan. Sence hangisini kabul edelim dersin?
2: Bence cinayet suçundan içeri girmek daha avantajlı.
1: Hoppala, o nedenmiş?
2: Şimdi kız kaçırmaktan yakalanırsak 5 sene yatarız. Ama cinayet suçundan yakalanırsak 1-2 yılla kurtuluruz.
1: Ya ama cinayet kız kaçırmaktan daha ağır bir suç değil mi oğlum?
2: Başka ülkelerde öyle ama bizim ülkede öyle değil.
1: Olsun oğlum, biz yine de kız kaçırmak suçunu işleyelim. Bir bakarsın yakalanmayız.
2: Olur. Peki kız kaçırma işine girelim.
1: Tamam hadi yürü yanına, şimdi gidelim onu.
0: Neye karar verdiniz abilerim?
1: Biz şeye karar verdik, kız kaçırma suçunu işlemeye.
2: Yani Remzi'yi kaçırmana yardım edeceğiz.
0: Yaşasın!
1: Hop yavaş bana bak, bağırıp durma yoksa adamı uyandırırız ha.
2: Peki senin Remzi'yi nasıl kaçıracağız, bir planın var mı?
0: Olmaz olur mu? Dinleyin bakın. Dur, önce şu cebimdeki kağıdı bulayım. Remziyelerin mahallesinde elektrik kısıntısı vardı. Bakayım hangi gece elektrikler kesilecek.
1: Şimdi sen onu o kağıda mı yazdın?
0: Dur bakayım. Yarın değil, öbür gece.
1: Onu anladık da Remziye'yi nasıl kaçıracağız ya? Onu anlat imdat kardeşim.
0: Anlamadın mı hala Hicabi abi? Elektrik kesintisi var dedim ya. Yani yarın değil, öbür gece Remziyelerin evinde elektrik kesilecek.
2: Sonra?
0: O gece Remziyelerin evine balkondan girip karanlıktan istifade kızı kaçıracağız.
1: Peki kardeşim, bu kız kaçırılmasına razı olacak mı?
0: Olmaz olur mu? Abime bak ya. Benim gibi prensiplerine bağlı bir insanı bir daha nereden bulur Remziye?
1: Bak orası doğru. Şu 12 milyonluk şehirde senin gibi cinsi bir daha bulamaz.

0: varsa. Öyle değil mi, ne yapayım?
1: Öyle öyle. Çalışmamak gibi, kadın çalıştırıp onun sırtından geçinmek gibi son derece önemli ve hayırlı meziyetlere ve prensiplere bağlı bir insan kaç tane çıkar bu şehirden?
2: Ah Remziye, ah!
3: Yavaş be, yavaş! Sen bu ahları çektikçe evin döşemeleri zangır zangır titriyor kardeşim.
1: Bak, bizim madam senin ahları duyup da buraya çıkarsa, işte o zaman nasıl ah çekilir gösteririm ben sana.
2: Öyle deme Nafi abi be. Seviyorum Remziye'yi, seviyorum. Elimde değil. Ben ah çekmeyeyim de kimler çeksin?
0: Ha şey, imdat.
2: Buyur Hicabi abi.
0: Bu kızı nasıl kaçıracağız?
2: Çuvalın içine koyarak.
0: Ha.

0: Ağlamayı bırak da gel kahvaltını yap Remzi'ye.
1: Canım bir şey istemiyor anne.
0: Yapma kızım, yemeye saat kordonuna döndün. Gel iki lokma atıştır hadi. Maazallah sonra ince hastalığa tutulursun.
1: Ah imdat, ah.
0: Bana bak, sana kaç kere söyledim o adamın adını ağzına alma diye ha?
1: Ama imdat anne o, imdat. Adı bile güzel değil mi?
0: Adı batsın nereden bulduysa. Benim bildiğim insan başı derde girince, yardım isteyince imdat diye bağırır. Bu kapıdan kovup bacadan giren cinsinden bir imdat. Hadi gel iki lokma atıştır yavrum.
1: Asla. İmdatla evlenmeme izin vermediğiniz takdirde bir lokma bile koymayacağım ağzıma.
0: Delirdin mi kızım? Yemeye ölürsün sonra.
1: Benim de istediğim zaten bu anne. İmdatsız bir hayatı sürdürmenin ne anlamı var ki? Ah imdat, ah.
0: Yerin dibine batar o imdat da sen de biz de kurtuluruz inşallah.
1: Sen hiç aşık olmadın mı anne? Hiç sevmedin mi?
0: Sevdim ama adı imdat değil, Cemil'di. Yani babandı.
1: Mesele imdatın adıysa değiştiririz anne. Senin sevdiğin bir ismi koydurturuz.
0: Mesele yalnız o garip isim değil ki kızım. Senin imdatın aynı zamanda da prensip sahibi biri.
1: Öyledir anneciğim. Arkadaşları ona prensip imdat derlermiş zaten.
0: Başlatma prensibinden. Ne biçim prensipse bu? Çalışmayı sevmiyor. Yan gelip yatmayı seviyor ve karısını çalıştırıp sırtından geçinmek istiyor. Böyle prensibe prensip mi denir? Ev kirasını nasıl ödeyeceksiniz?
1: Bu ev ne güne duruyor anneciğim?
0: Karnınızı neyle doyuracaksınız bakayım?
1: Siz ne güne duruyorsunuz anneciğim?
0: Üst başınızı neyle alacaksınız?
1: Babam ne güne duruyor anneciğim?
0: Bana bak Lütfiye, alırsam elime terliği.
1: Ben de imdat diye bağırırım o zaman.
0: Kızım, Remziye'm, etme eyleme. O adamdan sana hayır gelmez. Bu imdat bildiğin imdat değil. Bu cins asalak bir imdat.
1: Ama ben seviyorum onu anne.
0: İstediğin kadar sev. Benim cesedimi çiğnemedikçe imdatla evlenemezsin, bunu bil.
1: Madem öyle ben de kendimi öldürürüm anne.
0: Ne?
1: Yanlış duymadın, öldürürüm dedim. İmdatla evlenmedikten sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Önce bütün televizyonlara telefon ederim. Sonra da bir taksiye atlar Boğaz Köprüsü'ne giderim. Orada da köprünün korkuluklarına çıkar kendimi aşağı atmaya hazırlanırım. Bu arada benimle röportaj yapmak isteyen gazetecilere de, televizyonculara da her şeyi bir bir anlatırım. Senin de beni imdata vermek istemediğin için canıma kıyacağımı söylerim.
0: Remziye, gerçekten yapar mısın bunu?
1: Yaparım tabii. Neden yapmayayım ki? İmdatsız bir hayat yerine ölmek daha iyi.
0: Cemil! Cemil neredesin?
2: Aa, buradayım karıcığım, gazeteyi mütalaa ediyorum.
0: Çabuk buraya gel, çabuk diyorum.
2: Aman bir gün de olsun rahat yok. Bir gün olsun rahat yok. Ne var Lütfiye?
0: Elinin körü var. Çabuk üstündeki o pijamaları çıkart. Git imdatı ara bul getir.
3: İmdat mı? Hangi imdat hanım?
0: Hangi imdat olacak canım? Kızımla evlenmek isteyen imdat.
3: Neden? Ne yapacaksın?
0: Kız kara sevdaya tutulmuş adam. İmdat diyor da başka bir şey demiyor. İntiharı bile göze almış. Koş, neredeyse o adı batasıcı adamı bul getir, evlendirelim şunları.
1: Anneciğim, anneciğim, seni çok seviyorum.
3: Tamam tamam tamam, şimdi bulur getiririm onu.
0: Bütün İstanbul'u ara, bulmadan gelme eve Cemil.
3: Merak etme, fazla uzağa gitmeyeceğim. Şimdi 2 dakikada getiririm onu.
0: Nerede olduğunu biliyor musun?
3: Bilmez olur muyum?
0: Nerede?
3: Bahçemizdeki dut ağacının tepesinde.
0: Aa, ne iş var o ağacın tepesinde?
3: Ne iş olacak? Bir haftadır bizim evi gözetliyor.
1: Anne, görüyor musun imdatımı? Benim uğruma dut bile olmuş.
0: Ah, keşke biri salmayıp da dut diye aşağı düşürseydi onu.
4: Ah Remziye, ah çenesi güzel sevgilim benim. Şu anda nerede olduğumu bir bilsen. Senin aşkından bahçenizdeki dut ağacının tepesine tünediğimi bir görsen. Ah aşk, ah sen nelere kadirsin. Neler yaptırmıyorsun insanlara. Remziye, sevgilim, bir tanem,

0: Başını çıkart da bir bak. İmdadını gör ağaç tepesinde.
1: Hey! Aman! Bana bak! Hey sen!
0: Bu da ne?
1: İn aşağıya! İn
0: bir
1: diyorum,
0: ağacı
1: in,
0: sallıyor. In. Yapma! Silkeleme, aşağı düşeceğim. İmdat!
1: Adını söylemene gerek yok. Biliyorum imdat olduğunu. İn aşağı çabuk hadi.
0: Ya adımı söylemiyorum. İmdat istiyorum, imdat.
1: Biz de istiyoruz o imdatı. Hadi in aşağıya.
0: Tamam,
1: yoksa
0: tamam.
1: Yoksa bak dut silkeler gibi indiririm seni aşağı.
0: Tamam, iniyorum. Aman silkelemeyin. Ah Remziya, senin yüzünden dut tanesi gibi aşağılara düşüp bir tarafımı da kıracağım şimdi.

0: Allah Allah, imdat nerede kaldı yahu?
1: Hem Remzi'yi kaçırmakta yardım edin dedi, hem de ortalarda yok.
0: Ne yapayım? Saat kaç?
1: Ona beş var.
0: Hadi bana bak, o zaman hazırlanalım. Bu imdat 10:30'da Remziye'lerin evinde elektrik kesintisi olduğunu söylemişti.
1: Olur, gidelim. İmdatı beklemeyecek miyiz?
0: Çocuk aşık, beklediğimizi unuttu herhalde. En iyisi onsuz gitmek. Mutlaka bizi orada bekliyordur o.
1: Sen bilirsin. Çuvalı, küfeyi ve merdiveni yanımıza almayı unutmayalım.
0: Tamam.
1: Biliyorsun Remziye'yi kaçırırca çuvalın içine koyacağız.
0: Evet.
1: Çuvalı da küfenin içine koyacağız.
0: Ne günlere kaldık ya. Millet kaçırdığı kızı arabasını attığı gibi götürür, biz parasızlıktan küfenin içine koyarak kaçırıyoruz.
1: Boş Allah ver. Allah. Böyle daha iyi. Kimse küfe içinde kız kaçıracağımızı tahmin etmez. Hadi gidelim.
0: Hadi yürü. Merdiveni sen tut.
1: Tamam.
0: Tut bakayım şurayı.
1: Tuttum. Evet. Yakaladım.
0: Tamam. Ben de şu küfeyi alayım. Tamamdır bu iş. Bana bak, yavaş şu kapıyı açayım. Bir dakika dur.
1: Tamam.
0: Dur biraz. Dur.
1: Ne oldu?
0: Ya o madama baktım. Ortalarda görünmüyor. Hadi gel yürü. Hadi in.
1: Hicabi. Ay başına bir hafta kaldı. Bir şeyler yapıp madamın kirasını ödemeliyiz.
0: Ya çok doğru söylüyorsun abicim, ama neyle ödeyeceğiz oğlum? Herhangi bir planın var mı?
1: Şu anda yok.
0: Tamam.
2: Yo, akşam Şerif'in misali ola.
1: Eyvah, yakalandık işte. Madam pusuya yatmış.
2: So böyle elinizde küfeyle merdiven nereye gidiyorsunuz bakayım?
0: Şeye madam.
2: Yoksam hırsızlığa mı? So siz onu da yaparsınız. Benim gibi zavallı yalnız madamın kirasını vermeyen sizin gibi caniler ev hırsızlığı da yaparlar.
0: Lütfen madam, benim bir ressam olduğumu unutuyorsunuz galiba.
1: Benim de bir heykeltıraş olduğumu.
2: So unutur muyum sanıyorsunuz? Zaten ne gibi 3 kağıt yapılırsa sizin gibi okuyup da adam olamamışlar yapar. Söyleyin bakayım, bu küfe ve de merdivenle ne yapacaksınız?
1: Peki, her şeyi itiraf edeceğim size.
0: Ne?
2: So söyle bakayım.
1: Kız kaçıracağız.
2: Ne? Kız kaçırmak ha? Vay, gözü dönmüş sadistler, tecavüzcü coşkunlar sizi.
0: Madam bağırma. Kız kaçırıyorsak senin yüzünden kaçırıyoruz.
2: Ka nedenmiş o? Ben ne yapmışım da benim yüzümden tecavüzcülük yapıyorsunuz?
1: Kira diye başımızın etini yemiyor musun madam?
0: Biz de senin kiranı ödeyebilmek için kirayla tutulmuş kız kaçırıcılığı yapıyoruz.
2: Ka daha önce neden söylemediniz? Kaçırın tabii.
0: Kaçıracağız tabii. Yürü Cami, yürü.
1: Yürü.
2: Su hayırlı kaçırmalar. Allah işinizi rast getire.
1: Cami. Bak aklıma ne geldi.
0: Ne geldi?
1: Şu işi bedava yapmasak diyecektim.
0: Ne, anlayamadım.
1: Malum uçak kışa borcumuz var. Yani bari Remzi'yi kaçırma karşılığında İmdattan 3-5 kuruş para isteyelim. Hiç olmazsa kirayı öderiz madama.
0: Saçmalama. Oğlum böyle bir iş para karşılığı yapılmaz Nafi. Onlar iki aşık, birbirlerini delicesine seven iki kara sevdalı. Biz sevda taciri değiliz ki arkadaşım.
3: Doğru.
0: Ya.
3: Durun. Yakaladım sizi. Eller yukarı kıvırcayanı vururum ha.
1: Bu da bu kim be?
0: Kim olacak? Bekçi Hüsamettin. Gel şimdi bu adama da dert anlat.
3: Sizi gidi ırkızlar sizi. Suçüstü yakaladım sizi. Yürüyün bakalım kargalar.
0: Ya Hüsamettin Efendi, tanımadın mı bizi? Ben ressam Hicabi.
1: Ben de heykeltıraş Nafi.
3: Peki bu elinizi küfe mi merdivenle nereye gidiyorsunuz bakayım? Ev soymaya değil mi?
1: Tövbe de Hüsamettin Efendi. Biz içmeye gidiyoruz.
3: Yok, siz beni çocuk mu sandınız be? İnsan içmeye küfeyle merdivenle gider mi hiç?
0: Yahu neden gitmesin? Sarhoş olduktan sonra eve küfeye binerek geleceğiz.
3: Peki ya merdiven? O ne işe yarayacak?
0: Küfenin faziletini ben anlattım. Merdiveni neden götürdüğümüzde ne yapayım anlatsın.
1: Evet, yapmaya. Yani şimdi o şey var ya.

0: Yani hani
1: ya.
0: Şeye şey yapacağız. Şeyden sonra.
1: Ya.
0: Şeyi. Sonra da yine o şeyle şeye.
1: Ya tamam mı? Ha tamam mı? Kes kes. Ne? Şimdi rahatladı mı Bekçi Efendi?
2: Aha, şey anladım tabii. Bugün karakol bekçisiyim ben. Lep demeden leblebiyi hemen anlarım yani.
0: Merdivenin ne işe yaradığını anladın mı şimdi sen?
2: Anlamaz olur muyum?
0: Şey.
2: Hadi iyi kafa çekmeler sizde. Hadi.
1: Sağ ol, sana da iyi nöbetler.

0: Nafi. Ha? İşte Remzi'nin evi burası.
1: Birinci katlı değil mi?
0: Evet evet.
1: Ne yapıyoruz, giriyor muyuz içeri?
0: Daha değil oğlum, bekle. Hele bir ışıklar kesilsin ondan sonra.
1: İyi de imdat nerede kaldı arkadaş? Sanki kıza sevdalanan biziz.
0: Belki de bir meyhanede kafayı içip kalmıştır.

0: İmdat.
1: Remziye.
2: İmdat Bey oğlum. Söyle bakalım. Kızımla evlenince ne iş yapacaksın?
1: Efendim, daha önce de söylemiştim. Çalışmak benim prensibime aykırıdır.
3: Açtırma ağzımı İmdat Efendi. Ne demek çalışmak prensibime aykırıdır?
0: Anne lütfen, duydun işte. Çalışmak imdatın prensiplerine ters düşüyormuş. Üstüne varmayın canım.
3: Peki nasıl geçineceksiniz?
0: İmdat bana iş bulacak. Ben de çalışıp ona bakacağım.
1: Evet, aynen Remziye'nin dediği gibi efendim.
2: Oh, ne âlâ ne âlâ.
3: Ay hay aksi, elektrikler kesildi.
2: Canım, ne bu her akşam her akşam? Bıktık artık bundan.

0: Hacı abi, elektrikler kesildi. İşte ne yapıyoruz şimdi?
1: Bana bak, çabuk ha? Merdiveni daya balkona, içeri giriyoruz.
0: Tamam.
1: Yavaş, bir dakika.
0: Ha, tamam. Dayadım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Salak salak konuşma. Yukarı çıkacağız yahu. Çık hadi sen çık. Arkadan da ben geliyorum, tamam mı?
0: Tamam. Ha?
1: Dur, yavaş.
0: Ya bana bak. He? Bu kız kaçırma işi de bayağı zor şeymiş ya.
1: Kolay olsaydı herkes birbirini kaçırırdı oğlum.

0: İçeri girdik ama her taraf sifiri karanlık hiç abi.
1: Tabii elektrik çekecek salak. Ne yapacağız var mı? Yan odadan sesler geliyor bak şuradan.
0: Bak burada kimse yok. Kız herhalde öbür odada. İçeri dalıp sırtlayalım mı?
2: Saçmalama, öyle kız kaçırılmaz.
0: Peki ne yapacağız?
2: Tarife göre bak bu oda Remzi'nin odası, tamam mı? Tamam. Nasıl olsa kız bir ara buraya girer. Girer girmez de gül. İşte bak kapı açılıyor. Hazır ol Nafi.
0: Tamam ben hazırım.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Tam sıra saati Nafi.
0: Tamam.
2: Çabuk.
0: Hadi.
2: Sus kızım sus.
1: Biz yabancı değiliz. İmdatın arkadaşlarıyız. Buraya seni kaçırmaya geldik ya.
0: Biraz daha seni imdatına kavuşturacaksın. Hadi iyisin yine iyisin. Hiç abi tamam. Çuvalın ağzını bağladım. Hadi gidelim buradan.
2: Tamam sıkı bağladın değil mi? Hadi.
0: Çuvalı ne yapacağız?
1: Ya, ağzımı görüyor musun? Ha? Bak bak oraya koyacağız. Bana bak salaklaştın gene. Ne yapacaksın yani? Küfenin içine koyacaksın. Koy hadi.
0: Kızma canım tamam. Bu işin acemisiyiz işte. Yardım et bana.
2: Hadi gel ben ayaklarından tutuyorum.
0: Tamam.
2: Sen de şu başından tut.
0: Tamam.
2: Yavaş. Ya, sola çarpma da zarar vermeyesin ha.
0: Tamam tamam. Hadi koyalım küfenin içine.
2: Oh. Bir dakika dur önce. Ben şu ayakları küfenin altında olsun. Şöyle bir ters çevir bakayım.
0: Tamam. Tamam.
2: Sen de bırak şimdi. Ay, nefessiz kaldım.
0: Ya bu kız

0: çırpınıp duruyor be Hicadi. Yoksa imdat kızcağıza onu kaçıracağımızı söylemedi mi?
1: Herhalde, yoksa böyle direnmezdi değil mi? Neyse sen şimdi yüklen bakayım şu küfeyi.
0: Neden ben? Sen yüklensene.
1: Aa, Allah Allah, görmüyor musun oğlum? Ben merdiveni aldım, küfeyi de sen taşıyacaksın.
0: Peki peki.
1: Hadi. Tutayım da.
0: Of of of of of of of of of of of belim.
1: Ya tabi oğlum, kız çocuğu anasına çekecek tabi. Anasını görmüştün değil mi, böyle yarım ton gibi.
0: Deme be.

0: Madama yakalanmadan eve gelebildik işte ha.
1: Hicabi yardım et de sırtımdan indireyim şu gibi ya.
0: Olur olur dur. Hadi şöyle yavaşça yere çök bakayım. Aynı deve gibi.
1: Ne? Of. Of. Sırtım koptu arkadaş. Ben böyle arkadaşlığın. Yani ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Arkadaş. Söyle cefayı işte, çeken ha. Biz. Sefasını sürecek olan imdat efendi.
0: Ya.
1: Hani nerede o?
0: Oğlum dedim ya adam sevdalı. Garanti kızcağızı onu kaçıracağımızı söylemeyi unutmuştur. Bana bak yardım et de şu çuvalın ağzını çözelim. Zavallı kızcağız havasızlıktan ölebilir ha.
1: Evet hadi gel çözelim.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Namussuzlar! Ir düşmanları alçaklar tecavüzcüler!
1: Resimdeki kadın. Hicabi bu kadın şey.
0: Ne?
1: O kadın.
0: Eyvah!
1: Karanlık bu kadın.
0: Karanlıklar emziyeti anasını kaçırmıştır.
2: Hadi. Çözün ellerimi. Evet. Çabuk çözün diyorum. Size gidin ırz düşmanları sizi. Benim gibi evli bir kadını kaçırmak ne demekmiş göstereceğim size. Hapislerde çürüteceğim sizi.
1: Bir şeyler yapmalıyız. Hicabi kadın böyle bağırırsa bütün mahalleyi başımıza toplayacak.
3: Neler olur.
1: Madam da geldi.
3: Hicabi. Nafi. İçeride misiniz?
0: İşte şimdi hapıyı tutmadan bu. Eyvah çadalozda görünce derdimiz.
2: Çözün ellerimi diyorum. Çözün sizi ırz düşmanları.
0: Bir dakika.
3: Yoksa benden bir şey gizliyorsunuz.
0: Nafi çabuk kadının ağzını bağla çabuk. Sonra da yine çuvalın içine sok tamam hadi.
1: Tamam.
2: Şuradan bir kurtulayım. Sizin ikinizin de hakkından gelirim ben. Çözün ellerimi diyorum sapık adamlar.
1: Canolunuzu yine paketledim Hicabi.
0: Tamam. Sok başını şu küfenin içine üstüne de yastık bastık ne varsa koy çabuk ol.
3: Zo duymazsınız beni. Hicabi, Nafi açın kapıyı doğurum sizi.
0: Tamam madam tamam açıyorum. Bir dakika. Nafi paketledin mi kadını?
1: Tamam Hicabi açabilirsin kapıyı.
0: Tamam açıyorum. Geliyorum madam. Buyurun madam.
3: Az önce kadın sesleri duydum. Yoksa evime kadın kapatıyorsunuz. Eğer öyle yaporsunuz bilin ki burası namuslu bir evdir.
0: Rica ederim madam bunu da nereden çıkartıyorsunuz şimdi?
3: Az önce bir kadının imdat diye bağırdığını duydum.
1: Buyurun bakın madam. Burada ikimizden başka kimse var mı?
0: Evet.
3: Ne? İşte duydum. Çekilin kenara çekilin.
1: Madam.
3: Bu küpe neden hareket ediyor? İçinde zerzavat var yoksa insan cinsinden biri? Çekilin bakayım ben şimdi anlarım içinde ne olduğunu. Amanın işte çuval içinde de biri var. Çuvalı açıp kim olduğunu öğreneceğim Zo.
0: Hayır açmayın o çuvalı madam lütfen. Bak aman, çok aman. Rica edeceğim lütfen.
3: Zo neden yoksa sakladığınız bir kadın vardır.
0: Evet madam o çuvalın içinde bir kadın vardır.
3: Şimdi de kadın kaçırmaya başladınız. Kasisi asayiş kuvvetlerine şikayet edeceğim.
0: Ya o bir dakika madam. Hiç aşka saygınız yok mu? Hiç sevmediniz mi siz?
3: Ben? Elbette ben de sevdim. Ben de aşık oldum. Ama bunun küfeyle ilgisi nedir anlamadım.
0: Madam bu küfenin içindeki kadın... En aziz dostum, ünlü heykeltıraş Nafi'nin sevdalısıdır.
3: Ne? Nafi'nin sevdalısıdır.
1: Evet.
3: Öyle mi Nafi?
1: Yani.
3: Bu iyi de neden aşığını küfe içinde saklıyorsun?
0: Çünkü onu kaçırmak zorunda kaldık madam.
3: Kaçırdınız. Zo nedir?
0: Nafi'ye vermediler de ondan. Ya işte böyle madam. Birbirlerini seven bu iki genci birbirine kavuşturmak için bu kaçırma işini yaptık yani biz.
3: Ah canım. Demek aşıksın ha Nafi. Ben de seni bu işlerden anlamaz bilirdim. Meğersem sen ne ince ruhlu bir erkekmişsin ka. Tıpkı benim rahmetli Agavnim gibi. Neyse ben gideyim o zaman.
1: Güle güle madam.
3: Zo beni nikah çağırmayı unutmuyorsun.
0: Aman efendim çağırmak ne demek? Nafi'nin nikah

0: sahibi bile siz olacaksınız bana.
1: Ama değil mi Özgür amcam? 2 aylık ev kirası benden size düğün hediyesi.
2: Ay. Oh sağ olun adam.
0: İşte mutlu son diye buna derim ne yapayım. Evet, gördün mü hem hayırlı bir iş yaptık hem de 2 aylık ev kirasını ödemekten kurtulduk oğlum.
2: İyi de ya adam evlenmediğimi görünce ne yapacak?
0: Valla benim bildiğim verilen hediye geri alınmaz arkadaş.
2: Kapı çalınıyor. Sakın polis olmasın.
0: Bilmem.
2: Eyvah.
3: Bir dakika dur ben bakarım şimdi.
2: Sen bak.
0: Kim o?
4: Nafi abi. Nafi abi. Benim imdat.
0: Korkma. Korkma Nafi. İmdat dur.
3: Gel.
2: Gel buraya.
3: Merhaba abilerim.
2: Ya neredesin sen?
3: Sormayın abilerim. Anlatacak öyle güzel şeylerim var ki.
0: Ne oldu?
3: Daha ne olsun? Evleniyorum be. En sonunda kayınvalidem olacak o zebani kızını bana vermeye razı oldu.
0: Şşş, yavaş konuş, yavaş.
3: Bugün Remziyelerin bahçesine gidip dut ağacına çıktım.
0: Oradan
3: Remziye'ye bu gece için onu kaçıracağımızı söyleyecektim ya. Meğer benim cadolos kaynana.
2: Şşş, daha yavaş, daha yavaş. Duyacak şimdi yapma. Senin kaynana.
3: Hadi ya, nereden duyacak? Bura nere? Onun evi nere?
2: Neyse. Duymuyor musun?
3: Kaynana kızını vermeye razı olmuş. Kayınpeder geldi, dut ağacından indirdi beni. Sorma.
0: Yahu bana bak. Neden bunu haber vermedin bize?
3: Sormayın. Heyecanımdan unutuverdim işte. Ah öyle mutluyum ki abilerim. Sonunda Remziye'me kavuştum. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Bu akşam elektrikler kesildiğinde birden kayınvalidem ortadan kayboldu. Ara Allah ara bulamadık.
2: Bulamazsın tabii.
0: Niye?
3: Çaresiz kayınpeder polise haber vermeye gitti. Biri mi kaçırdı, başına bir hal mi geldi? Kadını çok merak ediyoruz vallahi.
0: Yok endişe etme imdatçım. Başına ne gelebilir ki?
3: Ben ne endişe edeceğim abi? Zaten çekilmez kadının tekiydi.
2: İmdat!
3: Maşallah çenesini bir açtı mı kapatabilene aşk olsun. Ortalığı yangın yerine döndürürdü.
2: İmdat
0: diyoruz, imdat!
3: Ya neyiniz var sizin? Her lafımın sonunda imdat diye bağırıp duruyorsunuz.
0: Allah i̇mdat. Cezanı vermesin, imdat! Kaynanan burada be!
2: Ne? İmdat!
3: Burada mı?
2: Evet!
3: Ya. İyi ama nerede? Niçin burada?
0: Sen bize işlerin yoluna girdiğini söylemediğin için biz de bu gece Remziye'yi kaçırmaya gittik.
2: Ama karanlıkta yanlışlıkla Remziye diye kaynananı kaçırmışız.
3: Amanın. Ya. Peki şimdi nerede?
2: Nerede olacak? Şu küfenin içinde.
3: Küfenin içinde mi?
2: Evet, küfenin içinde.
3: Ne yapacağız şimdi?
0: Vallahi onu sen düşün İmdat kardeş. Kadın senin kayınvaliden, bize ne?
2: İstersen çıkartalım küfenin içinden, al götür evine.
3: Yok, sakın ha. Gözünüzü seveyim öyle bir şey yapmayın.
0: Hoppala nedenmiş?
3: Az önce onun hakkında söylediklerimi mutlaka duymuştur. Mümkün yok, artık kızını vermez bana. Mahveder beni, kan kusturur. Aman abilerim bir iyilik yaptınız. Bana bir iyilik daha yapın da tam olsun.
2: Ne istiyorsun?
0: Ya inşallah zavallı kadını öldürmemizi istemiyorsundur değil mi?
3: Hayır ama nikah yapılıncaya kadar burada tutamaz mısınız onu?
0: Ne?
2: Burada tutmak mı?
3: Evet, bir hafta içinde evlenirim. Nikah bittikten sonra da onu serbest bırakırsınız. Ne olur kıymetli abilerim, bana bu kıyağı yapın. Siz bilirsiniz. Eğer kaynanamı serbest bırakırsanız alırım bir tabanca, başlarım tek tek alayınızı temizlemeye.
2: Ne?
3: Ondan sonra da bu katliama çanak tutmaktan siz de benim gibi hapsi boylarsınız.
0: Yahu sen neler diyorsun ya?
3: Vallahi karar size ait. Ya kaynanamı serbest bırakırsınız ya da bir haftalığına burada emanet olarak bakarsınız. Ya da katliam yapar, hakimlere bu katliama sizlerin sebep olduğunu söylerim.
2: Hicabi.
0: Ne var?
2: Başka çare var mı?
0: Yok.
5: Yanlış Gelin adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce...

0: İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Bedisin sen, bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu hafta da İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta sizlere 25. Lema Hastalar Risalesinden bazı devaları arz etmiştik. Bu hafta da inşallah yine maddi manevi hastalıklarımıza şifa olacak 25. Lema'nın diğer devalarıyla programımıza devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Değerli dinleyenler, programın başında sizlere arz ettiğim evvelki hafta ayet-i kerimeyi tekrar hatırlayarak devalara, hastalıklarımıza manevi şifalar da bulmaya devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sadakallahu'l-Azim. Bakara suresinin bir ayetiydi bu değerli dinleyenler. Şöyle buyruluyordu mealen: O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Yine şu Ara suresinde Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي هُوَ يُدْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرْضُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Sadakallahu'l-Azim buyruluyordu. Mealen beni yediren ve içiren O'dur. Hastalandığımda bana şifa veren de O'dur buyruluyordu. İşte bu ayet-i kerimelerin nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'un Lemalar Risalesinden, mecmuasından 25. Lema Hastalar Risalesidir değerli dinleyenler. Bu ayet-i kerimelerin manevi birer tefsiridir. Hastalıklara, musibetlere karşı ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Hastalıkların, musibetlerin, belaların, sıkıntıların gerisinde Cenab-ı Hakk'ın ne gibi hikmetleri var? Bizlere sabr ve şükür ettiğimizde nasıl sevap kazandırıyor? Sabretmezsek nasıl hastalığımız artıyor? Onları gayet güzel bir şekilde anlatıyordu. İki defa altıncı deva vardı. Fıtri öyle gelmiş, öyle ihtar edilmiş ve öylece yazılmıştı. Birisini sizlere arz etmiştim. İkinci altı deva ile başlayıp, altıncı deva ile başlayıp diğerleriyle devam edelim inşallah. Evet, altıncı deva: ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin, yani ayrılık ve yokluğun rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı gelecekte istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı, ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıkların ikazatıyla, uyarmasıyla şimdiden dünyanın aşkından vazgeçmeliyiz. Dünya bizi terk etmeden biz dünyayı kalben terk etmeliyiz. Yani kalbimizden çıkarmalıyız. Çalışma itibariyle değil. Evet, altıncı devada böyle deniliyordu değerli dinleyenler. İnsan hastalıktan ızdırap çekmesine neden olarak dünya zevklerini düşünmeyi bulur aslında. Dünya zevklerini elde edememek, hastalığından dolayı dünya zevklerini tadamamaktan dolayı şikayet eder, ızdırap çeker. Eğer böyle çekiyorsanız bu ızdırabı, şunu düşünün diyor: dünya daimi değildir, dünya fanidir. Eğer dünya daimi olsaydı, ölüm olmasaydı yolumuzda, sürekli nimetler, sıhhat de bir nimettir, işte hastalık da bir şekilde gelir ve gider. Yani bir şifa olur, afiyet hali olur insanda, sonra hastalık olur, sonra Rabbim yine şifa verir. İşte böyle gelen gidenler var maddi manevi nimetler içinde. Bu ayrılık rüzgarları, yokluk rüzgarları sürekli esiyor. Gelecek, yani istikbalimiz, ahiret hayatımız ne olacağı belli değil. Manevi kış mevsimleri belki var.

Bunlar olmasaydı senin bu hastalıklı haline ben de acırdım diyor. Ama dünya bir gün sana da bana da ve herkese şimdiye kadar gelenlere dediği gibi haydi dışarı diyecek. Ben de işiniz bitti. Bizi gönderme, biz burada biraz daha duralım diye feryat etsek kulağını kapayacak, bizi dinlemeyecek. O halde madem dünya daimi değil, madem elimizdeki her türlü lezzet, nimet geçici bir imtihan için veriliyor ve bizden gidecek, madem devamlı zeval ve firak var, istikbalimiz var, o halde dünya bize haydi dışarı diyeceğine göre o bizi kovmadan biz bu hastalıkları bir uyarı kabul edip dünya bizi çıkarmasa da işte Rabbim bir hastalık veriyor, o hastalık vasıtasıyla ben bu dünyadan zaten zevk edemiyorum deyip dünyanın sevgisinden, aşkından vazgeçmeliyiz. Dünya bizi terk etmeden biz kalben dünyayı terk etmeliyiz. Bazen bu husus da yanlış anlaşılabiliyor değerli dinleyenler. Ayet-i Kerime'de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruluyor. Biz dünyada çalışacağız. Çalışmayı namaz gibi, oruç gibi ibadetlerimizi yapmak şartıyla çalışmayı da bir ibadet hükmüne iyi bir niyetle getirebiliriz. Öyle sayacağız ama dünyayı kalbimize sokmayacağız. İbrahim Ethem Hazretlerinin buyurduğu gibi dünyada olacağız ama dünya bizim içimizde olmayacak. Biz dünyanın içinde olacağız mecburen. Dünyayı kalbimizden çıkaracağız. Mehmet Akif rahmetlinin dediği gibi bekayı hak tanıyan sahi bir gaye bilir. Çalış, çalış ki beka ancak sahi olursa elde edilir. Yani bekayı ahireti siz hak tanıyorsanız bu çalışmakla elde edilir. Siz çalışınız ki o hak olan bekayı elde ediniz. Gayeniz bu olsun. İşte bu itibarla değerli dinleyenler, biz hastalıkların ikazatıyla anlayacağız ki dünya fanidir. Hastalığı kendimiz açısından, nefsimizin, hevesatımızın arzularını kırması açısından, ahireti hatırlatması açısından bir nimeti ilahi bileceğiz. Onun kazandırdığı sevapları düşüneceğiz. Dünyanın faniliğini, yokluğunu anlayacağız. Ve madem ki dünya herkesi çıkardığı gibi bizi de bir gün dışarı atacak, o bizi terk etmeden biz dünyayı kalbimizden çıkaracağız. Kalbimizde dünya sevgisi olmayacak ki malum dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Evet, bu hastalık bu manayı bize hatırlatır ve der ki değerli dinleyenler, ey insan, senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir, meydana getirilmiştir. O halde gururu bırak ve acizini anla. Sen acizsin, etten, kemikten, her an dağılmaya müsait maddelerden vücuda gelmişsin. Taş gibi, demir gibi sağlam değilsin. Her an ayrılıp dağılabilirsin. Bir nefeslik insanın ömrü var değerli dinleyenler. Bir nefeslik. Aldı veremedi gider, verdi nefesini tekrar alamadı gider. Vücudu terkip edildiği maddeler itibariyle gayet kolay dağılan, hemen yanan, hemen kesilen, hemen zarar gören maddelerdendir. O halde diyor ki ey insan, hastalık ikazatıyla bize bunu söylüyor. Gururu bırak, aciz olduğunu anla. Malikini, sahibinin kim olduğunu tanı, vazifeni bil. Dünyaya o sahibin olan, malikin olan Halik-i Zülcelal, o celal sahibi, yaratıcı seni dünyaya ne için göndermiş? O vazifeni bil, dünyaya niye geldiğini öğren diye hastalıklar kalbimizin manevi kulağına gizli gizli ihdar eder. Ey insan, işte bu kadar acizsin. Sen bir küçücük mikroba yenik düşersin. Bir diş ağrısıyla baş edemezsin. Başın ağrısa ilaçlara sarılırsın. Senin vücudun taştan, demirden değil. Her an hastalanabilirsin. Her an ölebilirsin. Her an dağılabilirsin. O zaman ben demeyi bırak. Gururu bırak. Acizini anla. Allah seni bu dünyaya niye göndermiş? Vazifeni bil ve ona göre davran diye ihtar eder. Hatırlatır, bize bir mürşid olur. Hem aynı zamanda madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, sağlıklı da olsak hiçbir

kimse değerli dinleyenler. Hayat boyu sağlığını, sıhhatini, gençliğini, vücudunu olduğu gibi bırakamaz. Allah'ın kanunudur. Bir şeyin kemali varsa onun zevali de vardır. Alçaltan ve yükselten, tekrar alçaltan, yine yükseltecek olan Cenab-ı Hak'tır. Dünyayı görüyoruz ki dünyadaki neden zevk ve lezzet alıyorsak hiçbirisi devam etmiyor ve etmeyecek. Hastalıklı olanda da böyle, sağlıklı olanda da böyledir. Bu zevk ve lezzet özellikle meşru değilse, gayrimeşru ise, haramsa, o zaman zaten devamı yok, meşru da olsa meşru olmasa da, ama meşru değilse hem devamsız hem de elemli hem de günahlı oluyor. Bir de sana nimet gittiği gibi, gayrimeşru ise günahını, senden gittiğinden dolayı sana acısını ve elemini bırakıyor. O zevki kaybettiğinden dolayı hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi sevap cihetini düşün ve zevk almaya çalış. Ya işte hasta olmasaydım şunları şunları yapardım. Belki gayrimeşru lezzetlere giderdi. Hastalık vasıtasıyla bunlara gidemiyorum diye hastalığa bahane bulup ağlama. Onları yapsan zaten günah kazanacaktın. Ve senden gidecekti, yine acı çekecektin. O halde onlara ağlamak yerine, hastalıktan şikayet etmek, feryat etmek yerine bu hastalıktaki manevi ibadeti, ahirette sana kazandıracağı sevapları düşün ve hastalığından zevk almaya çalış. Ve yedinci deva değerli dinleyenler, ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Hastalanmışsın, sağlığın gitmiş elinden. O sağlığın, sıhhatin lezzeti artık yok. Senin hastalığın sıhhatteki nimeti ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor. Sendeki bu hastalık senin sıhhat halindeki, afiyet halindeki Allah'ın sana verdiği nimetin lezzetlerini kaçırmış değil. Bilakis sana daha çok tattırıyor. Neden? Şundan dolayı, çünkü değerli dinleyenler, bir şey daima devam etse tesirini kaybeder. Bir insan sürekli en sevdiği, en leziz bir yemeği yese bir müddet sonra ondan usanır, tesiri kalmaz onun. En çok sevdiği bir yerde bulunsa sürekli, bir müddet sonra orası ona alelade gelmeye başlar. Tesirini kaybeder. Bu da bir kanundur. Devam ettiği zaman bir şey sürekli, zıddı yoksa onun, tesirini, etkisini kaybeder. Hatta ehli hakikat, hakikat ehli dediğimiz büyük zatlar ittifakla diyorlar ki, İnnemeleşşav tu'refu bi'ezdadiha. Yani eşya, varlıklar, her şey kendisinin zıddıyla bilinir. Zıddı varsa bilirsiniz. Soğuk varsa sıcağın kıymetini ve derecesini anlarsınız. Gece varsa gündüzü anlayabilir, kabul edebilirsiniz. Hastalık olacak ki sıhhatin derecesini, o nimetin kıymetini anlayacaksınız. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez ve ışığın bir lezzeti olmaz. Soğuk olmazsa hararet dediğimiz ısı anlaşılmaz, zevki olmaz. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Günde 3 öğün, 5 öğün yemek yiyen bir insan, acıkmadan yemek yiyen bir insan, 100 türlü yemek de yese gerçek lezzet alamaz. Örneğin Ramazan ayında aç kalan bir insan, bir mümin, kuru bir ekmeğin dahi, bir bardak suyun dahi nasıl bir nimeti ilahi olduğunu, onda nasıl lezzetler olduğunu çok güzel anlar. Çünkü aç kalmıştır, susuz kalmıştır, zıddıyla bilir. Açlık olmazsa işte yemek lezzet vermez. Midedeki hararet olmazsa su içmek zevk vermez. İllet olmazsa da, yani hastalık olmazsa, o zaman sağlığın, sıhhatin, afiyetin zevki gider, zevksiz kalır. Maraz, yani hastalık olmazsa sıhhatinde bir lezzetini alamayız değerli dinleyenler. Madem ki Fatır-ı Hakim, yani hikmet sahibi yaratıcı Rabbimiz sabun gibi günahlarımızın kirlerini hastalık vasıtasıyla yıkayıp temizliyor, o halde hastalıkla biz sıhhatin kıymetini anlarız. Her şey zıddıyla bilindiği gibi Cenab-ı Hak, fıtratlarımızı hikmetli bir şekilde yaratan Rabbimiz, insana her türlü çeşit çeşit ihsanını, nimetini, iyiliğini

hissettirmek, her bir nimetinin, çeşitli nimetlerinin zevkini bizlere tattırmak ve insanı daima şükür etmeye sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz nimetlerle, enva nimetle, bütün onları tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazla insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyet verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Çünkü Cenab-ı Hak insanı öyle teçhiz etmiş ki öyle cihazlarla ve insanı kendisine şükreden külli bir varlık hükmünde yarattığı için her çeşit nimetini insan tatsın, her çeşit ihsanını hissetsin, her nevi nimetinden şükretsin için kainata bu kadar çeşit çeşit hadsiz nimetlerini sonsuz bir şekilde hem kainata yerleştirmiş, hem onları görecek, tadacak, zevk edecek cihazatı insana vermiş. İşte bu gösteriyor ki, sıhhat ve afiyeti verdiği gibi Allah-u Teala hastalıkları da, dertleri de, illetleri de verecektir. Şimdi ey hasta, senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, senin başın, senin elin, senin midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet-i ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elinden arızası olmayan, hastalanmayan birisi elinin kıymetini bilip ona şükredebilir mi? Başından şikayeti olmayan yahut midesinden hasta olmayan birisi, iyileştiğinde sıhhatle o hastalık arasındaki farkı anlayıp şükredebilir miydi? İşte her bir azamıza gelen hastalıklar yahut başımıza gelen musibetler, önceki halimizi bize hatırlatıp ikisi arasındaki farkı fark etmemize vesile olup Allah-u Teala'nın bu kadar çeşit nimetlerine şükretmemize vesile olur. Elbette bunları bilmeseydik şükür değil belki düşünmeyecektik bile. Şuursuz bir şekilde o sıhhati, o sağlığı gaflete, belki sefahate, eğlenceye, günahlara sarf edecektik. Onun için hastalık bu cihet itibariyle de müminler için bir rahmet, bir nimettir değerli dinleyenler. 8. deva ile devam edelim. 8. devamız şöyle: ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık günahlarının kirlerini yıkar, temizler sabun gibi. Nasıl sabun maddi kirlerimizi giderirse suyla beraber, hastalık da vücudumuzdaki günah kirlerini yıkayıp temizliyor. Hastalıklar kefareti zünub dediğimiz günahların kefareti olduğu gibi, ki bu durum hadiste de sabittir, hadis-i şerifte vardır. Başka bir hadiste de şöyle bir şey vardır ki, ermiş ağacı silkelemekle nasıl meyveleri düşerse, imanlı bir insanın bir hastanın titremesiyle de öylece günahları silkelenir ve düşer, dökülür. Cenab-ı Hak İşte sabunun günahları maddi kirleri temizlediği gibi hastalıklar vasıtasıyla da günahlarımızı temizliyor. Hadis-i şerif de buna delalet ediyor. Günahlarımızın karşılığı olduğunu, günahlara kefaret olduğunu, tabi sabretmek ve şükretmek şartıyla, isyan etmeyeceğiz Allah-u Teala'ya. Ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Meyveleri ermiş, olgunlaşmış bir ağacı silkelediğinizde nasıl meyveleri dökülüyorsa, düşüyorsa, imanlı bir hasta titrediği zaman da onun günahları öylece dökülür, gider. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu dünyadaki hastalıklarımız geçicidir. Ölene kadar devam etse birinin hastalığı, öldüğü zaman yine biter. Ki ölene kadar devam eden hastalıklar da vardır. Ama çoğunluğu kısa bir sürede Allah-u Teala'nın şifa vermesiyle düzelir. Ama eğer günahlarımız varsa ve bu günahlardan tövbe vasıtasıyla, hastalıklar vasıtasıyla vesaire başka tesirlerle kurtulamıyorsak, ebedi hayatımızda o günahlar daimi hastalıklar olarak karşımıza çıkacaktır. Bu hayatı dünyevide, yani bu dünya hayatında dahi kalbimiz, vicdanımız, ruhumuz için o günahlar, o

manevi hastalıklar olacaktır. Vicdanımız rahatsız olacaktır. Eğer mümin sabredip şekva etmezse, şikayet etmezse hastalığına karşı, şu muvakkat geçici bir hastalıkla daimi pek çok hastalıklardan kurtulmuş olur. Neden? Çünkü ona ahirette ebedi hastalık olacak olan günahlar bu dünyadaki o geçici dünyevi hastalıkla giderilmiş olur. Hadis-i şerifi az önce sizlere arz ettim. O halde sabredip şükretmekle, şikayet etmemekle bu dünyadaki bu geçici muvakkat hastalıklar ahiretteki daimi pek çok günah hastalığına kefaret olur, onlardan bizi kurtarır. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan, diyorsun şöyle diyebilirsin, ya ben günahlarımı düşünmüyorum. Ya da ahireti bilmiyorsun, Allah'ı tanımıyorsan, o zaman sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, öyle bir hastalık var ki sende, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Asıl hastalık sende budur. Asıl hastalık Allah'ı tanımamaktır. Asıl hastalık ahireti bilmemektir. Asıl hastalık günahlarını düşünüp ondan nasıl kurtulacağını bilmemektir, tevbe etmemektir yahut günahları umursamamaktır. Bu öyle bir hastalıktır ki değerli dinleyenler, sendeki o küçücük hastalıktan milyon defa daha büyüktür. Ondan feryat et o zaman edeceksen. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla, varlıklarıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır senin. Dünyada ne kadar varlık varsa insanın kalbi onunla ilgilidir. Dünyada ne kadar mevcudat varsa insanın ruhu, nefsi onunla alakalıdır. Daima, mütemadiyen yani sürekli bir şekilde firak ve zeval ile yani ayrılık ve yok olmasıyla o alakalar senden kesildiğinde, o varlıkların alakası, ilgisi sende hadsiz, sonsuz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için, ölümü idam-ı ebedi hayal ettiğinden dolayı, sonsuz bir yok oluş ölüm diye düşündüğün için, ahireti bilmediğinden dolayı böyle düşünüyorsun, böyle hayal ediyorsun, adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var senin. Allah'ı bilmemek, ahireti tanımamak, dünya kadar hastalıklı bir vücut demektir insan için. İşte en evvel değerli dinleyenler, o sonsuz, o hadsiz, yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak, küfür, günah, isyan, Allah'ı tanımamak, ahireti bilmemek, en büyük hastalıktır. Dünya kadar bir hastalıktır. Onun ilacı nedir? İmandır. Bu hastalıklarımıza karşı iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in yani büyük ve her şeye gücü yeten Allah-u Teala'nın kudretini ve rahmetini tanımaktır. Dünyevi hastalığın senin gaflet perdeni yırtar, senin gururunu kırar, günahlardan seni uzaklaştırır, ölüm vasıtasıyla ahireti düşündürür, Allah-u Teala'nın şifa verici olduğunu sana hatırlatır, iman ilacını sana buldurur, imanın zevkini bu maddi hastalık gaflet perdesini yırtarak sana tattırır. Aciz olduğunu, zaafta bulunduğunu, her şeye gücü yetenin ancak Allah-u Teala olduğunu, onun kudretini ve rahmetini sana tanıttırır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sevinçlerle, sürurla doludur. Derecesine göre herkesin iman kuvvetiyle o manevi sevinci, nuru hisseder. Allah'ı tanıyan, bu imandan gelen manevi neşeyle, sürurla ve şifa ve lezzet altında, o cüz'i küçük hastalıkların, maddi hastalıkların elemi, acısı erir, gider, ezilir. 8. devayı da böylece tamamlamış olduk değerli dinleyenler. 9. deva ile inşallah devam edeceğiz. 9. deva, ey Halık'ını, Yaratıcısını tanıyan hasta. Hastalıklardaki elem ve tevahuş yani vahşet almak, korkmak ise
hastalık bazen ölüme ve

manasını anlamadan bakarsan ölüme, ölümün mahiyetini, hakikatini bilmezsen dehşetli gelir. Dehşetli olduğundan ona vesile olan hastalıklar da seni korkutuyor. Evvela birinci olarak şunu bil ve kesin olarak iman et ki ecel mukadderdir. Yani herkesin takdir edilmiş bir ölüm vakti vardır. Allah Teala onu belirlemiştir. Bu ölüm vakti tagayyür etmez, yani değişmez. Ey hastalık vasıtasıyla ölürüm diyerek korkup elem çeken hasta, Allah'ı da tanıyorsun ya, önce şunu bil ki diyor, ölümün bir kere hakikati güzeldir. Ona gafletle bakma. İkincisi, Allah Teala herkese bir ömür tayin etmiştir. Ecel mukadderdir ve asla değişmez. Hastalıkla olacaksa öyle ölürsün. Başka bir sebeple olacaksa zaten o hastalıktan ölmezsin. Korkma. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hasta denilenler şifa bulup yaşamışlar. Bugün de örneklerini çok görüyoruz. Hastanede yatıyor, 30 sene uykuda kalıyor, sonra uyanıyor. Sapasağlam adam yoldan gidiyor, sabah evden çıkmıştı. Birden yolda düştü, öldü. Sapasağlamdı. Yani sadece hastalık öldürmüyor. O bir vesiledir. Allah Teala herkese bir ecel vakti biçmiştir ve o değişmiyor. Bazen duyuyorsunuz, kazaya gidenler kendileri kazazede olup, önceki kaza yapan belki yaralı kurtulmuş, kendisi rahmetli oluyor. Onun için burada da söylüyor, işte çok ağır hastaların başında ağlayanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulmuşlar. O halde hastalıktan korkup dehşet alma, ben bundan ölür müyüm, ne olacak sonum deme. Ölebilirsin de ölmeyebilirsin de, Allah bilir. Sadece şunu bil ve buna iman et ki, madem Allah'ı tanıyorsun, ecel birdir, değişmez, takdir edilmiştir. Nerede olacaksa orada olur. İkinci olarak, saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Velev ki öldün, ölüm göründüğü gibi dehşetli değil ki. Çok risalelerde gayet kat'i, kesin, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakîm'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden, yani hayat görevinin zahmetlerinden, zorluklarından bir terhistir. Serbest kalmadır, kurtulmaktır. Hem dünya meydanındaki imtihanda, evet bu dünya bir imtihan meydanıdır, bu meydandaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Dünya bir imtihan meydanıdır, insan orada bir asker gibidir, talim ve talimat yapar ubudiyet vasıtasıyla. Öldüğün zaman ubudiyetten de bir paydost yapmış oluyorsun. İstirahata çekiliyorsun kabrinde. Yine öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Bakın ölümün güzelliklerine değerli dinleyenler. Hayat vazifesinin zorluklarından kurtuluyorsunuz, terhis oluyorsunuz. Ubudiyetteki o tekellüften kurtuluyorsunuz. Öteki aleme gitmiş %99 ahbabınıza ve akrabanıza kavuşuyorsunuz. Ona vesile. Hem hakiki vatanın olan ahiret alemine ve ebedi makamı saadetine, yani sonsuz mutluluk makamına girmeye ölüm bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan, yani dünya zindanından, hapsinden, bostanı cinan denilen cennet bahçelerine bir davettir ölüm. Hem Halık Rahim'inin fazlından, yani o çok merhamet edici, şefkat edici yaratıcının sana bağışından dolayı, fazlından dolayı kendi hizmetine karşılık ahz-ı ücret etmeye, yani ücretini almaya bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, o halde ölüme dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin, Allah'ın iyiliklerinin, ihsanının ve sana vereceği mutluluğun bir mukaddemesi, bir başlangıcı nazarıyla bakmak gerekiyor. Yine Ehlullah'ın, yani Allah dostlarının bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife-i hayatın, yani idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Yani hayatım devam etse daha fazla ibadet ederim Allah-u Teala'ya, daha fazla sevap kazanırım, daha fazla hayır içinde kalırım düşüncesidir. Evet, ehli iman için, değerli dinleyenler, inananlar için ölüm bir rahmet kapısıdır.

Onun için ölene rahmetli deriz. Ehli dalalet için, yani küfürde giden, günahta gidenler için nedir? Bir zulümat-ı ebediye kuyusudur. Sonsuz karanlıkların bulunduğu, eziyetlerin, işkencelerin olduğu bir yerdir. Ama mümin insan için bir rahmet, bir cennet kapısıdır. Ebedi saadetin başlangıcıdır. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberlere, bütün Allah dostlarına, evliyalara, bütün kutuplara, aktablara, insanlığın ayları, güneşleri, yıldızları hükmünde olan o mübarek zatlara, sahabe-i kirama, kendi akrabalarımıza ki %99'u ahiret tarafındadır, onlara kavuşmanın bir vesilesidir ölüm. O halde hastalıktaki elemden, korkudan ölür müyüm diye korkmayacağız. Ölümün mahiyetini biliyorsak zevk alacağız. Şöyle denilebilir belki diye onun cevabı da verilmiş. Bazı ehlullah işte ölümün dehşetinden çekinmiş. Bu onların dünya zevki için çekinmeleri değil. Hayatım biraz daha sürerse daha fazla Allah'a ibadet ederim, daha fazla hayır kazanırım düşüncesi içindir. Zaten ölüm inananlar için bir rahmet kapısıdır demiştik. İnanmayanlar içinse sonsuz karanlıkların bulunduğu zulmat-ı ebediye kapısıdır. 10. deva ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Ey lüzumsuz merak eden hasta! Bir de sürekli hastalığını merak edenler olur. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Daha artacak mı? Daha ne kadar yatacağım? Lüzumsuz yere bir merak. Halbuki şifa Allah'tandır. İnsanoğlu tedbirini alır, gerekli tedavisini yaptırır. Gerisi Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Allah'ın vazifesine düşen kısmını lüzumsuz yere merak etme diyor. Onun için lüzumsuz merak edenlere karşı da bir deva, 10. deva yazılmış ve böyle başlıyor. Diyor ki ey lüzumsuz merak eden hasta, sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını iyice ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istiyorsan merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakını kaldır. Böylece hastalığın kökünü kes. Evet, merak, evham, kuruntu hastalığı ikileştirir, yani artırır, ziyadeleştirir. Bugünkü bilimde de böyledir değerli dinleyenler. Pek çok hastalığın ilerlemesinin sebebi, hatta hastalık yokken bile hastalık olmasının sebebi evhamdır, vehimdir, yani psikolojiktir. Maddi hastalıklarda da kişi hastalığının üzerine ne kadar düşerse, ne kadar kendisiyle ilgilenirse, tedavi anlamında söylemiyorum, kuruntu anlamında söylüyorum, merak etme anlamında, hastalığı iyice artar. Ne kadar hafif görürse hastalığı daha çabuk iyileşiyor. İşte merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında nasıl ikileştiriyor merak, kuruntu, evham hastalığı? Zaten maddi hasta insan merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Yani ruhen de hastalanır. Psikolojik olarak davranışları değişmeye başlar. Daha alıngan olur, daha sinirli olur, sürekli kendiyle ilgilenir, etrafındakileri kırıp dökmeye başlar. Maddi hastalığını çektiği gibi bir de manevi hastalığa tutulur. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Bu sefer de o psikolojisi bozulduğu için, kalben ruhen de hastalandığı için o maddi hastalıkta onun o cihetine, manevi cihetine tutunur ve devam eder, artar. Neden? Teslimiyet yok. Eğer teslimiyet olsa, hastalığı veren Allah-u Teala'dır. Şifayı verecek olan da O'dur. Bana düşen ubudiyet anlamında sebeplere evet tevessül etmek, o da bir ibadettir. Yoksa şifayı verecek olan ne doktordur ne ilaçtır değerli dinleyenler. Onlar bir vesiledir. Biz o vesilelere müracaat etmek zorundayız. Ancak şifayı onlardan bilmeyeceğiz. Şifayı veren ancak Allah-u Teala'dır. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur diye ayet-i kerimeyi söylemiştik sizlere. İşte teslimiyetle, rıza ile, Allah'tan gelmiş, hoş gelmiş demekle, hastalığın hikmetini düşünmekle, ki bu 10 devaya kadar 9 devada hastalığın hikmetlerini anlattı, onları düşünmekle bu merakı gitse, bu hastalık sabredersem, şikayet etmezsem benim için sevaptır, günahlarımı döker, ahireti hatırlatır, Allah'ı unutturmaz, acizliğimi, fakirliğimi anlarım vesaire gibi, hastalığın faydalarını çabuk geçeceğini düşünürse merak kalkar ve hastalığın kökü kesilir, maddi hastalıktan da çabuk kurtulur. Hastalığı hafifleşir, kısmen gider. Özellikle hususan evhamla, yani vehim dediğimiz kuruntularla,
bir dirhem maddi hastalık, bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. Aslında bir çekirdek kadar, bir tohum kadar bir hastalığınız var. Ama o kadar evham yapıyorsunuz ki, gören sizin daha kadar hastalığınız var olduğunu zanneder. Merak kesilmesiyle, o evhamın gitmesiyle, o hastalığın 10'da 9'u gider. Dikkat edin, onun için kendisini çok dinliyor derler bazılarına. Kendisini çok dinleyen sürekli hastadır. Hastalığına ehemmiyet vermeyen, kendisini dinleyene göre daha büyük bir hastalıkta olsa hastalığının 10'da 9'u gidiyor. Evet, merak, kuruntu, evham hastalığı artırdığı gibi, ziyade ettiği gibi aynı zamanda başka bir yönü var değerli dinleyenler. Burası da tehlikeli. Hikmet-i ilahiyeyi itham, yani Allah'ın o hastalıkla verdiği ilahi hikmetleri suçlamadır. Cenab-ı Hak bir şey için veriyor. O hastalığın arkasında pek çok güzellikler var. İşte hadis-i şerifte geçtiği gibi. Olgunlaşmış ağacın, ermiş ağacın silkelenmekle meyvelerinin dökülmesi gibi günahların dökülüyor. Bir hikmeti bu mesela. Allah'ı hatırlatıyor, ahireti düşündürüyor. Sen merak etmekle, kuruntuyla öldüm mü, öleceğim mi, ne olduydum derken geçmedi bir türlü bu hastalık diye şikayetle Allah'ın hikmetini suçlamış olursun. Ve başka bir tehlikesi de şudur ki rahmeti ilahiyeyi, ilahi şefkati Cenab-ı Hakk'ın seni besleyen, büyüten, vücuda getiren, hayatını devam ettiren, seni el, ayak, göz, kulak, kalp, ruh, vicdan gibi maddi manevi cihazatla donatan, senin her türlü ihtiyacını verip kainatı önüne bir nimet sofrası olarak seren Cenab-ı Hakk'ın şefkatini eleştirmek ve tenkit etmek olur hastalıktan şikayet. Ve Halık-ı Rahim'inden, o şefkatli Rabbinden şekva, yani o sonsuz merhametli yaratıcıyı şikayet hükmünde olduğu için aksi maksadıyla tokat yer. Yani hastalığı iyileşmez. Çünkü sen Allah'ın hikmetini suçluyorsun. Allah'ın rahmetinden şikayet ediyorsun. O zaman maksadının aksiyle tokat yer, yani hastalığı iyileşmez, artar, ziyadeleştir. Evet, nasıl ki şükür nimeti artırıyorsa, ziyadeleştiriyorsa, öyle de şikayet de hastalığı artırır. Şekva da hastalığı artırır. Musibeti tezyid eder, artırır. Onun için değerli dinleyenler, hastalığımızdan şikayet, musibetlerden şikayet ediyorsak, etmişsek bugüne kadar, hasta kardeşlerimiz de varsa, bundan hakikaten tövbe istiğfar edelim ve Cenab-ı Hakk'ın o rahmetine, hikmetine, rahimiyetine sığınalım. Musibetlerden şikayet etmişsek tövbe edelim, Cenab-ı Hakk'a sığınalım. Hepsini veren Allah-u Teala'dır ve bir hikmet ve bir gaye için veriyor. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. O da başka bir hastalık. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Merak bir hastalıksa o hastalığın ilacı hastalıktaki hikmeti bilmektir. Bununla düzelir o hastalık. Madem hikmetini, faydasını bildin, o merhemi meraka sür. Yani hastalıktaki hikmeti anla, merakını gider, kurtul. Ah yerinde oh de, elhamdülillah de. Va esefa yerine, yani eyvahlar olsun yerine, elhamdülillahi ala külli hal. Her halimiz için Allah'a hamdolsun, şükrolsun diye söyle. O zaman hem hastalığın azalır, hem hastalıktaki sevabı kazanmış olursun. Değerli dinleyenler, 11. devada şöyle deniliyor. Ey sabırsız hasta kardeş, hastalanmışsın, sabredemiyorsun. Ey mümin, ey kardeşim, hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber, evvelki hastalığından bugüne kadar, o hastalığın zevalindeki, yani kaybolmasındaki bir lezzeti maneviye, o manevi lezzet, ve ondan gelen sevap, o sevabındaki ruhani lezzet sana o hastalık vasıtasıyla geliyor. Şimdi hastalanmışsın, bir elemin var, mesela başın ağrıyor. Şöyle düşün, bir önceki başının ağrıdığından bugüne kadar o hastalık gittiği için arada bir sıhhate kavuştun. O hastalığın gitmesinden dolayı bir manevi lezzeti ve sabretmişsen o hastalığına, ondaki lezzet, o sevabını, ruhani lezzeti, sevap kazandın ya, ruhen de bir lezzet alıyorsun. Bunları sana kazandırmış. Bunu düşün. Hastalığına sabırsızlanma. Nasıl ki de kendine şöyle de, nasıl ki bundan önceki hastalığım Rabbim şifa verdi, iyileşti, bana lezzeti kaldı kaybolmasından dolayı, sabrettiğim için sevabı kaldı, o da ruhuma lezzet veriyor. Bunu düşün. Bugünden, belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok,

Belki bugün itibariyle senin şu anda çektiğin hastalık ve hastalığın acısı zeval bulacak. Hatta belki şu anda, belki bir saat sonra, belki aynı anda, belki bir dakika sonra hastalığın yine kalmayacak. O halde sabırsızlanma. Elbette yoktan elem yok. Yahut ben şimdi hastayım, bir saattir hastayım, belki akşama kadar sürecek. Daha gelmemiş akşam, 23 saat daha var. Yoktan elem de yok, daha o 23 saat senin elinde değil. Onun elemini şimdiden çekip sabırsızlanma. Sabır kuvvetini bulunduğun ana hasret ve geçmiş hastalıklarından gelen sevapları düşün. O hastalığın kaybolmasından dolayı gelen sıhhatteki lezzeti düşün. Madem ki bu saatten itibaren belki hastalık olmayacak, elem olmazsa teessür de olamaz, üzüntü de olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Bir kuruntu geliyor. Sanki ebediyen bu hastalık devam edecekmiş gibi kuruntu yapıyorsun. Öyle tevehüm ediyorsun ve sabırsızlık buradan geliyor hastalığa. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Belki bugüne kadar aylarca hastalık çektin ama hiçbiri kalmamış. Bunu düşünme. Sabır kuvvetini geriye doğru dağıtma. Zaten gitmiş, hastalık gitmiş, sevabı kalmış. Hastalığın maddisi gitmiş, elemi de gitmiş. Bu anı düşün. Kendindeki sevabı ve lezzeti sende kalmış, o zevaldeki lezzet. Hastalık gitmiş ama sabrettiğin için bir de sevabı kalmış. Sana kar ve sürur vermek lazım gelirken, ya 3 aydır zaten hastaydım, hala hastayım deme. 3 aydır bugüne kadar hastaydım, bu hastalık gitti elhamdülillah, 3 ay geçti, şu anda bende sevabı kaldı. Bu hastalık da beni terk etti, 3 ay önceki kısmı. Bana kar ve sürur oldu. Sevinç duyman lazım gelirken, sen hala niye o zaman da hastaydım, daha kim bilir ne kadar hasta olacağım deyip hem geçmişi hem geleceği, ikisi de yok hükmünde şu anda senin için. Şu saat var, şu an var. Geçmişteki hastalık gitti, sevinç vermesi lazım gelirken onu düşünüp ondan acı duymak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Deliliktir yani. Çünkü gelecek günler de daha gelmemişler. Oradan da düşünüp istikbali sabırsızlık gösterme. O zamanı da daha kim bilir ne kadar çekeceğim bu hastalığı, musibeti deyip şimdiden düşünüp yok bir günde yok olan bir hastalıktan. Çünkü bilmiyorsun ki bir saat sonra o devam edecek mi, etmeyecek mi? Bir gün sonra devam edecek mi, etmeyecek mi? O halde olmayan bir günde, olmayan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehhümle, kuruntuyla onu düşünüp ondan müteellim olmak, acı çekmek, sabırsızlık göstermekle 3 mertebe yok yoğa vücut rengi vermek delilik değil de nedir? Öncesi gitmiş, sonrası yok. Durduk yerde sen ne için divanelik ediyorsun? Bu aynen yarınki açlığı düşünüp şimdiden elem çekmeye benzer. Ya da geçmişte de şu kadar aç kaldıydım deyip şimdiden üzülmeye benzer. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları sana neşe veriyor, sürur veriyor. Neden? Çünkü gitmiş, hastalık bitmiş bu saatten öncekiler. Sana lezzeti, sevabı kalmış. Ve yine madem bu saatten sonraki zaman da madum, yani yok hükmünde, hastalık da yok, madum. Elemi de yok onun, hastalık olmadığı için o da madumdur. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Yani biriktir. Ya sabur de, dayan. Bütün sabrını ey sabırsız hasta. Başta buydu 11. devanın konusu değerli dinleyenler. Hastalığa sabretmemek. Ondan dolayı elem duymaktı. O halde ne diyeceğiz? Ya sabur. Sabır kuvvetimizi geçmişe geleceğe dağıtıp olmayan şeyler için üzüntüye düşmeyeceğiz. Gidenlerin sevabını düşüneceğiz. Gelecekte zaten yok. Üzülmeyeceğiz. Yok olan şeyden niye üzülelim? Çünkü elemi yok hastalığın, musibetin devamının olup olmayacağını bilmiyoruz. O halde Cenab-ı Hak bize bir sabır kuvveti vermiş. O sabır kuvvetini şu anki hastalığımız yahut musibetimiz neyse onun için kullanacağız. O kuvveti sağa sola dağıtmayacağız. O an içinde Cenab-ı Hakk'ın sabur ismine dayanacağız. Ya sabur, ey sabır veren, ey sabır sahibi deyip Cenab-ı Hakk'a dayanacağız. 12. deva değerli dinleyenler, ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından, belli zamanlarda yapılan zikirlerinden, virtlerinden mahrum kalan,
ve o mahrumiyetten teessüf eden, üzülen hasta. Bir de hasta var ki değerli dinleyenler, hastalığından dolayı ibadetlerini yahut virtlerini, belli zamanlarda yaptığı zikirlerini yapamıyor. Bunlardan mahrum kalmış. Bunlardan mahrum kalmaktan dolayı o ibadetlerini, o zikirlerini yapamadığı için üzülüyor, teessüf ediyor. İşte bu hastalara hitap ediyor bu kısımda. Yani mümin bir hasta, ibadet, evrat, zikir, nafilelerini yapamadığı için üzülüyor. Hastalık buna vesile oldu diye düşünüyor. İşte bunlara üzülen hasta diyor, bil ki hadisçe sabittir ki, hadis-i şerifte vardır ki, müttaki bir mümin, günahlardan çekinen bir mümin, hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Bakın Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif değerli dinleyenler. Cihat 134'te aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir mümin, müttaki bir mümin, hastalanmış, hastalandığı için ibadetlerini, o daimi virdlerini yapamıyor. Ama aynen yapmış gibi o hastalıktan dolayı yapamadığı için Allah-u Teala onun sevabını yine ona hastalık zamanında veriyor. Şu halde farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, farzlarını olabildiğince yapabildiği kadar yerine getiren bir hasta, sabrediyorsa o hastalığına, Allah'a tevekkülü varsa, farzlarını yerine getirmiş olmakla o ağır hastalık zamanında yapamadığı diğer sünnetlerin yerini hem halis yani samimi bir surette hastalık onun yerine geçiyor, o sevabı veriyor. Hem de hasta olduğu için daha halis, Allah'ı daha çok tanıyor, nefsi karışmıyor, gurur olmadığı için hastalık o yapamadığı bütün sünnetlerin, bütün nafilelerin, bütün virtlerinin yerini tutuyor. İşte Buhari'de ve Müsned'de hadis-i şerif değerli dinleyenler, müttaki mümin hastalandığında yapamadığı o daimi virdinin sevabını Allah-u Teala hastalığı ona onun yerine tutuyor. Yine kazandırıyor o sevabı ona. Hem hastalık insandaki aczini ve zaafını ihsas eder. İhsas etmek, hissettirmek demektir değerli dinleyenler. İnsan hastalandığı zaman aciz olduğunu, zayıf olduğunu anlar. Sonsuz bir kudret ve şifa sahibine yani Allah-u Teala'ya olan ihtiyacını hisseder. Sağlıktaki gibi gaflette olmaz. O aczin lisanıyla, o aczin ve zaafın bir dili vardır. İnsanın acizliğinin, zaafının insana anlattığı bir şeyler vardır, bir lisan vardır. İşte o lisanla, o dille halen ve kalen yani hal, durum itibariyle ve davranış itibariyle, sözle Allah-u Teala ona bir dua ettirir. Hasta insan hem haliyle hem lisanıyla öyle samimi, öyle ihlaslı dua eder ki Cenab-ı Hak insana hadsiz bir aciz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Ta ki niye vermiş bunları? Daima insan Allah'ın huzuruna, ilahi dergaha ihtiyacını hissedip oraya iltica etsin. Ya Rabbi ben acizim, fakirim, zayıfım, senin sonsuz kudretine, senin sonsuz kuvvet ilahiyene muhtacım, senin sonsuz gınağına muhtacım, ben sonsuz maddi manevi hastayım, senin sonsuz şifana muhtacım diye daima Allah'ın huzurunda kendini bulsun. Allah'a sığınsın, Cenab-ı Hakk'ı unutmasın. Cenab-ı Hakk'a iltica edip ona niyaz etsin. Aciz zaaf olmazsa insan her şeyi ben yaptım demeye başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'be'u biküm Rabbi levla du'aüküm. De ki, duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz, ne öneminiz var? Furkan suresi. Yani eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Ayetinin sırrıyla insanın hikmeti hılkati yani yaratılış hikmeti ve kıymeti sebebi olan yani ona kıymet verilmeye sebep olan samimi dua ve samimi niyazın bir sebebi hastalıktır. Bir hastalık olduğu için Allah'ın insana yaratılış hikmeti ve kıymet vermesi sebebinin dua ve niyaz olduğu, bu dua ve niyaza ise hastalığın sebep olduğundan dolayı bu noktayı nazardan baktığımızda şikayet değil, şekva değil, Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle, kazanmakla kapamamak gerektir. İnsan aczini ve zaafını anlayacak. Allah-u Teala'ya yalvaracak, sürekli onun huzurunda olacak, sürekli onun kuvvet ve kudretine ihtiyacı olduğunu anlayacak. Nasıl anlar bunu?
Gaflette olmazsa, gaflet nasıl kırılır? İşte hastalık ve musibetle, aciz ve zaafını

0: anlamakla. Hatta en muannit gördüğünüz insanlar, belki siz onu gördüğünüzde dinsiz bile dersiniz. Öyle insanlar var ki hakikaten de enaniyetleri itibariyle Allah'ı tanımazlar, Müslümanlara karşı farklı davranırlar. Ama kendisinin yahut çoluk çocuğunun başına bir şey geldiğinde, çaresiz kaldığında o acz lisanıyla, o fakr lisanıyla, o zafiyetle o dahi Allah Allah demeye başlar. İşte Cenab-ı Hak hastalık vasıtasıyla gafleti kırıp, manevi gözümüzü açtırıp, kendi rahmetine, kendi kudretine insanı aciz ve zaafıyla çekiyor. Kendi dergahında tutuyor. İnsanın gururunu hastalıkla kırıyor. İnsanın yaratılış gayesinin ayet-i kerimede söylediği gibi dua ve niyaz olduğunu, ubudiyet olduğunu insana hastalıkla, musibetlerle hatırlatıyor. O halde hastalığa bu noktayı nazardan bakılırsa şikayet değil, Allah'a şükretmek gerekir ve hastalık musluğunu, yani hastalıkla açılan o dua musluğunu kapatmamak, şifayla, afiyetle kapatmamak gerekir. Evet değerli dinleyenler, 12 devayı sizlere arz etmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda başka bir mevzu araya girmezse 13. deva ile devam ederiz. Pek çok hastalar ve hastalıklar için hastalık nedir, mahiyeti nasıldır, neler kazandırır, nasıl davranmak gerekir? Ayet-i kerimelerin ışığında Üstad Hazretleri lemalarda 25. lemada hastalar risalesinde bizlere tam bir şifa olacak maddi manevi hususları zikretmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ sâbetum musibetun gâlu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Vellezî huve yud'imunu ve yesqîn ve izâ merzû fehuve yeşfîn ayetlerinde oradan alınan ışıkla, nurla manevi bir tefsir yapmış ve hastalıklarımıza manevi, maddi şifalar sunuyor değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lena min ladunke rahmeh inneke entel vehhab. Değerli dinleyenler, programımızı kapatırken hepinize maddi manevi hastalıklarımıza şifalar diliyorum. Hasta kardeşlerimize sabır diliyorum, burada olduğu gibi sabretmelerini, şikayet etmemelerini, günahlarına vesile kılmalarını, Allah'a yaklaşmaya, o hastalıkları, musibetleri vesile kılmalarını temenni ederek bu haftaki programımı kapatıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ya kayyum. Kayyumsun sen. Kayyumsun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiyetin.
4: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 380.

0: 84-43-75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır. Lezzetlerim dudağımda yarım kalır. Sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır. Aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır. Sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Medineli olan Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir muhabbetle bağlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzgün veya düşünceli görse sebebini sorar, yapabileceği bir şey varsa hemen harekete geçerdi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmişti. Mübarek simasının biraz solgun olduğunu gördü. "Anam babam size feda olsun ya Resulallah, neyiniz var?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Üç gündür ağzıma bir şey koymadım." buyurdular. Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu an artık duramazdı. Ne yapıp etmeli? Bir şeyler bulup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirmeliydi. Hemen harekete geçti. Develerini sulamakta olan bir Yahudi gördü. Kuyudan çektiği her kova başına bir hurma üzerine anlaştı. Epeyce hurma kazanmıştı. Hurmaları aldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Ya Ka'b, bunları nereden aldın?" diye sordu. Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu an hadiseyi ona nakletti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, "Beni seviyor musun?" buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu an, "Elbette seviyorum ya Resulallah." cevabını verince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iltifat ve takdirini kazandı. Bu hadiseden birkaç gün sonraydı. Hazreti Ka'b bin Ucure radıyallahu an hastalanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu göremeyince Ka'b'a ne oldu diye sordular. Sahabiler tarafından hasta olduğu kendisine haber verilince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalktı, sahabisini ziyarete gittiler. Halini, hatırını sordular. Sonra da onu Allah'ın mağfiret ve rahmetiyle müjdelediler. Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bazı savaşlara katılmıştı. Umre ziyaretinde ve Tebük seferinde bulunmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den feyiz almıştı. Hicretin 52. senesinde 75 yaşındayken vefat etti. Rivayet ettiği hadislerden bazıları şöyledir. "Benden sonra bazı idareciler gelecektir. Kim onların yanına gider, yalanlarını doğrular ve haksız işlerinde onlara yardımcı olursa benden değildir, ben de onlardan değilim. O kimse kıyamet günü benim havzımın başına yaklaşamayacaktır. Kim onların yanına gitmez, haksızlıklarda onlara yardımcı olmaz ve yalanlarını tasdik etmezse o bendendir, ben de ondanım ve o havuz başında benimle buluşacaktır." Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir diğer hadisi şerifte şöyledir. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat üzerinize nasıl salat ve dua edeceğiz?" dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, "Ya Allah, Muhammed ve Ali üzerine, İbrahim aleyhisselamın âline rahmet ettiğin gibi rahmet et. Zira sen hamde ehilsin ve büyüksün. Ya Allah,
Muhammed aleyhisselatu vesselama ve âli üzerine, İbrahim aleyhisselamın âline bereket verdiğin gibi bereket ihsan et. Sen hamde ehilsin ve büyüksün diniz buyurdular. Yine bir başka hadisi şerifte Ka'b bin Ucre radıyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muakkıbat, yani namazın arkasından söylenen güzel sözler var ya, onları söyleyen veya yapan hiçbir zaman eli boş veya ziyanda olmaz. Her farz namazın ardından 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber dersiniz buyurduklarını rivayet etmiştir. Yine Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu an şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu söyledi. Ey Ka'b bin Ucre, seni benden sonra gelecek umeraya karşı Allah'a sığındırırım. Kim onların kapılarına gider ve onları yalanlarında tasdik eder, zulümlerinde onlara yardımcı olursa o benden değildir. Ben de ondan değilim. Ahirette Havz-ı Kevser'in başında yanıma da gelemez. Kim onların kapısına gitmez, yalanlarında onları tasdik etmez, zulümlerinde yardımcı olmazsa o bendendir, ben de ondanım. O kimse havzın başında yanıma gelecektir. Ey Ka'b bin Ucre! Namaz bürhandır, oruç sağlam bir kalkandır, sadaka hataları söndürür, tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi. Ey Ka'b bin Ucre! Haramla biten bir ete mutlaka ateş gerekir buyurmuşlardı. Yine Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey Ka'b! Haram kazançla beslenip büyüyen ne kan ne de et cennete giremez. Cehennem ona daha uygundur. Ey Ka'b! İnsanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar. Birisi vardır ki nefsinin esaret zincirini çözerek çıkan, bu sebeple de

onu azat edendir. Diğeri ise onu bağlayarak çıkandır demişti. İmam Ahmed bin Hanbel, Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden söz etti. Yakın zamanda o fitnenin ortaya çıkacağını ve çok büyük bir bela olacağını söyledi. Sonra oradan örtüler içinde yüzü peçeli bir adam geçti. Onu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İşte şu adam o günde hak yolda olacaktır dedi. Ben de koşarak gidip o adamın pazusunu tuttum ve ya Resulallah şu adamı mı kastediyorsun diye sordum. Ve adamın Osman bin Affan radıyallahu an olduğunu gördüm demişti. Yine Ka'b bin Ucre radıyallahu anh anlatıyor. Biz Hudeybiye'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. O sırada ben tenceremin altını yakıyordum. Yüzümde de bitler kaynaşıyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana başındaki şu böcekler seni rahatsız etmiyor mu diye sordu. Ben evet ediyor dedim. Bunun üzerine bana öyleyse tıraş ol ve 3 gün oruç tut veya 6 fakiri her birine yarım sağ vermek suretiyle doyur veya bir kurban kes. Bunlardan hangisini yaparsan olur dedi. Ancak bu saydıklarının önce hangisini zikretmişti bilmiyorum diye cevap verdi. Tam o sırada şu ayet nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Artık içinizden kim hasta olur yahut başından bir eziyeti bulunursa ona oruçtan ya sadakadan yahut da kurbandan biriyle fidre vacip olur. Sadakallahul azim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı, ona hizmet etmekten son derece memnuniyet duyan, onu adım adım izleyen, sohbetlerini kaçırmayan, Kur'an okumayı ve ibadet etmeyi çok seven, müminlere karşı merhametli, müşriklere karşıysa tavizsiz olan, harplere iştirak ederek buralarda büyük yararlılıklar gösteren, yıldızlardan bir yıldız olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'ın mağfiret ve rahmetiyle müjdelenen Hazreti Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan

0: siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, çocuğum zeki olsun diye sezeryenle doğum yapıyorum, yaptırıyorum. Üniversitelerin tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalında görev yapan yetkililer bu konuda şu açıklamayı yapıyorlar. Doğum için hastaneye gelen kadınlar, çocuk sezeryenle dünyaya gelirse daha zeki olur inanışının yaygın olmasından dolayı sezeryenle doğum yapmak istiyorlar. Ancak halk arasındaki bu inanış yanlıştır. Doğum hastaneleri yetkilileri de kadınların bu yaygın söylentinin etkisiyle doğumlarını illaki sezeryenle yaptırmaya zorladıklarını beyan ediyorlar. Yetkililerin bu beyanlarına biz de yaptığımız araştırmalarla edindiğimiz bilgileri bilgi tahsihi için arz ediyoruz. Önce sezeryen nedir sorusunun cevabıyla konumuza girelim. Doğumun ameliyatla annenin karnından gerçekleşme olayına sezeryen denir. Sezeryenle mi, normal doğum mu çelişkisi içinde kalan anne adaylarına doktorlar hiç tereddüt etmeden normal doğum tavsiye ediyorlar. Doğumda canın çok yanacağı ve bir problem

çıkacağı endişesine kapılan ve yapılan propagandaların etkisi altında kalan hamile kadınlar, doğum ağrısından, süresinden, dikişinden, bebeği veya kendisini etkileyebilecek sorunlardan endişe ettikleri için sezaryenle doğum yapmayı tercih ediyorlar. Oysa sezaryenle doğum, anne açısından normal doğuma kıyasla birçok problemi de beraberinde getirirken, normal doğum sonrasında anne-bebek arasında duygusal temas daha kısa sürede ve güçlü başlıyor. Normal doğum, sezaryenle yapılan doğumdan daha üstündür. Çünkü normal doğum, sezaryenle yapılan doğumdan çıkabilecek problemleri taşımıyor. Bu, önemli bir üstünlüktür. Büyük ameliyatlarda görülen kanama, enfeksiyon, mesane ve bağırsak yaralanmaları, anestezi ile ilgili riskler, sezaryenli doğumlarda da olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Normal doğum süresi, özellikle eşlerin beraber yaşadığı mutlu bir deneyim. Bebeğin doğumunu eşiyle beraber paylaşmak, genel anestezi olan hastalarda mümkün olmaz. Böylece doğan bebeğin yaşattığı güzel duygular paylaşılamıyor. Normal doğumlarda, doğum sonrası karında kesik olmadığından karın kaslarının daha çabuk eski formunu alabildiğini, normal doğum sonrası emzirmenin daha kolay ve çabuk başladığını dikkate almak lazım. Sezaryenle doğum sonrasında bebeğin ağrılar başlamadan doğrultulmasına bağlı olan TTN denilen yeni doğanın geçici taşipnesi oluşması çok fazla. Bu durum çocukta geçici de olsa soluma zorluğuna sebep olabiliyor. Böyle bir durum bebek için yoğun veya özel bakım gerektirebiliyor. Bu durum bir süre sonra düzelse bile annenin bebeğini kısa da olsa emzirememesine sebep oluyor. Sezaryen doğumun maliyetini de arttırıyor. Sezaryen sonrası annenin kendine gelebilmesi ve bebeğini emzirmeye başlaması ortalama 3 saati geçiyor. Annenin ağzından beslenmesi ameliyattan 8 saat sonra olabilmekte. Hastanın normal hayatına dönmesi genelde 4-5 gün sonra oluyor. Sezaryenle doğumda ameliyat sonrasında ilk birkaç saat oldukça ağrılı geçiyor. Ameliyattan sonra annenin en az 6 ay ağır işlerden kaçınması gerekiyor. Uzun dönem annede sezaryenden sonra karın ağrıları olabiliyor. Bütün bunlara rağmen normal doğumda annenin iyileşme hızı daha kısa ve daha çabuktur. Ülkemizde yapılan istatistiklere bakılırsa sezaryenle yapılan doğumlar 1960'larda %5 iken günümüzde %45'ler civarında. Dünyada sezaryenli doğum oranları arasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Doğumlar arasında sezaryen oranı özel hastanelerde %80'lere varıyor. Bu oran Amerika'da %20, İngiltere'de %1 civarında. Bu artışın nedeni olarak doktorların verdiği bilgi şu: gebelerin doğum ağrıları çekmek istememeleri. Uzmanların bu hususta ittifak ettikleri meselelerden biri de bu konu. Annenin doğum sancısı çekmesinin hem kendisi hem de çocuğu açısından her ikisinin de sağlığı itibariyle büyük önemi var. Aynı zamanda bu sancılar anne olmanın kadına hazzını yaşatacak, mutluluk hormonunun salgılanmasına sebep olacak. Eğitim içinde yer almaları, çalışma hayatı içinde bulunmaları, estetik kaygıları, İleri yaşlarda doğum yapmaları, cinsel organlarda doğuma bağlı gerçekleşecek olan genişleme korkusu, organda şekil bozukluğu ihtimali. Oysa anne bebeğini normal doğumun hemen ardından emzirebildiği için beyinde oksitosin hormonu da sezaryene göre daha çabuk salgılanmaya başlar. Sütün gelmesini sağlayan bu hormonun bir diğer görevi de rahmin toparlanmasını, sıkılaşmasını tetiklemesidir. Sezaryenin daha rahatmış gibi yapılan telkinler sebebiyle anneler doğumlarını sezaryeni seçerek yapıyorlar. Bir hastanede 2004 yılında 1400 doğum gerçekleştirilmiş. Bunun 1200'ü sezaryen. Uzmanların beyan ettikleri bir gerçek de şu: sezaryenli doğumlarda anne ölüm riskinin normal doğuma oranla 4 kat fazla olduğu. Elbette sezaryenli doğumu gerektiren haller de vardır.
bebeğin doğuşunu sağlayan

0: başlıca faktör rahim adaleleriyle beraber ona yardımcı karın adalelerinin kasılmalarıdır. Normal doğum bu fizyolojik güçlerin tesiri altında gerçekleşir. Bazen herhangi bir sebeple fizyolojik güçler doğumun olması için yeterli olmayabilir. O zaman müdahaleli doğum yani sezaryen gerçekleşir. Sezaryeni zorunlu kılan anneye ait nedenler, kalp, hipertansiyon gibi, önceden rahim operasyonu geçirenler, gebelik zehirlenmesi olanlar, çocuğun başıyla annenin doğum yolunun uygunsuzluğu, plasentanın rahim ağzında olması, düzenli ağrılara rağmen rahmin açılmaması, çocuğa ait nedenler, yan duruş, miyat gecikmesi, fetüsün kalp atışlarında azalma ve düzensizlikler, kordon sarkması. Bu durumlar sebebiyle doğum normal dışı, sezaryenli olabilir. Normal doğumun kazandırmaları şunlardır. Normal doğum sonrasında hayata dönüş çok hızlı olur. Sezaryen sonrası hareketler daha kısıtlıdır. Normal doğumdan sonra vücudun özellikle karnın normal şekle dönmesi çabuk olur. Sezaryende bu uzun sürer. Çoğu zaman iyi netice de vermez. Normal doğumda ağrısız bir lohusalık dönemi vardır. Sezaryende çok ağrı olur. Onun için kuvvetli ağrı kesici gerektirir. Normal doğumda genel anestezi nadir olur. Sezaryende mutlaka gerekir. Normal doğumda anne bebeğini hemen kucağına yanına alabilir. Sezaryenli doğumlarda bu süre geç bir zamanda tecelli eder. Netice itibariyle uzmanların görüşünü tekrar ederek konuya noktayı koyalım. Anne adayları tıbbi bir zorunluluk yoksa kesinlikle doğumlarınızı normal yoldan yapınız. Sezaryen aldatmacasına kapılıp ülke nüfusunu, kendi durumunuzu ve çocuğunuzun yaşamını riske atmayınız. Sezaryenli doğumların ülke nüfusunu menfi yönde etkileme gayesiyle propaganda edildiğini de anlamak lazım. Amerika ve Avrupa ülkelerinden verdiğimiz istatistiki bilgiler de bu düşüncelerimizi ne yazık ki destekliyor. Allah Celle Celaluhu hanımefendilere anne olma nimetini, hayırlı evlat taleplerini, kolay doğum imkanlarını lütfuyla ikram ve ihsan eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Uhud'a yürüyüş. Ordu Medine ile Uhud'un ortasındaki Şeyheyn'e ulaşıncaya kadar güneş batmaya başlamıştı. Bilal ezan okudu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gözden geçirdi. O zaman yaşları küçük olmasına rağmen savaşa katılmak isteyen 8 çocuğu fark etti. Aralarında sadece 13 yaşında olan Zeyd'in oğlu Üsame radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 8 çocuğa Medine'ye geri dönmelerini emretti. Onlar karşı çıktılar. Ensardan biri Evs'in Harise kolundan olan 15 yaşındaki Ebu Rafi'nin iyi bir ok atıcısı olduğuna dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna etti. Bu yüzden Rafi'nin kalmasına izin verildi. Fakat annesi Rafi'nin kabilesinden biriyle evlenen Necd kabilesinden Samura kendisinin güreşte Rafi'den daha iyi olduğunu iddia etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların kendilerini göstermesine izin verdi. İki çocuk hemen birbirlerine girdiler ve Samura iddiasının doğru olduğunu ispatladı. Bu nedenle onun da kalmasına izin verildi. Diğerleri evlerine geri gönderildi. Mekkeliler Müslümanların üstlerine gelmesini ve böylece tüm güçleriyle ve süvari birlikleriyle onlara saldırmayı istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı. Bu nedenle sayılarının az oluşunu dengeleyecek bir konum almaya ve düşmanın ümitlerini boşa çıkarmaya karar vermişti. Fakat bunu başarabilmesi için bir rehbere ihtiyacı vardı. Bu nedenle bir soruşturma yaptı ve Beni Harise kabilesinin 10 bölgeyi iyi bilen bir adamını rehber olarak aldı. Medine'de o gece Hanzala radıyallahu anh ile Cemile radıyallahu anh'a evlendiler. Cemile o gece rüyasında kocasını cennetin dışında beklerken gördü. Kapı açılıp kocası içeri girmiş ve kapı tekrar kapanmıştı. Cemile uyandığında bu şehadet dedi. İkisi birlikte kalkıp gusül abdesti aldılar ve sabah namazını kıldılar. Daha sonra Hanzala karısına veda etti. Fakat karısı ona sarıldı ve bırakmadı. Bunun üzerine tekrar yattılar. Daha sonra Hanzala kendisini karısının etkisinden kurtarıp gusül abdesti alacak kadar bile beklemeden silahlarını aldı, zırhını giydi ve evden ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduya güneş doğmadan Şeyheyn'den ayrılma emri verdi. Fakat İbni Ubey gece boyunca kendi taraftarlarıyla konuşmuştu. Ordu harekete hazır olunca 300 münafıktan oluşan taraftarlarıyla birlikte İbni Ubey Medine'ye döndü. Orduyla birlikte kalan oğlu Abdullah ise bundan çok utanmıştı. İbni Ubey ayrılmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmadı bile. Kendisine nereye gittiğini soran ensardan bazılarına ise şu cevabı verdi. O bana karşı çıktı ve değersiz adamların sözüne uydu. Bu kötü seçilmiş noktada hayatlarımızı feda etmemiz için bir neden göremiyorum. Cabir'in babası Abdullah onların arkasından gitti ve şöyle bağırdı. Allah aşkına peygamberinizi ve halkınızı düşman karşısında terk etmeyin. Onlar sadece şu cevabı verdiler. Eğer savaşacağınızı bilseydik sizi terk etmezdik. Fakat çatışma olacağını tahmin etmiyoruz. Abdullah, ey Allah'ın düşmanları dedi. Allah peygamberini sizsiz de zafere ulaştıracaktır. Sayıca 700'e inen ordu düşmana doğru biraz ilerledi. Daha sonra hala karanlıkta sağa dönüp volkanik bir kaya yığınından geçerek Uhud eteklerine ulaştılar. Tekrar dönüp kuzeybatıya doğru yöneldiler. Şafağın sönük ışıklarında Mekke kampını biraz sollarında, biraz da aşağılarında görünceye dek ilerlediler. Daha sonra yine ilerleyip düşmanla Uhud dağı arasındaki yerlerini aldılar. Ne yapması gerektiğine karar veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineklerden inme ve konaklama emri verdi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu ve hepsi arkaları Uhud dağına dönük olarak sıralanıp sabah namazını kıldılar. Savaşın konumu da bu şekilde olacaktı. Çünkü düşman kendileriyle Mekke arasında yer alıyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. Gerçekten bugün siz

0: Okçuların arasında 50 kişiyi seçip esas gücün sol tarafındaki tepeye yerleştirdi. Onların başına da Evsli Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh'ı lider olarak görevlendirdi. Onlara bazı emirler verdi ve şöyle dedi: "Oklarınızla bizi onların atlılarından koruyun. Onların arkamızdan dolaşıp bize saldırmasına izin vermeyin. Savaş bizim lehimize de gitse, aleyhimize de gitse yerinizden ayrılmayın. Eğer düşmanı yendiğimizi görürseniz bunda bizim de payımız olsun demeyin. Eğer öldürüldüğümüzü görürseniz yardıma gelmeyin." Bir başka zırh giyerek eline bir kılıç aldı ve salladı. "Bu kılıcı hakkıyla birlikte kim alacak?" diye sordu. Ömer radıyallahu anh hemen almak üzere ilerledi, fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ondan çevirdi ve tekrar "Bu kılıcı hakkıyla kim alacak?" diye sordu. Zübeyr radıyallahu anh almak istediğini söyledi, fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine yüzünü çevirdi ve sorusunu üçüncü kez tekrarladı. Hazreçli bir adam olan Ebu Dücane, "Onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü?" dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Onun hakkı düşmanla kılıcın ağzı eğilene dek savaşmandır." dedi. Ebu Dücane, "Onu hakkıyla birlikte alıyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı ona verdi. Onun kırmızı sarığı Hazreç arasında ölüm sarığı olarak meşhurdu. Miğferinin üstüne bu sarığı taktığında bunun düşman üzerine ölüm saçmak anlamına geldiğini herkes biliyordu. Onun saflar arasında bu niyetle kılıcını salladığını görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu, buradaki ve bu zamandaki durum hariç Allah'ın yasakladığı ve sevmediği bir durumdur," dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo

0: Hedef. Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

misafir olmak, dost olmak dururken şart mı ellerinde silah olması? Bizim de yüreğimiz vardı, sevmesini bilirdik. Suç muydu derilerimizin siyah olması? Dövdüler, vurdular, sürdüler. Öz çocuklarımızı öpüp koklayamadık. Bize ait olan her şeyimizi yeni efendilerimiz aldılar. Namusumuzu bile saklayamadık. Ve işte onlardan geriye kalan

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun.

0: haber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki bizi yeniden böyle bir güzellikte, böyle bir hayırda buluşturdu. İnşallah bu dönemki derslerimizden bir tanesini daha bugün yapmaya çalışacağız. Sözün başında duamız şu olsun: Allah inşallah istifade ettirsin, sadece buralarda bırakmasın, alıp hayatlarımıza aktarsın, hayatlarımıza taşısın, gereğince istifade etmeyi bizlere nasip edip hayatlarımızı bu ilkeler çerçevesinde inşallah inşa etmeyi, yeniden ihya etmeyi, yeniden imar etmeyi nasip eylesin. Bu dönem 5 ders planlamıştık. Bugün inşallah üçüncüsünü yapacağız. Tarihler konusunda biraz sözümüze tutamadık ama 5 dersimizi yapma konusunda Allah'ın izni keremiyle o planlanmış programı yerine getireceğiz inşallah. Onun için tarihler konusunda kardeşlerimizden ben özellikle özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Bu seneki malum yoğunluktan dolayı o tarihlere uyamadık ama inşallah programa devam edeceğiz ve programı o şekilde devam ettireceğiz. Geçen 7 dersimizi ben şöyle bir hatırlatmak istiyorum sizlere. O başlıklar bir daha zihnimizde canlansın inşallah. Nasıl aile, neden aile, nasıl baba, ideal bir ailede babanın rolü, nasıl anne ve ideal bir ailede annenin rolü. En son dersimizde geçen dönem çocuk eğitimi üzerine mülahazalardı. Bu 7 derslik programın arkasından bu dönem biz 3 dersimizde de

biraz farklı konular ama gerçekten alakalı olan bazı meselelere değinmiş olduk. 8. dersimizin başlığı dava adamıydı. 9. dersimizi Kur'an'ın ev hukuku başlığı altında ev hukukunu yeniden yapmıştık. Ve bugün Allah nasip ederse inşallah peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi üzerinde durmaya çalışacağız. Bu belki de çocuk eğitimi mülahazaları bahsinde işleyeceğimiz konunun ikinci dersi olacak ama ben konunun başlığını ehemmiyetinden dolayı biraz değiştirmiş oldum. Allah nasip ederse eğer inşallah biz kalan iki dersimizde de iki başlığımızı da şimdiden belirleyelim nasıl yürüyeceğimize dair. Birincisi Efendimiz ve çocuk eğitimi. Ondan sonraki derste de sahabe ve çocuk eğitimi diyeceğiz inşallah. Dolayısıyla bugün çocuk eğitimi üzerine başlayacağımız o ders halkalarımızın 3 dersinin de başlığını vermiş oldum. Bugün peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi diyeceğiz. Bir dahaki ders Efendimizin özellikle bu alanda bize örnek olarak söylediği, uygulama olarak da gösterdiği bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. İnşallah bu dönemin son dersinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş olan ashab-ı kiramın bu alandaki rehberliğini anlamaya çalışacağız inşallah. Dersimizin başında biraz düşünce fırtınasıyla başlayalım. Öyle bir arzum var. Bir olay aktaracağım size ve bu olayın bize bakan yönlerindeki mesajlarını algılamaya çalışacağız beraberce. Genelde biz bu hadiseyi biliyoruz ancak meseleye aile eğitimi çerçevesinden bakmadığımız için meseleden tam anlamıyla istifade edemiyoruz. Bir de olayın şöyle bir boyutu var. Bu sünnet, şimdi biraz sonra size söyleyeceğim sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca uyguladığı bir şey. Ama ne acıdır ki, şimdi ben söyleyince siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Hiçbirimizin hayatında yok bu. Ve bu konuda hassasiyet de yok bizlerde. Hassasiyet olmadığı için sünnetin ihyası konusunda, bir daha bu sünnetin ortaya çıkması konusunda da belki bize farklı bir açılım kazandıracak inşallah. Farklı bir çerçeveden hayatlarımızda iz bulmasına neden olacak. Şu sünnetin öncesinde o müjdeyi de vereyim sizlere ki meselenin ehemmiyeti daha iyi anlaşılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölmüş, unutulmuş, hayatlardan çıkmış bir sünnetin yeniden ihyasının karşılığının 100 şehit sevabı olduğunu söylüyor. Bu bir teşviktir aslında. Özellikle Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama noktasında bizlere gerçekten hayatımızın ameli anlamdaki kodlarını ve değerlerini öğreten Sünnet-i Seniyye'nin yeniden ihyası adına, hayatlardan çıkanın yeniden hayata dönmesi adına da bize bir katkı sağlaması anlamında böyle bir ufuk kazandıracak inşallah. Enes bin Malik'in sözünü aktarıyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir söz. Diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir yolculuktan döndüğü zaman eğer vakit gece ise asla evine gitmezdi. Medine'nin dışında konaklar, sabah olunca eve varırdı. Ya da akşamı bekler, akşamın müsait bir saatinde oraya varırdı. Bütün savaşlarında böyledir. Yani aklınıza mesela gelen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerindeki o hadiseleri bir zihninizde toparlayın. Bedir'den dönüşünde, Uhud'dan dönüşünde, Hayber'den dönüşünde, Hudeybiye'den dönüşünde, farklı gazvelerden dönüşünde hepsinde bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam korumuştur. En son veda haccına gidelim. Veda haccı biliyorsunuz.

0: Efendimizin hayatının son demleridir. Vedahaccından çok kısa bir zaman sonra zaten hak vaki olacak ve o aramızdan gidecek, sünnetini işte bizlere emanet olarak bırakıp gidecektir. O dönüşte 28-29 gün süren zorlu, o günün şartları çerçevesinde o şartları da bir hatırlayın. O zorlu süreçten sonra Efendimiz Ravha'ya varıyor. Ravha Medine'ye çok yakın bir mesafe. Orada konaklıyor. Orada bir grup Müslümanla görüşüyor. Onların imanıyla alakalı, fıkıhıyla alakalı bazı meselelere orada muttali oluyor. Hatta bazı insanlarla yeniden orada tanışıyor. Sonra oradan Zulhuleyfe'ye geliyor. Zulhuleyfe'nin neresi olduğunu hacca umreye gidenler çok iyi bilecektir. 5-6 kilometredir. Çok fazla uzak değil. Bu kadar yakın bir mesafe. Şu an yürüme mesafesiyle bile 1 saate, 1,5 saate, bilemediğiniz 2 saate o yol tamamlanır. Yürüme mesafesiyle ki Efendimiz veda haccından dönüyor, binekler üzerinde. Bu mesafe çok daha kısaltılır bu çerçevede. Böyle olmasına rağmen Zulhuleyfe'ye gece vakti vardığı için Efendimiz Medine'ye girişe müsaade etmiyor. Orada sabahlanıyor ve sabahın erken saatlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan Medine'ye geliyor. Şimdi sorum şu, size soruyorum, sizden cevaplarını alacağım. Neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir şey yapmış olsun? Bundaki hassasiyetin acaba sebebi nedir? Nedir ki bir ömür bunu korumuş, yetmemiş Aleyhisselatü Vesselam bir ömür bunu koruması ki bir defa yapmış olması bile hayatlara örnek ve model anlamında bize çok şey söyler. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam son veda haccında 28 gün 29 gün süren o zorlu yoldan sonra evine kavuşmaya çok az bir mesafe kala gidip evinde rahat edeceği bir ortam olmasına rağmen bu sünnetin önemini öğretme adına oraya varmayacak, konakladıktan sonra sabah varacak. Ne ola acaba bunun hikmeti ve sebepleri? Sendeymiş sıra. Yok, senden başlayalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ilk aklıma gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu anlamda bizim içinde bulunduğumuz o ruh karışıklığı gibi bir ruh karışıklığı yoktur tenzih ederek. Ama onun alemlere örnek olma noktasında yapmış olduğu birçok harekette görüyoruz. Kendisinden öte, kendisinin örnekliğiyle beraber kendisinden sonraki nesillere örnek olma noktasında şu geliyor aklıma. Bu girişi şundan dolayı yaptım. Yani Efendimiz'i böyle bir ruh karışıklığından tenzih etmek noktasında. Yani bugün iş yerinin yoğunluğu, iş yerinde ya da normal iş hayatında dışarıda rızkımızı kazanma noktasında içinde bulunduğumuz telaşlı hayatın üzerimize bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulmak ve eve girdiğimizde o evde bizi bekleyen ailemize daha olumlu, daha pozitif elektriği verme noktasında hani bir iş ceketinizi çıkartın, eve öyle girin derler ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da savaş ortamından, o vurdulu kırdılı ortamdan, o atmosferden, o psikolojiden kurtulup duru, dingin, sakin bir şekilde eve girme gibi bir düşünce olabilir mi diye bir şey geldi aklıma.
0: Evet, bilmiyorum, bakacağız şimdi. Ama öyle midir acaba? Mesela yorulmuş, yorgun bir halde siz veya biz, işte hepimizin hali bugün ortada. Yani bu manada kendimizi de işin içerisine dahil olarak anlamaya çalışalım. Bir an önce varmak isteriz eve. Yani orada durmanın aslında o psikolojiden çok fazla insanı beri tutmasının bir faydası yok. Eve varıp bir an önce normal bir hayata girmek isteriz. O zorlu günleri düşünerek değerlendirirsek. Ama o değil. Demek ki Efendimizin farklı bir maksadı var bunda.
2: Malumunuz gece insanların istirahat saati. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesine duyduğu saygıdan dolayı onların istirahatini bozmama adına bunun peşinden gelebilecek telaşlara ya da

0: endişelere mahal vermemek için hem kendisi hem de ashab-ı kiramı gece Medine'ye sokmadığını düşünüyorum.
1: Eyvallah. Çok önemli bir noktaya temas etti Mehmet. Gerçekten bu meselenin onunla alakalı mühim bir yanı var. Ama sadece o değil. Niye Alparslan'ı geçtin? O mu geçirdi kendisini?
2: Efendimizin yapmış
1: onlar,
2: olduğu...
1: Onlar söz adamı değil, onlar iş adamı. Bak bir tanesi de içeride gizlenmiş, ona gelmeyecek diye.
2: Efendimizin yapmış olduğu amellerde, söylediği sözlerde zahir ve batini mutlaka çok önemli dersler olduğunu hepimiz biliyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Zahiri olarak Mehmet Kaya Başkanımızın ve Cemil Hocamızın söylediği gibi dünyalık şeyler olabilir. Ama batini boyutunu soran sorulandan daha iyi biliyor hocam. Biz sizden...
1: Eyvallah. Biz zahiri boyutuyla ilgileneceğiz ki bu sünnetin hikmetini anlayalım ve hayatlarımızda diriltelim. Mesela hepimiz yolculuklara çıkan insanlarız. İşte uluslararası yolculuk yapan kardeşlerimiz var içerisinde. Bizim gibi sürekli yolda olan insanlar var. Biz pek bunu gözetmiyoruz. Mesela gece kaç olursa olsun direkt eve damlarız. Acaba Efendimiz buradan bir şey mi söyleyecek bize? Bir şey mi söylüyor? Bir şey söylemiştir muhakkak da biz nasıl bunu duyalım da hayatlarımızda diriltelim? Onun gayretini veriyoruz.
2: Başkanımızın söylediğine ek olarak sadece hane halkına değil, o kadar kalabalık bir birliğin Medine'ye girmesi
1: bak komşu... işte düşününce oluyormuş yani. Olayın bir boyutu da odur. Evet. Bir boyutu
2: sadece
1: da odur.
2: Kendi evdeki hanelerin değil, komşusunu, ahbabını veya gayrimüslimleri dahi rahatsız edebileceğinden dolayı böyle bir hassasiyet göstermiş olabilir.
1: Eyvallah. Evet, İskender abi.
3: Hocam ben de ek olarak peygamberimizin hane halkına, eşine, eşlerine ve kadına verdiği değer ve önem söylemek istiyorum.
1: Eyvallah.
3: Ek olarak.
1: Peki. Var mı başka konuşmak isteyecek?
4: Hocam ben de Ceyhun kardeşimizin düşündüğü gibi düşünmüştüm.
1: Halka.
4: Halka, etrafı. Bir de müşriklerin, şer güçlerin acaba bir işte karanlıkta suikast gibi bu yönde düşündüm. Olabilir mi diye.
1: Yok yani çok emin bir halde Medine. Evet. Artık son dönemlerinde hiçbir sıkıntı yok. Eğer öyle bir şey olsaydı tedbiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyler söyler ve bu tedbiri alırdı. Bunu yaptığını biliyoruz biz. Ancak o günler için böyle bir sıkıntı yok Medine'de. Burada tamamen farklı bazı boyutlar var. Onların üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Peki ben konuşan kardeşlerime teşekkür edeyim. Buyurun. Aleykümselam. Eyvallah.
5: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde hanımıyla konuşurken biz iki sahabe geçerken hanımlarını göstermişti ya.
1: Evet.
5: Bunlar
1: evet.
5: Benim hanımım fitneye yol açmasın diye.
1: O iki sahabenin kim olduğunu biliyor musunuz? O çok önemli bir hadisedir. Etraf kitapları diye bizim hadis kitaplarımızın bir alt birimi vardır. Onların birkaç farklı alanı var. O alanlardan bir tanesi de hadislerde aktarılan ama teferruat verilmeyen hadiseleri, olayları irdeleyerek bize bilgiler verirler. Etraf kitaplarının bize verdiği bilgiye göre Ammar bin Yasir ile Usayd İbni Hudayr'dır o iki sahabi ki ikisi de çok önemli isimlerdir. Biri muhacir, biri ensar olarak. Buyurun.
5: İşte acaba bir fitneye yol açmasın diye olabilir mi gece?
1: Fitne giriş meselesi. Evet, o da bir yönüyle dikkate alınması gereken bir şeydir. Eyvallah. Peki verin bakalım Mustafa abiye. Bak Mustafa abi pazarlık etmişti ama söyleyecek burada.
6: İşte bir cevap verin, bir daha da sormayın hocam. Benim aklıma şu geldi hocam, yani hanımların hazırlıksız olarak kocalarına karşı çıkmaları mı, uyku semesi olarak.
1: Eyvallah.
6: Efendimiz onu mu düşündü acaba?
1: Evet. Vallahi bilmiyorum, şimdi değerlendireceğiz ama çok önemli bir şey o.
7: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
7: Hocam benim aklıma fitne ve nefis terbiyesi geldi. Hı hı. Bir de ben de baya bir yolculuk yapıyorum. Akşamları geliyorum ama hiç bu olayı bilmediğim için de.
1: İşte daha biz olacak. Dedik ya sünneti dirilteceğiz hayatlarımızda inşallah. Peki şimdi olayın bir boyutu yok. Aslında kardeşlerimiz söylediler bazı şeyleri. Ben biraz daha formüle edeceğim, akıllarda kalsın. Hadisenin üç boyutu var. Birincisi topluma saygı. İkincisi ehline saygı. Üçüncüsü kendine saygı. Efendimiz bunu yaparken bu üç şeyi de gözetmiştir. Birincisi topluma saygı dedik. Şimdi buradan bugünün dünyasının insanının alacağı çok şey var. Adam gece saat 2'de kornalarla 10-15 tane arabayla sokaklarda geziyor. Neymiş efendim, ya düğünü varmış, ya asker gönderiyor, ya şu olmuş ya bu olmuş. Sünneti ihlal budur işte. Yani az bir şey bilse aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manadaki hassasiyetini, asla böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Çünkü bu sünnete aykırı bir şey. Bir Müslümanın sünnete ittibası ne kadar mühimse, aykırı davranmama adına hassasiyeti de o kadar mühimdir. En azından ben sünnete mutabık bir hayatım yok. Hiç değilse sünnete aykırı hayatım olmasın diye bir hassasiyet içerisinde olması lazım. Dolayısıyla burada bu hadisede böyle bir şey var. Düşünün 2000, 3000, 4000 kişi veda haccında, o sayı çok çok daha fazladır. Gecenin bir anında Medine'ye girse ne olur o Medine'nin hali? Toplum huzursuz olur. Gece yataklarında olan insanlarda bir endişe olur. Kardeşlerimiz söylediler buna benzer şeyler. Onların önünü almak için ve topluma bu manada mesajlar ulaştırmak için Efendimiz aleyhissalatü vesselam topluma olan saygısından dolayı bunu yapıyor. Hiçbir şekilde geldiğimiz mesele cihat da olsa, yapacağımız iş Allah'ın memnun ve razı olacağı bir iş dahi olsa, bizim insanları rahatsız etme hakkımız yok. Bu manada toplumun saygınlığını koruma adına hassasiyet içerisinde olacağız. Bu birincisi. İkincisi ne? Ehline saygı. Mehmet söyledi mesela o manada şeyleri. Gece karanlığında geliyorsunuz. Yatan çocuklarınız var, komşularınız var. Onun toplumla alakalı bir kısmı var. Ehil meselesinde yakın komşuları da o işin içerisine dahil edebiliriz. O saatte eve geldiğiniz zaman, zile bastığınızda, biraz da asabiyseniz, uyanmayan hanımınıza karşı halinizi biraz işte tasavvur edin. Uykuda kalan, sıkıntı çeken bir evin, ev halkının sizin o halinizden kaynaklanacak hallerini tasavvur edin. Hiç konuşmayalım onları. Üçüncüsü kendine saygı meselesinde. Mustafa abi biraz yaklaştı oraya. Ben bir şeyler söyleyeceğim ama hanımlar var burada. Onun için tam söyleyemeyeceğim. Ama az sözle de çok şey anlarlar inşallah. Anlamanız lazım. Kendine saygı meselesinde burada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hem kendi nefsine hem de karşı tarafta hanımının nefsine karşı bir saygısı var. Gecenin karanlığı, uyku hali, zile basıp içeriye giriyorsunuz. Saçlar böyle, hal farklı. O halde nasıl olur insan? Bizim hanımlarımızda da, yani buradaki cemaatin hazurunun hanımlarını tenzih ediyorum ama bu konuda sıkıntılarımız var toplum olarak. Biz kocaya süslenmeyi edebe aykırı görüyoruz. Kocaya süslenmeyi ne yazık ki toplum olarak sıkıntılı görüyoruz ama düğüne, şuraya buraya çok farklı bir biçimde gidiyoruz. Hanımlar olarak böyle bir halde ne yazık ki toplumun tamamı. Ona ait de burada bir mesaj var. Çünkü uzun bir süre yolculuktan dönmüş birisi o haldeyken eve geldiğinde insani anlamda bazı talepleri olabilir. O talepler karşılanmadığı zaman sıkıntılar ortaya çıkabilir. Orada alan yara ilerleye ilerleye çok daha farklı bir noktaya gelebilir. Bugün evliliklerin sona ermesinin birçok nedenlerinden bir tanesi ve o nedenlerin de belki altında yatan en önemli meselelerden bir tanesi, eşlerin birbirleriyle olan münasebetlerinde o sıcaklığı kaybetmeleridir. Yumuşak söyledim bu cümleyi. Artık anlayın bir şeyleri. Yani orada bir sıkıntılı bir hal var ve gerçekten bu evlilikleri zedeleyen en önemli sebep.

0: sebeplerden bir tanesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda da iki tarafın kendisine saygılı davranması adına böyle bir adım atıyor. Dolayısıyla bu sünnetin hayatlarımızda biraz daha farklı bir biçimde yer edinmesi lazım. Emin olun, bakın ben kendimi de işin içerisine dahil ederek bir şey söyleyeceğim size. Yolculuk yaparken namaz saatlerine dikkat etmemiz gerekir. Bu çok önemli bir şeydir. Hepimiz de ediyoruz. En azından bir vakit namazımız tehlikeye girmesin diye bazen uçak biletleri alırken, otobüsle yolculuk ederken bu konuda hassas davranıyoruz. Onun kadar önemli bir meseledir bu. Yani gece ben varmayayım eve, alternatifi varsa eğer yolculuğumu normal bir saat üzerinden yapayım demek, en az namaz meselesinde gösterilen hassasiyet kadar mühim bir hassasiyettir. Ve bu mesele Allah'ın izniyle bir sünnetin ihyasıdır. Ben hem kendi nefsime hem de sizin nefislerinizin adına bu emaneti sizlere verdim.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir.

0: O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya muahhir ya Allah.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Şimdi asıl konumuza gelelim. Peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi diyeceğiz inşallah. Ancak geçen seneki son dersimize bir gönderme yapmak durumundayız. Orada çocuk nedir sorusuna biz 10 maddede cevaplar vermiştik. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz olduğu için o 10 maddeyi teferruatına girmeden sizin dikkatlerinize vermek istiyorum. Ne demek çocuk deyince ne anlamalıyız? Hayatımızda yerinin neresi olması gerektiği konusunda Kur'an'dan ve hadislerden her biri aslında bir ayete, birkaç ayete, her birisi aslında birkaç hadise yaslanan ilkelerdi bunlar. O 10 maddeyi dikkatlerinize vereyim. Bir, çocuk ailenin, evin meyvesidir. İki, teferruatlarını işlediğimiz için girmeyeceğim ama en azından bu dersten istifade eden kardeşlerimiz geçen dönemin son dersini dinleyebilirler Siyer TV'den. İkincisi, çocuk büyük bir imtihandır. Varlığıyla da yokluğuyla da. Yani sadece varlığından imtihanı anlamayın. Yokluğuyla da imtihandır. Üçüncüsü, çocuk büyük bir emanettir. Emanete ihanet meselesinde çocuklarına dair gerçekten görevlerini yerine getiremeyen anne ve babalara bu madde çok şey söyler. Emanete ihanetin ne olduğunu biliyoruz. Dördüncüsü, çocuk büyük bir nimettir. Nimetin ağırlığı da külfetini de ağırlaştırır biliyorsunuz. Olmazsa o nimette mahrum olanlar belki o nimet olmadığı için külfetini de çekmeyecekler. Ama Allah böyle bir nimet vermişse bu

nimetin karşılığında bir külfet, bir ağırlık olduğu da unutulmamalıdır. Beşincisi, çocuk müminin salih amelidir. Bu konuda da Nuh Aleyhisselam'dan örnekler vermiştik. O ilgili ayeti de söylemiştik. Altıncısı, çocuk müminin kapanmayan amel defteridir. Sadaka-i cariye Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kapanmayan üç amel defterini sayarken o saydıklarından bir tanesi çocuktu. Onun dışında da başka ayetlerin, hadislerin var olduğunu biliyoruz. Yedincisi, çocuk insanın varisi, soyunun devamıdır. Sekizincisi, çocuk müminin göz aydınlığıdır. Kurratul ayn ifadesinden bu meseleyi çıkarmıştık biz. Dokuzuncusu, çocuk ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Hatırlayın o hadisi. Hepimiz inşallah onlardan biri oluruz. Cennete girdiğimiz zaman bakacağız ki bazılarının dereceleri bizden daha âli. Merak edip sorduğumuz zaman onlara bu ödülü kazandıran şeyin çocukları olduğunun haberi verilecek bize. Hadislerde bu meyanda bize meseleler vardı. Biz zaten oradan çıkarmıştık. Onuncusu, çocuk en önemli muallimlerden biridir. Aslında biz onu yetiştirdiğimizi zannediyoruz. Ona bir şeyler öğrettiğimizi zannediyoruz. O bize öğretiyor. Ve bize çocuklarımızın öğreteceği, öğrettiği en önemli şey de sabırdır. Çocuktan insan sabır adına çok şey öğrenir, öğrenmelidir. Bizler de inşallah öğrenenlerden oluruz. Şimdi çocuk nedir sorusuna, biz bu 10 maddede, geçen dönemin son dersinde bu 10 madde çerçevesinde cevaplar bulmaya çalışmıştık. Bu bilgilerimiz de bir zihnimizde tazelenmiş olsun. Gelelim bugünkü asıl dersimize. Peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi dersimize. Böyle bir bahis bir derse sığmaz tabii. Peygamber kıssaları dediğimiz zaman hemen Kur'an'da anlatılan kıssalar gelecek aklımıza. Kur'an'ın dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu meyanda bize söylemiş olduğu ve Kur'an'da teferruatı anlatılmamış bazı hadiselerin teferruatına dair, beyanına dair açıklamaları bileceğiz, zihnimizde canlanacak. Bunun da ötesinde tarih kitaplarımızda da bu konuda anlatılanlar bizim zihnimizde canlanacak. Gerçekten geniş bir konu. Ancak biz sadece meseleyi Kur'an ekseninde bugün ele alacağız. Onun sebebi de şu: kıssalar bahsinde ne yazık ki mevcut tarih kitaplarımızın içerisinde İsrailiyat çok çok üst düzeydedir. İsrailiyatın bugün bizim kaynaklarımıza etkisi ayrı bir bahis konusudur. Belki değerlendirmelidir. Bu manada İsrailiyatın etkilerinin en fazla olduğu alanlardan bir tanesi geçmiş peygamberlerin hayatlarına dair anlatılanlardır. Sebebi de belli. Zaten onlardan bahis açıldığı için Tevrat'ın bazı nushalarında ve Tevrat tefsirlerinde, onun açıklaması mahiyetinde olan kitaplarda ve yine bizim kitaplarımızda farklı kanallardan bize bilgi sunan bazı kaynak niteliğindeki kitaplarda bu manada bilgiler var. Biz şimdi teferruatı değil, asıl bize lazım olan mesajı almaya gayret ettiğimiz için bu dersimizde onlara girmeyeceğiz. Kur'an ekseninde meseleyi anlamaya çalışacağız. Malumunuz 224 bin peygamber, bir hadiste öyledir. Bir hadiste ise sayı 124 bindir. Bu sayıda olan peygamberlerden Kur'an sadece 28 peygamberi anlatır, Efendimiz de dahil. Buna Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn de dahildir biliyorsunuz. Neden Kur'an hadislerde 124 binle ifade edilen, 224 binle ifade edilen o sayının içerisinden 28 peygamberi seçmiştir? Bunu
biz çeşitli dersler

derslerde izah ettiğimiz bir konu olduğu için teferruatına girmeden bir cümlede sadece özetlemek istiyorum. Seçilen o 28 peygamber aslında insanlığın önüne model olarak konacak. Hayatın çeşitli alanlarında örneklikleriyle bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığı bir peygamber bir şahıs değildir aslında. O kendisi gibi olan peygamberler içerisinden seçilmiş ve kendisi gibi olanları da temsil eden birisidir. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla 28 peygamber içerisinde biz Kur'an'daki kıssaları ya da onların hayatlarını okurken 124 bini okumuş oluyoruz aslında. Onların hayatından bizim hayatlarımıza dair de mesajlar zaten aktarılmış oluyor. Meseleye biz aile ekseninde, anne baba ve çocuk ekseninde baktığımız zaman Kur'an'ın anlattığı 28 peygamberin bu ilişkilerin her türüne dair örnekleri sunduğunu görürüz. Nasıl? Mesela mümin eş, mümine eş. Kur'an'da anlatılır mı? Hemen aklımıza örnek gelir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva. Hazreti Havva'nın ismi verilmez ama eşi diye ayetler o iki eş arasındaki onlar insanlığın ilk ataları, ilk baba ve ilk anne onların hayatlarının üzerinden mesajlar verilir. Mümin ve mümine eşler, mümin çocuklar anlatılır mı? Anlatılır. Mesela Yakup Aleyhisselam ve ailesi, özellikle Yakup ve çocukları Kur'an'da çok geçen, hatta torunları diye nesline de vurgu yaparak geçen bir örnek olduğu için onu verdim. Mümin eş, mümine değil kafir, inkarcı hanım. Verilir bir örnek, verilir. Nuh Aleyhisselam ve hanımı. İsmi verilmeden hanımının inkarcı olduğu Kur'an'da beyan edilir. Ya tersi, mümine eş, kafir koca. O da var. Firavun, Asiye. Peygamber kıssaları bahsinde Hazreti Musa'nın kavmi içerisinden anlatılır. Böyle bir örnek de verilir. Eş kafir olur Firavun, hanımı Asiye mümin olur. Hem de hanımlar sultanlarından bir tanesi olur. Mümin ve mümine eş ama kafir çocuk. Var mı? Var. En ilkinden verelim örneği. Adem, Havva, Kabil. Mümin, mümine ama çocuk kafir. Mümin eş, koca olarak. Kafir hanım, kafir çocuk. Var mı? Var. Nuh aleyhisselam mümin, onun eşi kafir, Kenan kafir, çocuk olarak da kafir. Analık ve babalık yanında bir evlat, bir çocuk. Bakın farklı bir alan. Hazreti Musa'nın evlatlık olarak Firavun'un sarayındaki halini anlatır Allah bize. Öz anası ve babası değil. Evlatlık orada bulunması anlatılır. Mümin baba, onların hanımı anlatılmaz şimdi söyleyeceğimin. Mümin baba, mümine kızlar. Anlatılır mı? Anlatılır. Şuayb aleyhisselam ve onun mümine kızları. O kıssa anlatılırken çok güzel bir örnektir o da. Kayınbaba ve damat olarak da Musa aleyhisselamla Şuayb anlatılır. Biliyorsunuz Hazreti Musa Şuayb aleyhisselamın damadıdır. O iki kızından biriyle evlenmiştir. Buna dair de bilgileri bize verir. Baba peygamber, oğul peygamber, iki de mümin, ikisi de peygamber. 2-3 örneği var bunun biliyorsunuz. Davut ve Süleyman, İbrahim ve İsmail, İshak, İbrahim, İsmail ve İshak, Yakup'un çocukları Yusuf aleyhisselam, onlar da peygamber olarak çocuklara örnek olarak anlatılır. Kafir baba, mümin çocuk, mümin peygamber. Anlatılır mı? Anlatılır.

Azer İbrahim. Babası olarak kabul etmemiz en doğrusudur. Çok büyük ihtimalle o konuda farklı şeyler söylenir çünkü. Ama bu manada gerçekten doğru olanı odur. Azer baba olarak kafirdir ama çocuğu İbrahim mümindir. Çocukluğuna dair de bilgileri anlatılır. Yani aklımıza bu manada gelebilecek her türlü ilişki örneğine dair Kur'an bize örnekler anlatılır. Buradan da aslında biz Kur'an'ın muhtevasının ne kadar önemli olduğunu da çıkarmış oluyoruz. Aslında Kur'an özelde bu meseleyi anlatmak için bir gayret göstermez. Zaten ayetler içerisinde görürsünüz bu çok farklı bir noktada durur. Satır aralarındadır tabir caizse. Ama Kur'an'ın anlattığı bin bir meseleden bir meselede budur. Hiçbir şey olmasa bu mesele dahi Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna yeter de artar bile. Bunu anladığımız zaman da Kur'an'ın değer ve kıymetine dair çok önemli bir mesaj anlamış oluruz. Biz bugün peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimi dersek bu örneklerin hepsinden aslında hayatlarımıza izler taşıyabiliriz ve mesajlar vardır. Ancak bunların hepsini değerlendirme imkanımız olmaz. Sadece ben iki hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Peygamber kıssaları üzerinden çocuk eğitimine dair çok önemli bir noktaya gelmek için buranın üzerinden asıl sonuçta önemli bir meseleye varmak için size iki örnek üzerinden bu mesajı vermeye çalışacağım. Birincisi Hazreti İbrahim örneği, ikincisi Meryem suresi örneği. Bu iki örnek üzerinden inşallah biz anlamaya çalışacağız. Hazreti İbrahim örneğinden başlayalım isterseniz. Hazreti İbrahim malumunuz ulul azm peygamberlerden biridir ve Kur'an'ın çokça anlattığı, hayatına dair çok önemli bilgiler verdiği peygamberlerden bir tanesidir. Kur'an'ın en fazla isim olarak andığı peygamber Hazreti Musa'dır. Bu da ayrı bir dikkate alınması gereken bir husustur. Hazreti Musa'nın adı 136 kez geçer. Ancak 136 kez Hazreti Musa'nın adının geçmesi sadece Hazreti Musa'nın kıssası 136 ayette anlatılıyor anlamına gelmez. 136 kez ismi geçer, 500'ün üzerindedir direkt Hazreti Musa ile alakalı olan ayetlerin sayısı. Onun yanında biz asıl üzerinde duracağımız isim Hazreti İbrahim olduğu için Hazreti İbrahim'in ismi 69 kez geçmektedir Kur'an'da. Ama yine aynı şey onun için de geçerli. 69 ayet değil, o ismin çerçevesinde yine 200-300 ayet, tam saymış değilim ama kıyas yaparak söylüyorum. O kadarlık bir kısımda da Hazreti İbrahim'e ait meseleler anlatılır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın isimleri eşit orandadır Kur'an'da. 25'er kez anlatılır. Onda da çok güzel bir işaret vardır. Kur'an İsa aleyhisselamı anlayabilmemiz için bize Adem aleyhisselamı örnek olarak gösterir. Siz İsa'nın haline mi şaşıyorsunuz? Adem'in halinden İsa'nın halini anlayın dercesine. O kıyası yaptığı için ikisini de 25 kez anar. O da Kur'an'ın matematiksel mucizelerinden bir tanesidir. Ben çok fazla buna takılan birisi değilim ama böyle bir şey de var. Mesela dünya ahiret Kur'an'da eşdeğerdir. Ayların sayısı 12'dir. Şehir kelimesini 12 kez sayar. Bunlar da Kur'an'ın güzelliklerindendir. Nurla zulümatı eşit oranda saydığı gibi. Bu tarz Kur'an'da matematik anlamında da çok güzel açılımları görürsünüz. Aleyhissalatü vesselamın adı Kur'an'da 4 kez Muhammed şeklinde, bir kez de Ahmet şeklinde gelir. Ama Efendimizin adının Kur'an'da böyle az olması Efendimiz'e ait mesajların az olduğu anlamına gelmez. Kur'an'ın ilk muhatabı olduğu için Allah ona ismiyle değil, zamirlerle konuşur. Sıfatları olan Nebi ve Resul
sıfatları üzerinden konuşur. Onun için Kur'an'daki bu manada ayetler çok çok fazladır. O manada o fazlalığı bilelim. Ama isim olarak Muhammed isminin geçtiği ayet sayısı 4. Ahmet olarak İncil'deki ismine vurgu olarak da Saf suresinin 6. ayetinde bir işaret var. İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an'ın bize anlattığı ayetler, İbrahim Aleyhisselam'ın özelliklerine dair çok önemli bilgiler verir bize. Ancak burada bir noktaya dikkatlerinizi çekmem lazım. Kur'an'ın istisnai olarak kullandığı ifadelerden bir tanesi Usvetün Hasene ifadesidir. Ahzab suresinin 21. ayetinde o ifade bir kez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanılır. Mümtehine suresinde iki kez 4. ve 6. ayetlerinde de İbrahim ve ailesi için kullanılır. Şimdi bu ifadenin bir peygamber için kullanılabilmesi için şöyle bir mesaj ihtiva etmesi gerekir. Usvetün hasene demek aklımıza gelebilecek olan hayatın çeşitli alanlarında bize rehber olabilecek mesajları bize aksettirmesi lazım. Eğer böyle olmasa usvetün hasene olmaz. Çünkü usvetün hasenenin anlamı bu. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi. Böyle olmazsa eğer usvetün hasene olmaz. Usvetün hasene olma özelliğini kaybeder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bunun böyle olduğunu biliyoruz. Peki Hazreti İbrahim için de böyle midir? İnanın böyledir. Kur'an ekseninde baksanız böyledir. Hadislerin Hazreti İbrahim'in hayatına dair yaptığı açılımlar ekseninde baksanız böyledir. Özellikle tarihi malumat ekseninde baksanız böyledir. Bu manada İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı diğer peygamberlerin hayatlarına nispeten daha detaylı örneklik ve modellik anlamında da daha mesajlarla dolu bir biçimde anlatılır bize. Dedik Kur'an'ın ekseninde konuşacağız, o eksende konuşuyoruz. Kur'an İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğunu anlatır mı? Anlatır. Harran'da daha peygamberlik ortada yokken onun bir serüveniyle işe başlar. Sonra peygamberlik mücadelesiyle işi devam ettirir. Harran'dan başlayan o mücadeleyi Mısır durağına kadar getirir, onu anlatır. Mısır'dan işi El-Hal ile Filistin'e götürür, onu anlatır. Filistin'den son durak olan Faran dağları meselesine getirir sözü, onu anlatır. İbrahim Aleyhisselam'ın bu manada hayatına dair her şeyi Kur'an bize anlatır. Yine gelelim çocukları ekseninde baksak, Hazreti İshak ve Hazreti İsmail iki çocuğu baba evlat münasebeti çerçevesinde anlatır bize Kur'an. Ve hadislerde bu konuda teferruat daha fazladır. Meselenin yukarıya bakan kısmına gelsek, yani evlat olarak, çocuk olarak Hazreti İbrahim'i onun babası Azer'le olan münasebetine dikkat kesilsek onu da anlatır. Azer ile olan mücadelesini, babasıyla olan o mücadelesini bize teferruatlı bir biçimde Kur'an anlatır. Akrabalarla olan meselesine gelsek Hazreti Lut ile İbrahim Aleyhisselam arasındaki münasebeti de bize anlatır Kur'an. Hazreti Lut biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in yeğenidir. Lut'un babası Haran Hazreti İbrahim'in kardeşidir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Lut Aleyhisselam'ın amcası olur. Bu manada ilişkiyi de anlatır ki ikisi zaten çağdaş olarak bize aksettirilir, yansıtılır ve anlatılır. Bu meselelerin hepsini bir tarafa koyun. Olaya baba evlat, baba çocuk münasebetinden baksak, İbrahim'in babasıyla olan münasebeti ve İbrahim'in çocuklarıyla olan münasebetinde önümüze çıkan çok önemli bir mesaj vardır. Bugün anneler ve babalar olarak gözden kaçırdığımız bir şey. Gözden kaçırdığımız için de bir türlü içinden çıkamadığımız ve çözmekte zorlandığımız işin temeline ait bir şeyi bize anlatır.

Nedir o? İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden verilen mesaj şudur. Müşrik olsa bile, müşrik olan babana bile merhamet et ki kendi çocuklarından merhamet göresin. Aslında Hazreti İbrahim'in o şimdi sizin nazarlarınıza verdiğim o kıssanın üzerinden bize aktarılan mesaj bu. Müşrik olan babana bile merhamet et ki kendi çocuklarından merhamet göresin. Eğer bu mesaj olmasaydı Hazreti İbrahim'in hayatında bu manada anlatılan ayetler Kur'an'ın lisanında döndürülüp döndürülüp tekraren bizlerin nazarına verilmezdi. Bu çok mühim bir şeydir. Ve Hazreti İbrahim müşrik olan babasına karşı o merhameti olmasaydı belki merhametleri övülen iki çocuğun sahibi de olmayacaktı. Hem İsmail'in hem İshak'ın. İster misiniz Kur'an'dan bu manada bir pasaj okuyalım? Meryem suresi dedim, ona dikkat çekeceğim. Yine örneği Meryem suresinin üzerinden vereyim size. Çocuklara takılmayın. Onlar maşallah bugün bereketli. Ben hiç takılmıyorum, siz de takılmayın. Onlar işlerine baksınlar. Biz buraya kitlenelim. Burası önemli. Bakın bunlar her zaman ele geçmez. Bir daha bana deseniz hocam şu dersi yapın, belki de o imkanı bulamayacağız. Onun için onlar oynayıp dursunlar. Ama ben arkadaşlardan istirham edeyim. Bir dahaki derse bu manada tedbir alsınlar. Yukarıda çocuklarımıza bir ortam hazırlansın, bu iş çözülebilir. Onun için gözden kaçmış bu, bunu da burada söylemiş olayım. Şimdi o Kur'an kıssasına bir dikkat kesilelim. Meryem suresine ayrıca bir örnek vereceğiz. O örnek üzerinden bir mesaj alacağız. Hazreti İbrahim'in örneğini de ben özellikle Meryem suresinden seçtim. 41. ayetten itibaren kitapta İbrahim'i an, zira o Sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki, babacığım, hitap bu. Nasıldır o hitap? Ya ebeti. Babasıyla konuşurken Hazreti İbrahim'in hitabı budur. Zaten hitap sözün en öz kısmıdır. İşin en temel şeyidir. Siz hitabı doğru ayarlamazsanız ondan sonra ne söylerseniz söyleyin oradan sonrasını telafi etmeniz çok kolay olmaz. Ya ebeti, ey babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Öyle bir şefkat, öyle bir merhamet, öyle bir feryat var ki burada aslında üzerinde durup saatlerce düşünmemiz gerekir. Ya ebeti, babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyleyse bana uy ki seni doğru yola vardırabileyim. 44. ayet. Ya ebeti, yine babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Rahman isminin üzerinden konuşuyor Hazreti İbrahim. 45. ayet. Ya ebeti, niye söyler Allah aşkına? Yani bir tane hitap, baba karşıda muhatap belli. Bir hitapla sözünün tamamını bitirebilir mi? Bitirebilir. Ama onu yapmıyor. Bir daha ya ebeti, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Şefkat ve merhametle söz devam ediyor. Babası konuşuyor. Baba babaca konuşuyor. Babalar o konuşmayı iyi bilir. Babaca konuşuyor. Ey İbrahim dedi. Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Bakın. Hazreti İbrahim'in uslubu nerede duruyor? Onun karşısında İbrahim'in babası Azer'in sözleri nerede duruyor? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir zaman benden uzak dur. Gözüme gözükme. Bu hali devam ettireceksen eğer gözüme gözükme. İbrahim sözü alıyor. Nasıl başlıyor söze?

Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyorum. Onu diyor İbrahim. Yani orada akideye ait sıkıntılı bir hale rıza göstermiyor. Ama burada o şefkat ve merhametini de hiçbir zaman kaybetmeden söyleyeceğini söylüyor. Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki senin için Rabbime dua etmemle boşa çıkmaz emeğim. Yani inşallah dualarım Rabbimin katında karşılık bulur. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Ayetin sonuna doğru İshak ve Yakub'a, biliyorsunuz İshak Aleyhisselam'ın oğludur Yakub, ona vurgu yapması da o merhamete, babasından merhamet görmese bile evlatlarından merhamet göreceğine bir vurgudur. Belki o merhameti göremeyecek ama değil mi ki merhamet gösterdi, babadan böyle bir merhamet bulacak. Ve her birini peygamber yaptık. 50. ayet, onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret, bir nam onlara nasip ettik. Nasıl bir nam olduğu da tarihin ispat ettiği bir şeydir. Anladınız mı dostlar buradaki mesajı? Bakın, Azer ile İbrahim Aleyhisselam arasındaki o münasebetin üzerinden bize bunu veriyor. Şimdi bazen siz sormuyorsunuz da bazen başka arkadaşlar bana ya sözlü olarak ya maille soruyorlar. Hocam diyorlar, babam bana dedi ki senin gibi bir evladım yok, ne yapayım? Hemen bu ayetleri yazıp gönderiyorum. O diyebilir, o baba, o der. Ama sen onun gibi davranamazsın. Senin öyle bir hakkın yok. Baba seni evden atar, sana ağır sözler söyler, sana şunu yapar, bunu yapar, malından mahrum bırakır, seni diğer kardeşlerinden kayırır. Onu babalar çok iyi yaparlar. O tarz maharetleri fazladır. Ne yaparlarsa yapsın, ne ederse etsin, hiçbir şekilde evlatın babasına karşı merhameti sırtının arkasına atma gibi bir hakkı yok. Böyle bir hakkı Allah onun üzerine yazmıyor. Onun için buradan hiç kimse kendine bir şey çıkarmaya çalışmasın. Aman hocam sen bilmiyorsun, benim babayı bir görsen deme hakkı yok. Ne olursa olsun, ne olsun mesela, Firavun'dan daha mı zalim olabilir bir baba? Firavun gibi olsa dahi bir evladın başka türlü davranmaya hakkı yok. Tavır kimin tavrı olmalı? İbrahim'in tavrı olmalı. Senin benim gibi oğlum yok diyecek, yine evlat ne diyecek? Gel babacığım sana bir sarılayım diyecek. O ona küfürler edecek, o yine ya ebeti deyip onu bağrına basacak. Meselenin bu manada bize verdiği mesajlar böyle. Merhametin ne kadar mühim olduğunu bize söylüyor. Olayın diğer tarafına baksak, yani baba evlat münasebetinden olayı evlat baba münasebetine çevirsek, yine Hazreti İbrahim'in üzerinden İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu İsmail ve İshak'la olan münasebetini de Kur'an bize anlatır. Ben oraya bir gönderme yapıp diğer tarafa geçeceğim. Saffat suresinin 99'dan 113. ayetler arası o kısa ayetlerde baba oğul olarak İbrahim Aleyhisselam ve çocukları arasındaki münasebetini de bize aktarmış olur. Oradaki meselede de, o anlatılan yerde de İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarıyla olan münasebetinde temel mesaj aslında işin merhamet üzere yürüdüğünün beyanıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden alacağımız örnek bu. Gelelim şimdi Meryem suresi örneğine. Nasıl, anlaşılabiliyor mu? Yoksa bir sallayayım mı sizi? Devam mı edeyim? Devam edelim mi? Peki. Biliyorsunuz Meryem suresi dostlar Kur'an'ın tertipte 19. suresidir. Ne zaman nazil olmuş? Bir tek Hristiyan'ın olmadığı Mekke'de nazil olmuş. Nübüvvetin 5. yılında

nazil olmuş. Habeşistan'a gidecek olan Müslümanların da manevi anlamda azıkları olmuş. Biliyorsunuz o hadiseyi. Cafer bin Ebi Talip bu ayetleri aldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Sonra Habeşistan'a vardılar o Müslümanlar. Habeşistan'da o gün oranın hakimi olan Necaşi'nin huzurunda hadise uzun, meselemiz o değil, sadece olay bilinsin, hatırlansın diye söylüyorum. Orada o ayetler okundu ve o ayetler Necaşi'yi de imana taşıdı. O bizim bir mümin kardeşimiz olarak bu dünyadan çekip gitti. Ortaya da çok önemli bir vefa ve iş bırakarak. Nübüvvetin ilk yıllarında, 5. yılda nazil olan bu ayet, bu ayetler ve bu süre 98 ayetten oluşuyor. Huruf-u mukatta'a sürelerinden, böyle başlayan sürelerden bir tanesidir. Ancak Meryem suresinin Kur'an'ın huruf-u mukatta ile başlayan diğer 26 süreden, biliyorsunuz toplam sayı 28'dir. 28 süre huruflarla başlar. Bu 28 süreden 27 süre böyle başlar. Bir tanesi Meryem suresidir. Geri kalan 26 süreden bir farkı var. Fark şu: en fazla harfi kullanan süre Meryem suresidir. Tek harfli gelir, Nun, Sad gibi. İki harfli gelir, Taha gibi, Yasin gibi, Hamim gibi. Üç harfli gelir, Elif, Lam gibi. Dört harfli gelir, Elif, Lam, Ra gibi. Beş harfli sadece burada gelir: Kef, He, Ayn, Sad. Kef, He, Ya, Ayn ve Sad. Beş harfli olarak tek geldiği yer Meryem suresidir. Tabi onun hikmetleri var, oralara girmeyelim. Sürenin adı Meryem suresi. Meryem ve onun çocuğu Hazreti İsa, öncesinden doğumuna kadarki kısmıyla ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Onun anlatmadığı yerleri de Ali İmran suresi tamamlar. İkisini yan yana getirdiğiniz zaman o süreci çok rahat bir biçimde, bir bütün halinde okuyabilirsiniz. Ancak 98 ayetlik olan bu sürede anlatılan sadece Hazreti Meryem ile Hazreti İsa değildir. Hazreti Adem'i anlatır. Hazreti Nuh'u anlatır, az da olsa. Ama çok olarak, biraz önce size okudum, Hazreti İbrahim'i anlatır. Hazreti İsmail'i anlatır. İdris Aleyhisselam'a vurgusu var. Zaten İdris Aleyhisselam Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde çok az anlatılır ama anlatılan yerlerden bir tanesi budur. Yakup Aleyhisselam anlatılır. İsim verilmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait mesajlar anlatılır. Bu manada çok bereketli bir süredir Meryem suresi. Meryem suresinin örnek olarak bizim nazarlarımıza verilmesinin sebebi şu. Yani benim seçme meselem, seçmeme sebep olan mesele şu: Meryem aleyhisselam bir anadır. Ana üzerinden anlatacak orada o kıssa çerçevesinde anlatılanlar. Ancak orada anlatılan 98 ayet boyunca çok temel bir mesaj var ki o mesaj analığın da en temel mesajıdır. Nedir o? Merhamettir, başka bir şey değil. O ayetlerin başından sonuna kadar, gidin isterseniz evde açın okuyun, göreceksiniz merhamet ekseninde bir anlatım var o sürede. Merhameti bize anlatırken de özellikle anne ve babanın çocuklarına olan merhameti nazarlarımıza verilir. Çok ilginç değil mi dostlar? Kur'an Rahman ismini 57 kez kullanır. Kur'an'ın tamamı boyunca 57 kullanımın 16 tanesi bu sürededir. Rahman ismini 16 kez bu süre kullanır. Nübüvvetin 5. yıl olduğunu unutmayın. Özellikle o yılda bu ismin ortaya konması, nazarlara verilmesinin de ayrıca hikmetleri var. Peki neden Kur'an'ın böyle bir amacı, böyle bir şeyi vardır? Kur'an

bu mesajlarla ve burada benim size anlatamadığım ama diğer kıssalar çerçevesinde de baba evlat, anne evlat ya da yukarıya doğru çocuktan babaya ve anneye doğru oluşacak olan bütün bağların ısrar ve tekrarla merhamet üzere kurulmasını söylüyor. Merhamet olmazsa eğer asla bu işten başarı elde edemeyeceksiniz. Şimdi şöyle bir itiraz yapabilirsiniz. Edin, etmiyorsanız da ben sizin adınıza edeyim. Bir anne ve baba nasıl olur çocuğuna merhametli davranamaz? Davranmayabilir. Siz merhameti nasıl anlıyorsunuz? Bir baba, bir anne, babalar bunu çok daha fazladır. Ben de bir baba olarak söylüyorum. Evladına şunu diyorsa eğer orada merhamet adına sıkıntı vardır. Evladım, sakın böyle yapma, beni mahcup etme. Bu çok masum bir söz. Bunda bir sıkıntı var mı? Çok büyük bir sıkıntı var. Yanlış yapmış değil mi çocuk, evlat? Merhamet ekseninden yürürse bir baba söyleyeceği söz şudur. Evladım böyle yapma, kendini mahcup etme. Beni mahcup etme ile kendini mahcup etme sözü arasında çok fark var. Dolayısıyla biz bazen babalar ve anneler olarak evlatlarımızdan istediğimiz şeyler merhametmiş gibi gözükse de aslında işin temelinde kusuruma bakmayın merhamet yok, menfaat var. Eğer merhamet olsaydı bugün çocuklarımızı şu an yetiştirdiğimiz gibi yetiştirmezdik. Menfaat olduğu için sabahın 6.30'unda çocuğu kaldırıp okula göndermek zorumuza gitmiyor. Merhamet olmadığı için sabah namazına 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuğumuzu kaldırmaya yüreğimiz varmıyor. Bilmiyorum yanlış şeylerden mi bahsediyorum? İnanın bu mesele o kadar mühim, o kadar önemlidir ki ve bu meselede ne kadar sıkıntılarımızın olduğunu da zihinlerimizde tasarladığımızda aslında işin temelinde neyi konuşmamız gerektiğini daha iyi anlarız. Meseleyi evlat meselesinden çıkarın, kurum meselesine getirin. Bakın bugün bizler de elhamdülillah İslami hizmet veren bir kurumuz. Öğrenci çalışmaları yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Eğer bir kurum öğrenci yetiştireyim, benim adamım olsun diyorsa orada iş yok. Orada ciddi bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var. Eğer bir kurum öğrenci yetiştireyim, İslam'ın adamı olsun diyorsa orada asıl olması gereken var. Ve herkes burada biz dahil bütün İslami hizmet veren kurumlarımız şu sözün çerçevesinde gerçekten kendilerini muhasebeye çekmeleri lazım. Eğer biz adamım olsun değil İslam'ın adamı olsun gibi bir amacımız olsa öğrencimiz yetişti bizim elimizde belli bir kıvama geldi. İlimde bir seviye kazandı, sorguluyor bazı şeyleri, bizim yanlışlarımızı gördü. Selam aleyküm dedi, çıktı gitti başka yerde bir şeyler yapmaya çalıştı. Halen hizmet ediyor, ihanet gözüyle bakmayız. İhanet değil o. İhanet gözüyle bakarsak biz kendimizde aslında bir sıkıntı aramamız lazım. Niye ihanet olsun? O geldi belli bir kıvama, ha meselenin vefa boyutu ayrıdır. Elbette o ayrı ele almam ama ben burada bir hastalığa dikkat çekmek istiyorum. Biz burada o bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman hizmet edelim, çocuk yetiştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu manada zihnimizde, duygularımızın altında, zihinlerimizin altında sakladığımız şeyleri terbiye edelim. Emin olun elde edeceğimiz kazanç, istifade bugün elde edeceğimizin çok çok ötesinde olacak. Biz evlatlarımıza, talebelerimize bu manada merhamet ekseninde yaklaşsak, hepimiz analar öyle de biz babalar da analar gibi olsak, anne

0: şefkati ile meseleye yaklaşabilsek, analarımız da Kur'an'ın bize öğrettiği merhameti gerçek manada anlayıp hayatlarına aksettirseler, emin olun çok farklı olacak ve biz çok farklı bir istifade elde edeceğiz. O zaman doyulmayacak insanlardan olacağız. Niye çocuklarımız yanımızda 10 dakika oturmuyor? 10 yaşına kadar yanımızdan gitmiyor. 10 yaşına kadar öyle ki bekçi gibi sizle bir türlü eşinizi baş başa bırakmazlar. Ama yaş 12 oldu, 15 oldu, 17 oldu, evladı göremiyorsun babanın yanında. O başka bir alemde. Niye böyle? Suçu ararız evlatlarımızda. O olayın başka bir tarafı. Ama biz burada babalarız, anneleriz. Kendimizi sorgulayalım. Acaba merhamet noktasında biz bir şey eksik mi bıraktık? Yansıtamadık mı ki ortada böyle bir şey var? Niye evlatlarımızdan merhamet göremiyoruz? Merhameti yansıtamadığımız için mi? Kur'an kıssalarının özellikle de bugün benim sizin nazarlarınıza verdiğim bu iki sürenin ve örneğin çerçevesinde bunun sorgulamasını yapmanızı hepinizden istirham ediyorum. Başta ben, sonra siz, yapalım bunun sorgulamasını ki inşallah hayatlarımızda bu manada biraz farklılık olsun. Evet, benden bu kadar. Şimdi sorularınız varsa, açıklamamı istediğiniz ya da izaha ihtiyaç duyan şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Anlaşılmış herhalde değil mi her şey? Peki. Hanımlarımızın var mı? Yok. Şimdi buyurun.
1: Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti İsmail, Lut Aleyhisselam gibi böyle ullazm peygamberler bazıları.
0: Evet.
1: Hep aynı devirde yaşamışlar. Hani her kayyum kayyum geliyorlar ya peygamberler o zaman.
0: Eyvallah.
1: Yani bu kadar büyük peygamberler aynı zamanda yaşamasının hikmeti nedir? Yani
0: orası o dönem gerçekten insanlık tarihinin çok önemli bir süreci. Ve biliyorsunuz o peygamberlerin hepsi bölge olarak da birbirlerine yakın bir bölgede. Yani insanlığın neşet ettiği o ilk coğrafyada yaşamışlardır. Sanki orada o zaman diliminde ve o mekanda yaşamaları gelecek için bir mesaj niteliği taşıyor. O gün yapılanlar muhafaza edilecek, korunacak, insanlığın sürecini direkt etkileyecek, mekan itibariyle de zaman itibariyle de öyle olacağı için o günün içerisinden seçilerek yapılmış. Ve onlardan sonra da zaten nesillerden nesillere o mesaj aktarılmış. Ama bu demek değildir ki sadece peygamberler onlardan müteşekkildi. Mesela biz bugün 124 bin peygamberden bahsettik ya, işte konumuzla yakından alakalı olan kısmı oydu. Seçilen o 28 peygamber model itibariyle bize seçilip anlatıldı. Ama anlatılmayanlar başka coğrafyalarda, başka zaman dilimlerinde de yaşamış peygamberlerdi. Dolayısıyla bu manada mesaj itibariyle bize verdikleri böyle bir mesajları var. Evet, soru yok. Ben bir müjde paylaşmak istiyorum sizlerle müsaade ederseniz. Artık proje diye insanlara şey de gelmesin ama Allah bizi ondan da mahrum etmesin. Ben Muhammed Ali Es-Sabuni'den, Allah ona uzun ömürler versin, halen sağlığı sıhhati 80 küsur yaşında genç bir delikanlı gibi üretmeye, İslami anlamda hizmet etmeye devam ediyor. O buraya geldiği zaman ondan bir şey öğrendim. Sorduk, dedik hocam, dedik, bu uzun ömür, bu kadar çaba, bu kadar gayret ve böyle sağlıklı bir yapının sebebi ne olsa gerek, formülünü öğret ki bize, biz de istifade edelim. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben hiç elimden kalemi düşürmüyorum. Hep yazıyorum. Hep Allah için bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Ne zaman bir kitap yazarsam da ön sözüne yazıyorum ki Allah'ım bu kitabı bitirene kadar canımı alma. O kitap bitmeden başka bir kitaba daha başlıyorum. O kitaba da onu yazıyorum, öyle devam edip geliyor, sonuna kadar da böyle gidecek. Biz de inşallah ondan bir şey öğrendik, o sistemle yürüyeceğiz. Burada hepimiz bir aile olduğumuz için yüreğimdeki o güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır, belki bazı arkadaşlar biliyorlar daha yakın bir biçimde, üzerinde çalıştığımız bir proje vardı. Burası nasıl ki bu toprakların siyer alanında ilk müessesesi ise, burası yapsın o işi dedik ve bir siyer müzesi çalışmasını başlatmıştık, altyapı çalışmalarını. Elhamdülillah rahme düştü şimdi. Yakın bir zamanda doğumuna hepimiz beraberce şahit olacağız. Bu müzede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk dünyasına, yani Mekke ve Medine coğrafyasına dair bugün siyer kitaplarında tam anlamıyla anlayamadığımız, bize görmediğimiz için algılama noktasında sıkıntı veren meseleleri, Asr-ı Saadet dünyasının Mekke'sini, Asr-ı Saadet dünyasının Medine'sini, savaşları, Bedri, Uhud'u, Hendey'i maketler üzerinde gösterecek ve işin görsel anlamda bize bir sunumu olacak bir çalışma başlattık elhamdülillah. Bir uzun zamandır altyapıları devam ediyor, yine de devam edecek ve şimdi inşallah yönetim kurulunu oluşturduk. O kardeşlerimizden bazıları da şimdi içinizde. Allah nasip ederse cuma günü ilk yönetim kurulu toplantımızı da yapacağız. Bismillah diyeceğiz. Bu iş için bir start vereceğiz. Ben hepinizden bu manada gönülden bir dua istiyorum. Allah mahcup etmesin inşallah. Hakkını ödemeyi bizlere nasip eylesin. Ağır bir proje yük itibariyle, hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem bilgi itibariyle çok kolay değil bunları söyleyebilmek. Ama siz buna isterseniz cahil cesareti deyin, isterseniz Allah istihdam etmiş bu manada bu müesseseyi kullanacak deyin, ne derseniz deyin, inşallah çıkacak ürün Risaletin davasına hizmet etsin ve bundan sonraki süreçte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin daha doğru anlaşılmasına, tanınmasına bir katkısı olsun. Dualarınız, destekleriniz daim olsun. Cenab-ı Hak inşallah daha nice hayır hizmetlerinde bizleri buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
9: İstecibu lillahi velirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
8: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu, Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım. Anladım. Beni bilgilendirdin. Allah senden razı olsun. Dediklerine dikkat edeceğim.
2: Ya Resulallah, hepimize uyarılarda bulunsan, senin sözlerin tesirli oluyor. Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz.
3: Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü.
4: Allah'ın Resulü evimize gelmiş. İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz. Buyurun lütfen. Ebul Heysem de işte geliyor. Bakın, uzaktan göründü.
5: Yükün ağır, yardım edeyim.
6: Allah'ım, bu ne güzel sürpriz. Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş. Bugün benden bahtiyarı olamaz. Afiyet şifa olsun, haydi buyurun.
7: Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin.
5: Evet, kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu Leysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın.
6: Afiyet olsun. Dedim ya, bugün benden bahtiyarı yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı.
8: Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebul Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
0: 101. Bölüm.
8: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
9: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
10: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
9: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlar...

0: Onlardan sağlanan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
1: Evet, anladık, merak etme.
2: Zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
3: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
1: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
4: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
5: Ebu Zer, kalk, birileri geldi.
3: Ne oluyor?
5: Şişt, sessiz ol, atlılar geldi.
6: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer, uyan.
7: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
6: Baskına uğradık, kılıcını al.
7: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
8: Aman oğlum, bunların karşısına çıkma.
6: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
8: Eşkıyayla konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
7: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar.

0: çıkma.
1: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
0: Eşkıya ile konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
2: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok.
1: Hakkına helal et.
0: Helal olsun. Siz de helal edin.
1: Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına.
3: Ne istiyorsunuz?
4: Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz.
2: Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler.
1: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
0: Tamam. Allah'a emanet ol.
4: Kadın kaçıyor, yakalayın.
5: Gel buraya. Al sana.
2: Aa.
4: Oğlum.
2: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.
5: Gel buraya.
0: Aa.
5: Yakaladım işte.
0: Bırak beni. Bırak beni pis herif. Bırak.
5: Al sana.
4: Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım.
6: Gelenler var.
7: Toplanın, toplanın. Dönüyoruz.
4: Şu adamın da işini bitirseydik.
7: Bırakın şimdi onu. Alacağımızı aldık. Hadi.
5: Kadın hala baygın mı?
4: Evet. Benim atımın üstünde.
7: Dillerini ve ağzını bağladın mı?
4: Evet.
8: Yürüyün, dönüyoruz.
7: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
1: Oğlum!
5: Oğlum!
8: Ebu Sen, neler oldu burada?
1: Baskın yedik Selem'e. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
8: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
1: Şu tepenin ardına doğru.
8: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söylemediğine haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
1: Tamam. Ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız? Anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet, bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı.
0: Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın.
2: Rebah Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu Fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu.
3: Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur. Şu taşı alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki. Çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni esaretten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya...

0: Adalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse, çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
1: Hey kadın, bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
2: Uyumuş, baksana. Bırak kadını.
1: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
2: Tamam, sen dinlen, ben bakarım.
0: İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla, tam zamanı. Hadi Bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binit lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba, atba. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu? Sevgili sahibine. Allah'ım, beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi atba. Gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün.

0: hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Ebu Hureyre ile Muaviye'nin Hazreti Peygamber'in hadislerinden etkilenmeleri. Şüfeyye el-Asabi adlı şahıs şöyle anlatıyor. Bir keresinde Medine'ye gittiğimde halkın bir kişinin başına toplanmış olduklarını gördüm. Onun kim olduğunu sordum. Ebu Hureyre'dir dediler. Bunun üzerine varıp yanına oturdum. Halka hadis naklediyordu. Konuşması bitip de halk dağıldığında, senden Allah için Hazreti Peygamber'den dinlemiş ve aklında çok iyi tutmuş olduğum bir hadis nakletmeni istiyorum dedim. Bunun üzerine bu isteğini yerine getirip sana Hazreti Peygamber'den dinleyip de aklımda çok iyi kalmış olan bir hadisi söyleyeceğim dedi ve sonra da bir çığlık atarak düştü bayıldı. Bir müddet sonra gözlerini açarak, sana kendisiyle benden başka kimsenin bulunmadığı bir sırada bu evde Hazreti Peygamber'in bana söylemiş olduğu bir hadisi nakledeceğim dedi ve bir kez daha bayıldı. Ayıldığında yüzünü sıvazlayarak, sana Hazreti Peygamber'in bana bu evde söylemiş oldukları ve söylerken de kendisiyle benden başka kimsenin bulunmadığı bir hadisi nakledeceğim dedi. Arkasından da yine korkunç bir çığlık kopararak bayıldı. Yüzüstü düşeceği sırada onu tuttum ve ayılana kadar da kucağıma yatırdım. Kendisine geldiğinde bana şunları anlattı. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allah Teala kıyamet gününde kullarının aralarında hükmetmek üzere iner. Bu sırada her ümmet dizüstü çökmüş sıralarının gelmesini beklemektedir. Hesaba ilk çağrılacak olanlar, Kur'an'ı göğüslerinde muhafaza edip çok okuyan, Allah yolunda öldürülen ve malı çok olan kişilerdir. Allah Teala Kur'an okuyan kişiye, ben sana peygamberime indirmiş olduğum Kur'an'ı öğretmedim mi diye sorar. Kişi, evet ey Rabbim, bunu bana öğrettin der. Bu kez Allah Teala sana öğretilenlerle nasıl amel ettin buyurur. Onun, ben onunla gecenin ve gündüzün bir kısmında ibadet ettim demesi üzerine de, yalan söylüyorsun buyurur. Melekler de onu tasdik ederek o kişiye, sen yalan söylüyorsun derler. Nihayet Allah Teala,

Mesela ona, sen bunu sana falan adam çok okur desinler diye yaptın. Nitekim sana böyle de denildi buyurur. Bu kez huzura malı çok olan kişi getirilir. Allah Teala ona, ben sana çok mal verip seni kimseye muhtaç olmayacak şekilde zengin etmedim mi diye sorar. Kişi, evet Rabbim, bu doğrudur der. O zaman Allah Teala, peki sana vermiş olduğum bu malı nasıl kullandın buyurur. Zengin kişi, ben onunla sıla-i rahim yapıp akrabalarımı gözetiyor ve ihtiyaç sahiplerine sadaka veriyordum cevabını verir. Bunun üzerine Allah Teala ve melekler ona, sen yalan söylüyorsun derler. En sonunda da Allah Teala, sen bütün bunları senin için falan adam çok cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim böyle de denildi buyurur. Ondan sonra da huzura Allah yolunda öldürülen kişi getirilir. Allah Teala ona da sen niçin öldürüldün buyurur. Kişi, senin yolunda cihad etmekle emrolunmuştum. Bu emrine uyarak savaştım ve bu sırada da şehit düştüm karşılığını verir. Bunun üzerine hem Allah Teala ve hem de melekler bu kişiye sen yalan söylüyorsun derler. Bütün bunlardan sonra da Allah Teala sen hakkında falan adam çok cesaretlidir denilmesi için savaştın. Nitekim sana dünyada böyle denilmiştir buyurur. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra dizime vurarak, ey Eba Hureyre, işte bu üç sınıf halk Allah Teala'nın mahlukatından cehennemin yakılmasında kullanacağı ilk gruptur buyurdular. Ala bin Ebi Hakim şöyle anlatıyor. Ben Muaviye'nin muhafızlarındandım. Bir gün adamın biri onun huzuruna girerek Ebu Hureyre'den cehennemde ilk yanacak üç grup insandan bahseden hadisi nakletti. Bunun üzerine Muaviye, bu üç sınıfa böyle yapılacağına göre kim bilir diğerlerinin başına neler gelecektir diyerek ağlamaya başladı. O kadar çok ağladı ki biz onun bundan öleceğini zannettik ve bu adam hiç de iyi etmedi, bize kötülüğü dokundu dedik. Bir müddet sonra kendisini toparlayan Muaviye yüzünü sıvazlayarak şunları söyledi. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir. Yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere yaptıklarının karşılığını orada dünyada tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. Yaptıkları çalışmalarının karşılığını dünyada elde ederler. İşte onlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Yaptıkları boşa çıkmıştır. Yapmakta oldukları da zaten batıldır. Hud suresi 15 ila 16. ayetler. İbn Ömer'in İbn Amr'ın Hazreti Peygamber'den naklettiği bir hadisten dolayı ağlaması. Abdullah bin Ömer'le Abdullah bin Amr İbnü'l As Merve Tepesi üzerinde karşılaştılar ve oturup konuşmaya başladılar. Daha sonra Abdullah bin Amr kalktı gitti. Abdullah bin Ömer ise orada kaldı ve ağladı. Onu bu halde gören birisi, ''Ey Eba Abdirrahman, niçin ağlıyorsun?'' diye sordu. Abdullah bin Ömer, ''Biraz önce yanımdan kalkan Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'den kalbinde hardal tanesi kadar gurur bulunan kişiyi Allah Teala yüzüstü cehenneme atar sözlerini işittiğini söyledi. Onun için ağlıyorum dedi. Abdullah bin Revaha ile Hasan bin Sabit'in şairlere azgın sapıklar uyar ayeti indiğinde ağlamaları. Abdullah bin Revaha ile Hasan bin Sabit Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala şairlere gelince onlara azgın sapıklar uyar. Görmez misin onlar her vadide şaşkıncasına yürür dururlar. Gerçekten onlar yapmayacakları şeyleri söylerler. Ayetlerini indirirken elbette ki bizim şair olduğumuzu biliyordu dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ancak iman edip
salih

ameller işleyenler, Allah'ı çokça ananlar, zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesna. Zulmedenler hangi akibete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir ayetini okuyarak, işte bu ayette geçen salih ameller işleyen, Allah'ı çokça ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenlerden maksat sizlersiniz buyurdular. Hazreti Ebubekir zamanında Medine'ye gelen Yemenlilerin Kur'an'ı dinlediklerinde ağlamaları. Hazreti Ebubekir zamanında Medine'ye gelen Yemenliler Kur'an'ı dinlediklerinde ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir onlara, "İlk önceleri biz de böyleydik. Sonra kalplerimiz kuvvet bulup itminana kavuştu," dedi. Bildiklerini öğretmeye yanaşmayan alimlerle öğrenmek istemeyen cahillerin tehdit edilmesi. Hazreti Peygamber bir hutbelerinde Müslümanlardan bazı grupları hayırla andıktan sonra şöyle buyurdular. İçinizden bazı kimselere ne oluyor ki komşularına İslam'ı anlatıp onlara bildiklerini öğretmiyorlar ve niçin iyiliği emredip kötülükten nehyetmiyorlar? Öte yandan bilmeyenler neden komşularından ve bilenlerden sorup öğrenmiyorlar? Allah'a yemin ederim ki ya sizden bilenler kendi komşularına öğretip onları bilgi sahibi yaparak iyiliği emredip kötülükten men edecek, bilmeyenlerse komşularından sorup öğreneceklerdir ya da onları cezalandıracağım. Hazreti Peygamber bu sözlerden sonra minberden inip Hücre-i Saadetlerine gittiler. Bunun üzerine sahabiler kendi aralarında, acaba Hazreti Peygamber bu sözleriyle kimi kastetti demeye başladılar. İçlerinden bazıları, Hazreti Peygamber bu sözleriyle Eş'aroğullarını kastetmişlerdir. Çünkü onlar dinde bilgi sahibi kimseler olup komşuları da cahil ve hiçbir şeyden haberleri olmayan göçebelerden ibarettir, dediler. Bu sözler Eş'aroğullarının kulağına gittiğinde bunlar Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, sen bir kavmi hayırla yad etmiş, bizleri ise tehdit etmişsin. Suçumuzun ne olduğunu öğrenebilir miyiz?" dediler. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. Bir kavim ya dini konularda komşularını bilgilendirecek, iyiliği emredip kötülüklerden men edecek, bilmeyenlerse komşularından sormak suretiyle öğreneceklerdir ya da ben onları daha bu dünyada cezalandıracağım buyurdular. Gelenler, "Ey Allah'ın Resulü, biz komşularımızı nasıl bilgilendireceğiz?" diye sordular. Hazreti Peygamber sözlerini bir kere daha tekrar eylediler. O zaman Eş'aroğulları, "O halde bize bir sene mühlet ver," dediler. Hazreti Peygamber de onlara istedikleri mühleti vererek, İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın dilleriyle lanetlendiler. Bu lanetlenmeleri de isyan ettiklerinden ve hadlerini aştıklarından ötürüdür. Yaptıkları fenalıktan birbirini uyarıp men etmezlerdi. Andolsun yaptıkları pek çirkin şeylerdir." mealindeki ayet-i kerimeleri okudular. Allah Teala'nın ilim ve imanı isteyen kimselere vermesi. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Muaz bin Cebel sık sık bayılıyordu. Hele bir keresinde o kadar uzun süre baygın kaldı ki çevresindekiler onun ruhunun kabzedildiğini zannettiler. Bir ara gözlerini açtığında tam karşısında ağlamakta olan Yezid bin Umeyr'i görerek, "Niçin ağlıyorsun ey Yezid?" diye sordu. O da, "Allah'a yemin ederim ki senden gelmekte olan bir dünya menfaatinin kesilmesinden ya da aramızda bir akrabalık bulunmasından dolayı ağlamıyorum. Ben senden dinlemekte olduğum ilim ve hakikatin kesileceğini düşünerek ağlıyorum," dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel şöyle buyurdu. "Sakın ağlama. Çünkü ilim ve iman asla kaybolmaz. Arayanlar bu ikisini mutlaka elde ederler. Sen de ilmi İbrahim Aleyhisselam'ın istediği yerden iste. İbrahim Aleyhisselam
nerede olduğunu bilmediği ilim ve

0: İmanı, ben Rabbime gidiyorum, o beni doğru yola iletecektir demek suretiyle Allah Teala'dan istemiştir. Vefatımdan sonra aradığın bir şeyi bulamayacak olduğunda bunu halkın ileri gelenlerinden olan 4 kişiden birine sor. Bunlar Abdullah bin Mes'ud, Selman-ı Farisi, Abdullah bin Selam ve Uveymir, Ebu Derda'dır. Hikmet sahibi kimselerin hatalarından ve münafıkların hükümlerinden sakın. Yezid bin Umeyr'e, hikmet sahibi kimselerin hatalarını nasıl anlayacağım diye sordu. Muaz bin Cebel şunları söyledi. Şeytan, insanın dili üzerine batıl bir söz atar. O da düşünmeksizin bu sözü söyleyiverir. Münafıklar da bazen hakkı söyleyebilir. İlim ve hakikati nereden gelirse gelsin kabul et. Çünkü hakkın üzerinde bir nur vardır. Sakın halledilmesi güç işlerle uğraşmaya kalkışma. İbni Ömer, Cündüb bin Abdillah ve Hazreti Ali'nin ilim, iman ve amelin birlikte öğretilmesi gerektiğini söylemeleri. İbni Ömer şöyle buyurmuştur. Ben uzun bir ömür sürdüm. Bizler Kur'an'ı öğrenmeden önce iman sahibi oluyorduk. Sonra Hazreti Peygamber'e bir sure iner, biz de aynen sizler gibi bunlardaki helal ve haramlarla öğrenilmesi gereken emir ve yasakları öğrenirdik. Daha sonra öyle kimseler gördüm ki, henüz tam olarak iman etmeden önce Kur'an-ı Kerim'i başından, Fatiha'dan sonuna kadar okumasına rağmen ondaki emir ve nehileri bilmez, çürük hurmaları saçtığı gibi saçar gider. Cündüb bin Abdillah şöyle anlatıyor. Buluğ çağına yaklaştığım yaşlarda Hazreti Peygamber'in yanında bulunuyordum. Biz Kur'an'ı öğrenmezden önce imanı öğrendik. Daha sonra da Kur'an'ı öğrendik ve böylece o bizim imanımızı artırdı. Hazreti Ali şöyle diyor. Hazreti Peygamber zamanında inen her sure ve her ayet müminlerin iman ve huşularını artırdı. Böylece bütün müminler bu ayetlerle getirilen yasaklara riayet ediyorlardı. Sahabilerin öğrendikleri Kur'an ayetleriyle amel etmeksizin bir başkasını öğrenmeye geçmemeleri. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi şöyle diyor. Bizlere Kur'an-ı Kerim'i öğreten sahabilerin söylediklerine göre onlar Hazreti Peygamber'den 10 ayeti tam olarak öğrenmedikçe ikinci 10 ayete geçmemişler ve böylece de ilimle ameli birlikte öğrenmişlerdir. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi şöyle diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken aynı zamanda uygulamasını da öğreniyorduk. Bizden sonrakilerse Kur'an'ı miras olarak alacaklar ve onu su içer gibi içeceklerdir. Fakat bu su göğüslerinden aşağı inmeyecektir. Elini boğazına götürerek hatta burayı dahi geçemeyecektir. İbni Mesud şöyle buyuruyor. Biz Hazreti Peygamber'den 10 ayet öğrendiğimizde bunlarla amel etmedikçe ikinci bir 10 ayeti öğrenmeye başlamazdık. Selman-ı Farisi'nin insanlara usanmamaları için ilimden ihtiyaçları kadarını almalarını tavsiye etmesi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'ye şöyle demiştir. Ey Absoğullarından olan kardeşim! İlim çok, ömürse azdır. O halde ondan dininin gerektirdiği kadarını al, gerisini de bırak ki ondan tiksinmeyesin. Bir keresinde Selman-ı Farisi, Absoğullarından bir kişiyle yolculuk yapıyordu. Dicle kenarında mola verdiler. Adam Dicle'den su içti. Selman radıyallahu anh ona bir daha içmesini söyledi. Adamsa artık yeter, bir daha içemem karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Selman, acaba senin bu içişin nehirden ne eksitmiştir dersin diye sordu. Adam da içtiğim bir yudum su ne eksiltebilir ki karşılığını verdi. O zaman Selman-ı Farisi, işte ilim de böyledir. Ne kadar almış olursan ol, yine de eksilmez. Fakat sen yine de ondan ihtiyacın kadarını al buyurdu. İbni Ömer'in kendisine bir mektup yazarak ilimden soran bir kişiye cevap göndermesi. Adamın biri İbni Ömer'e bir mektup yazarak ilim hakkında bilgi istedi. O da ona şu cevabı gönderdi. Benden ilim hakkında bilgi istiyorsun. İlim sana yazacağım kadar dar ve sınırlı bir şey değildir. Fakat sen elinden geldiğince dilini Müslümanların namus ve haysiyetleriyle oynamaktan, sırtını onların haklarını taşımaktan, karnını ise mallarını yemekten koru ve cemaatlerinden de ayrılma.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Ve emdetnâhum bi fâkiheti ve lehmin mimma yeştehû. Biz onlara aslında sürekli verdi. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. Cennetteki nimetlerde bir inkıta hali, bir kesinti yok. Sürekli insan neyi istiyorsa onu alacak. Ve emdetnâhum bi fâkihetin ve lehmin. Meyve ve et çok verdik onlara. Mimma yeştehûn. Arzuladıklarından, istediklerinden meyveler ve et ne istiyor, ne arzuluyorsa onlardan çok çok sürekli, yani kesinti olmadan vereceğiz. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ ف۪يهَا وَلَا تَأْث۪يمٌ. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا, o cennette karşılıklı münavebeleri olacak. Yani ellerinde bardak olacak. Onun içerisinde cennet şarabı olacak. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا, bir elden diğerine, birinden diğerine o şekilde o bardakları dolaştıracaklar. La lagun fiha ve la ta'sim. Fakat bundan dolayı ne lağ var, boş sözler söyleme var. Yani sarhoş olmayacak kimse, ve la ta'sim, günaha da düşürmeyecek. Yani bu içilen cennet şarabı sarhoş edip boş şeyler söyletmeyecek. Ve la ta'sim, sarhoş yapıp günaha düşürecek ifadelere de sebebiyet vermeyecek. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Onların etrafında غِلْمَانٌ لَهُمْ, kendilerine tahsis edilen غِلْمَان olacak, hizmetçiler olacak. غِلْمَانُهُمْ demiyor, onların hizmetçileri. O zaman şöyle anlaşılabilirdi: dünyada zenginler vardı, Müslümanlar, onların Müslüman hizmetçileri, onlar da ahirette onların hizmetinde olacak şeklinde anlaşılabilirdi. Çünkü ahirette kim daha önde olacak, bunu Allah Teala biliyor. Belki bu dünyada hizmet eden orada hizmet ettiği adamdan daha yüksek bir makamda olacak. Burada hizmet edenler ahirette de hizmetçi olmayacaklar. Orada inne ekremekum indallahi etkakum, Allah Teala imana göre kıymet verecek. Ve yatufu aleyhim غِلْمَانٌ لَهُمْ, o onlara tahsis edilen غِلْمَان etraflarında dönecek. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, sanki onlar meknun, yani sedef kumaşa saklanmış, orada korunmuş, mesun, korunan, muhafaza edilen inciler gibidirler. O kadar güzel olacaklar o hizmetçiler. وَاَقْوَلَ بَعْضُهُمْ ala ba'di yetesaelun, ehli cennettekiler kendi aralarında konuşacaklar, birbirlerine soru soracaklar. Bir kısmı sail, bir kısmı mesul olacak. Sorulanlar da aynı zamanda onlar da sail olacak, onlar da soracaklar. Ve akbala ba'duhum ala ba'din, birbirlerine yetesaelun, soracaklar dünyadan, dünyadaki hallerinden, hangi ibadetleri yaptıklarından, bu makama nasıl ulaştıklarından soracaklar. Aynı zamanda onların bu soruları bize cennete nasıl ulaşılır, onun da yol haritasını verecek. İşte buradan cennete ulaşabilirsiniz, böyle olursanız ehli cennet olursunuz. قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ. Onlar diyecekler ki, yani kendilerine soru sorulanlar, nasıl ulaştınız buraya? اِنَّا كُنَّا قَبْلُ, biz buradan önce, yani dünyadayken, fi ehlina, kendi ailemiz içinde, müşfikin, Allah'tan korkardık. Ya da ibadetlerimizden, hasenatın silinip seyyiatın amel defterinde kalmasından, ondan korkardık. İbadetlerimizin kabul olmamasından korkardık. Hep

bir korkuyla umut arasındaydık. Acaba imanı kaybedebilir miyiz diye böyle tereddütlerimiz vardı. Böyle bir hayat yaşadık. Kalu inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Yani cennete girecekler, o girenler konuşuyorlar. Ne diyorlar? Kalu inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Ailemiz içinde. Yani aile içinde Müslüman kalabilmek. Aileniz içinde. Çocuk fitne, eş fitne, akrabalar fitne. Fitne derken yani imtihan vesilesi, imtihan vasıtası. Adamın kızı var. Diyor ki ben açık bu halde dolaşmak istiyorum. Bu halde okumak istiyorum. Bu halde çalışmak istiyorum. Babası da para gelsin. Kız eve şu kadar katkısı var. Ona devam ediyorsa bunlar hep fitne. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Hem kendinizi koruyun hem de ailenizi, ehlinizi koruyun. Hazreti Ömer, kendimizi koruyacağız anladık da aileyi nasıl koruyalım ya Resulallah diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselam emri bir maruf yapacaksınız. Yani babalar, eğer o ailenin içinde, hayatın içinde, hayatın merkezinde biz böyleydik. Çocuk, eş, kadın hep böyle bütünüyle İslam'ı yaşayabilme hassasiyetimiz vardı. Yani Allah'tan korkmayan ehli cennet olamaz. Allah'tan korkarsa başka kimseden korkmaz o adam. Bütün korkuları yener o adam. Kalu inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Femennallahu aleyna ve vakana azabessemum. Femennallahu aleyna. Allah bize ihsanda bulundu. Rahmetiyle ihsanda, lütfuyla ihsanda bulundu ve bizi azabessemum, yani o kavurucu azaptan korudu Cenab-ı Hak. İmanımız vasıtasıyla Allah Teala bizi muhafaza etti. Aslında semum denmesinin nedeni şu, böyle rüzgar estiği zaman, sert estiğinde kavurucu rüzgar, insanın bu ter çıkan gözenekler var derisi üzerinde, oradan içeriye sirayet eder. Cehennemin azabı da insanın bedenindeki terin çıkmış olduğu o incecik deliklerden içeriye seyahat ettiğinden dolayı semum diye Cenab-ı Hak cehennem azabını isimlendiriyor. Cehenneme o adı veriyor. Ve vakana azabessemum, cehennemin azabından Rabbimiz bizi korudu, muhafaza etti, ihsanda bulundu ve korudu. İnna kunna min kablu ned'u. Cümle taliliye. Peki neden korudu bizi Cenab-ı Hak? Niçin ihsanda bulundu? Çünkü biz min kablu bundan önce, yani dünya hayatında ned'uhu, sadece ona ibadet ederdik. Önce neden bahsetti? Önce kalu inna kunna kablu fi ehlina mushfiqin. Önce haşyet dedi. Sadece Allah'tan korkmak dedi. Sadece Allah'tan korkmak. Sonra ise ibadetten bahsetti. Eğer siz sadece Allah'tan korkmuyorsanız, başkaları da varsa, başka gayeler, başka amaçlar, başka hedefler varsa, ibadetiniz mahza Allah rızası için olmaz. O ibadette riya olur. O cihetle önce korkuları yen dedi Kur'an-ı Kerim. Sonra da sadece ona ibadetten bahsetti. İnnehu vel berrur rahim. O Allah Azze ve Celle ber, yani muhsindir, ihsan edendir, rahim, rahmet sahibidir. Siz ona yönelirseniz ibadetlerinizi katlayarak onların ecrini size Allah Teala ihsan eder. Peki önce yeminle başladık, sonra kafirler, onlar kıyamet günü nasıl bir dehşet yaşayacak, onları gözümüzü önünde canlandırdık Kur'an-ı Hakim. Sonra muttakilere, onların cennetteki hallerine baktık. Onları ayrıntısıyla bize anlattı. Şimdi tekrar yeryüzündeyiz. Davete Efendimiz Aleyhisselam devam edecek. Kitlenen bir toplum var. Anlamıyorlar, kabul etmiyorlar, reddediyor bunlar. Peki Efendimiz şu kadar defa onların kapısına gitti. Şimdi bıraksın mı, vazgeçsin mi? Hayır. Bizim vazifemiz anlatmak. Biz sefer rememuruz. Zafer Allah Teala'dan gelecek. Fetih ondan gelecek. O halde fedekkir, sen tezkire devam et. Sen anlatmaya devam et. Sen müşrikleri uyar.

Sen onlara hakikat yolunu göster. Fezekkir, hatırlat. Fema ente bi ni'meti rabbike. Rabbinin nimetiyle, ihsanıyla sen bi kahinin ve la mecnun. Kahin de değilsin, mecnun da değilsin. Ama kahin dediler. Arap kahin hayatını biliyordu. Onlar böyle sokakta dolaşırken sesli konuşurdu kahinler. İnsanlar onların ardına takılırlar. Sanki böyle göklerin kapısı açılmış, oradan insanların kaderleriyle alakalı malumatları okuyor gibi böyle efsanevi bir hava kendilerine vermeye çalışırlardı. İnsanlar giderler, parayla onlara soru sorarlar. En zengin katmanlardan birisi de kahinlerdi, sihirbazlardı. Yani insanlar bir anda hayatlarının devamını sanki onlara bağlamışlardı. Onların verdiği bilgilere bağlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselam'a da kahin diyorlardı. Ama kahin yalan konuşurdu. Toplumda güç üzerine dayalı bir itibarı vardı. Fakat hakikatte insanlar onlardan nefret ederlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o kahinlere, sihirbazlara benzetiyorlar. Fakat Kur'an-ı

bir itibarı vardı. Fakat hakikatte insanlar onlardan nefret ederlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o kahinlere, sihirbazlara bir itibarı vardı. Fakat hakikatte insanlar onlardan nefret ederlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o kahinlere, sihirbazlara benzetiyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim sen anlat, söyleyecekler sihirbaz.

Netarabbasu bihi raybel menun. Menun ölüm demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar ölüm haberini bekliyorlar. Ölsün kurtulalım. Karıştırdı bu şehri. Artık bununla bu halde kalamayız, yaşayamayız diyorlar. Kul tarabbasu fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Kur'an-ı Kerim'de onları bekleyin. Kul tarabbasu fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Yani sizin neyinizi bekliyorum? Fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Ben de bekleyenlerdenim. Yani sizin helakınızı bekliyorum. Onlar Resulullah Aleyhisselam vefatını, Efendimiz de onların helakini bekliyor, yok oluşlarını bekliyor.

bihada. Yani onlara bunu akılları mı emrediyor? Em te'murum ahlamuhum bihada? Emhum kavmun tağun? Yoksa onlar taği, asi, yolların yörüngelerini kaybetmiş insanlar mıdır? Em yekulune tekavvele? Yoksa o Kur'an-ı Kerim'i Muhammed mi uydurdu diyorlar? Em yekulune diyorlar ki tekavvelehu, Kur'an'ı yani o uydurdu, ihtalakahu, onu uydurdu, icat etti. Bel la yu'minun. Aslında Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü'nün yazmadığını onlar da biliyorlar. Ümmi olduğunu onlar da biliyorlar. Emin olduğunu onlar da biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in karşısında hiçbir şairin, mütefekkirin duramayacağını onlar da biliyorlar. Peki neden em yekuluna takavvale bella?

bir şey talep etmiyorum. Aristo'nun, Eflatun'un, Sokrat'ın yaptığını yapmadılar. Biz ecri oradan alacağız, Allah Teala'dan. Eğer burada buna ecir karıştırırsak orada noksanlaşır. Belki orada hiçe döner. Hiçe, yani Adem'e mahkum olur bütün bunlar. Em tes'elum ecren diyerek aslında bize de neyi söylüyor? Sizler ey Müslümanlar, mücadelenin içerisine girer ve derdiniz de Allah rızasıysa, o zaman bu hizmeti maddeyle, parayla kıymetlendirmeyin. Em tes'elum ecren fehum min magremin. Onlar, yani ücret talep ettin de onlar da neye düştüler? Böyle üzerlerinde olmayan, ödemeleri gerekmeyen bir borcun altına girdiler, ödemek zorunda kaldılar. Muskalune, o fehum muskalun, yani ağır yükün altında oldular. Böyle değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir dünyalık talebi hiçbir zaman olmadı. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Yoksa gaybın bilgisi onların katında da fum yektubun, oradan yazıyorlar, bakıyorlar, konuşuyorlar, geleceğe dair şöyle olur böyle olur diyorlar. Hayır, bütün bu söyledikleri yalan. Em yuridune keyda. Yoksa Muhammed Aleyhisselam'a bir takım tuzaklar mı kuruyorlar? Kurdular tuzaklar. Efendimiz'i veydiyem kürubi kellezine keferu liyuthbituke ev yektuluke ev yuhricuk, zincire vuracaklardı, öldüreceklerdi ya da Mekke dışına süreceklerdi. En son hangisi üzerine ittifak ettiler? Öldürme üzerinde. Toplandılar, geldiler ama Allah Teala aralarından geçip gitmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ı onlara göstermedi. Peki em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun. Kafirlere gelince hum mekidun, onlar o hileleriyle mağlup olacaklar. İslam'a kurduğu hilelerle, tuzaklarla mağlup olacaklar. Bu ayetler Mekke'de nazil olmuştu. Belki sahabe-i kiram olur mu, bunların mağlubiyetini Allah bize gösterir mi diyorlardı. Ama oldu, gördüler. Mağlubiyetlerini de, hezimetlerini de, yok oluşlarını da gördüler. O kadar gördüler ki artık hicretin 9. yılında artık bundan sonra bir daha müşrikler hareme giremez. Allah Teala'nın bu ayetine muhatap oldular. Müşriklerin girmeyeceğini içeren ayete muhatap oldular. Em lehum ilahun gayrullah. Yoksa onların Allah'tan başka ilahı mı var? Allah'tan başka Rableri mi var? Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yüşrikun. Onların şirk koştuklarında Allah Azze ve Celle'yi tenzih ediyoruz. Ve in yarav kisfen mine semai sakıtan yakulu sahabun merkum. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar, meydan okuyorlardı. Diyorlardı ki fe eskid aleyna kisfen mine semai in kunte mine sadikin. Eğer sadıklardansan, yani risalet noktasında hakikati söylüyorsan, o halde fe eskid aleyna kisfen mine sema, semadan bizim üzerimize parçalar yağdır, azap gelsin bizim üzerimize. Peki Kur'an-ı Kerim'de ve in yarav kisfen mine semai, onlar sakıtan, semadan parçanın düştüğünü görseler, kisfen sakıtan, sakıtan kisfenin sıfatlı olur, halde olur. Kisfen mine semai sakıtan ne derler? Yekulu sahabun merkum. Bu üst üste toplanmış, yığılmış, içinde yağmur olan bulutlardır der. Yani mucizeyi tevil ederler. Mucizeyi tevil edince ne olur? O zaman o mucize muhlike olur. Israr neticesinde mucize gelirse ve insanlar iman etmezlerse, önceki peygamberlerin ümmetleri mucizeleri iman etmeyince nasıl helak oluyorlardı? Onlar da helak olacaklardı. Ama Allah Teala Hicaz Yarımadası'na imanı takdir buyurmuştu. Efendimiz'in ahir ömründe o Arap Yarımadası, Resulullah'a bunları söyleyenler ya da onların çocukları tamamı Müslüman olmuşlardı. Dolayısıyla bu bir kurtarma operasyonuydu. Bir binanın içerisinde
asiler var. Siz de onları terbiye edebilecekseniz

0: Biz orayı çökerterek değil de binanın içinde en az zayiat onları kurtarıp nasıl ıslah edebilirsiniz? Onun yoluna bakarsınız. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o toplumu yok etmek istemiyorlar. Islah etmek istiyorlar. Diriltmek istiyorlar. Vahye muhatap olmalarını arzuluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat onlar diretiyorlar. İşte burada mucizeyi ikiye ayırıyoruz demiştik. Ulemamız öyle yapıyorlardı. Bir, irşad eden mucize, helak eden mucize. Bunlar neyi istiyorlar? Helak eden mucizeyi istiyorlar. İnanmadıklarında yok olacaklar. Ama Mekkeliler ya da Medineliler, Ensar, Muhacir istemeden Efendimizin mucizesi oluyordu. Onlar demediler ki şurada bir kütük ağlasın, görelim ya Resulallah. Bir kadının oğlu Efendimiz Aleyhisselam'a minber yaptı. Minbere çıkınca hurma kütüğü sahabenin gözü önünde ağlamaya başladı. Aynı Umdetül Kari'de diyor ki minberin altındaydı o. Sonra Mescid-i Nebevi'de bir yangın çıktı. O hurma kütüğü yandı orada. Ümmet onu saklamış sonraki yıllara bir hatıra olsun diye. O kütük sahabe-i kiramın gözü önünde ağladı. Onlar bize bir mucize göster, kütük ağlasın, ağaç konuşsun demediler. Fakat orada bir ayrılık vardı. Kütük bile Efendimiz Aleyhisselam'ın ayrılığına dayanamamıştı. Bunlar irşat mucizeleridir. Parmaklarından suyun boşalması ya da su az yetmiyor sahabeye. Efendimiz bir suya bakıyor, üflüyor, sonra o su bütün sahabeye yetiyor. Bunlar irşad eden mucizeler. Peki federhum hatta yulaku yevmehumul lezî fîhi yus'akûn. Onları bırak. Yani bırak demek, hayır onlarla bundan sonra alakadar olma, İslam'ı anlatma anlamında değil. Önceki sayfada fezekkir fema ente bi ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun. Sen yine tezkire devam et, davete devam et, anlat hakikate, memuriyet ölüme kadar, ölüm meleği gelene kadar devam edecek. Fezerhum, aldırma onlara. Onlara rağmen yürü. Hatta yulaku yevmehum, onlar günleriyle karşılaşıncaya kadar, ellezî fîhi yus'akûn, azap görecekleri o günle karşılaşıncaya kadar onlara aldırma, yolunda kal, yürü diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün Müslümanlara. Yani engelleme hali her durum her zamanda devam edecek, ona işaret ediyor. Peki o günden bedel nedir? Yevme la yugni anhum keyduhum şey ev ve lahum yunsarun. O gün hileleri, tuzakları, İslam'ı engellemek için yapmış oldukları bütün faaliyetler hiçbir şeyi onlardan gideremez. Küfür o gün yüktür, çare olmaz, olamaz. Ve lahum yunsarun, onlara yardım da olunmayacaktır. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik. Zalimler için bunun dışında da bir azap var. Yani bu cehennem, bir de onun dışındaki azap, o da kabir azabı. Onun işte diğer ayetler var. Onları müteaddit defa da söyledik. Şimdi burada bir daha tekrar etmeyelim. İlgili kardeşlerimiz oralara müracaat ederler. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik. Bunun dışında da zalimler için azap var. Lakin ekserhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu bilmiyor. Neyin başlarına geleceğinden habersiz bir hayatı yaşıyor bu kafirler. Onlara azap geleceğinden haberleri yok. Vasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Allah Teala bunlara mühlet veriyor. Yaşıyorlar. Dünyada zulmediyorlar. Peki sabret. Bütün bunlar bir ilahi takdir dairesinde oluyor. İlahi nizam dairesinde oluyor. Vasbir li hukmi rabbik fe inneke bi ayunna. Muhakkak ki sen bizim gözetimimizdesin. Ve sebbih bihamdi rabbike hine tekum. Kalktığında, bir meclisten kalktığında, yataktan kalktığında, ibadet için kalktığın zaman hamd ile Rabbini tesbih et. Yani azı ne olsun? Yani önce sabret dedi. Vasbir li hukmi rabbik. Rabbin hükmüne sabret ve sabredip oturma. Hep o sabırdan sonra dirilişle alakalı, kulluk halinin devam edişiyle alakalı ayetler, talimatlar gelir ve وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, Rabbini hamd ile tesbih et, bu da senin azığın olsun. Azığımız ne olacak? Allahu Ekber olacak, Subhanallah olacak, tesbihat olacak. وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ, bir de gecenin bir kısmında tesbih et. Tesbih kelimesi zamanla kullanıldığında genelde namaz anlamında olurdu demiştik. Ve mine leyli fesebbihu, yani geceden bir kısmında da Rabbini tesbih et, yani akşam, yatsı ve gece namazları. Ve idbaran nucumi, bir de yıldızlar çekildiğinde, kaybolduğunda, fecir vaktinde sabah namazıyla Rabbini tesbih et. Namazla, oruç, namazla, zikirle, evratla bu yürüyüşüne devam et. Bu yolda namaz azığın olsun, tesbihat azığın olsun. Utlu ma uhi ileyke minel kitabi ve akimis salah. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam'a yollar kapandığında Cenab-ı Hak ona neyi emrediyor? Utlu ma uhi ileyke minel kitabi, bu kitaptan vahyedileni oku. Utlu ma uhi ileyke minel kitabı, kitaptan sana vahyedileni oku, bir de namaz kıl. Namaz ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bütün hastalıklarımıza, bütün sorunlarımıza derman ve çare olarak o niyetle okumalı. O niyetle Müslüman okuyunca işte o zaman çare olacak. O niyetle namaz kılınca اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَسَلَّا, Efendimiz'e bir musibet geldiğinde kalkar namaz kılardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim ona namazın azık olduğunu, çare olduğunu telkin ediyor. Allah Teala bu suredeki havayı teneffüs etmeyi, o muttakiler kadrosuna dahil olmayı bizlere ihsan buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi sabırla, tesbihle, namazla bu yolda kalmayı, ölüm meleği gelene kadar kalmayı bize İhsan eylesin. Estağfirullah ve tuğbileyi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi

0: Değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Turkuaz kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı

Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse,

0: şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü lazim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her

bitkisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak O'na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek O'na dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman

Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, "Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir." dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin." dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz,

Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'nın iman edin sözü, içinin nasıl doldurulacağı meçhul olan bir beyan değildir. Kur'an-ı Kerim'e müracaat eden, iman etmekle Allah'ın ne istediği, hangi uygulamaya iman dediği Kur'an-ı Kerim'de vardır. Dolayısıyla bir insan kendi zihninden bir iman şablonu oluşturamaz. Artı imanın Kur'an'da mevcut şekli de hayali değildir. On binlerce insandan oluşan ashab nesli Allah'ın imanın nasıl olacağına dair emrini uyguladılar. 20 yıl sonra Allah, işte sizden böyle iman istiyordum demeye gelen rızasını beyan etti. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette Allah ashabın imanını ve amelini beğendiğini açıklamıştır. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû diye başlayan ayetler, o iman edenler, o hicret edenler, ettâibûnel âbidûn, tövbe edenler, ibadet edenler diye Kur'an'da başlayan ayetler, kağıt üzerinde sanal bir Müslümanın tanıtımı değildir. Allah'ın peygamberiyle beraber bir arada duran ve onun emirlerini tatbik eden ashabın yaşadığı Müslümanlığı tarif etmiştir Allah. Bizi şu açıdan bağlayan bir hükmü konuşuyoruz. Allah'ın istediği iman ve o imanın gereği olan amel, kağıt üzerinde yazılmış, nasıl yapılacağına dair bilgi olmayan bir uygulama değildir. Kur'an'ın kağıdı üzerinde yazılı olduğu gibi, ashabın üzerinde de tatbik edilmiş bir imandır. Ve çok daha önemlisi, ashabın imanını Allah beğenmiştir. Sizden razıyım demiştir. Peygamberi aleyhissalatu vesselam ashabından memnun olmuştur. Onlar peygamberini coşturmuşlardır. İşte böyle dedirttiler. Daha sağlıklarındayken o kadar memnun ettiler ki Allah'ı, O kadar güzel ameller yaptılar ki, o kadar iyi doldurdular ki imanın içini, Allahu Teala ondan önce hiç kimseye vaat etmediği ve ondan sonra da hiç kimse için geçerli olmayan müjdesini onlara verdi. Bedir'e katılan 310 kişi için Allah geçmiş günahlarını affetmek bir kenara, bundan sonra da istediğiniz günahı işleyin sizi affettim buyurdu Allah. Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh fetih senesinde, Mekke'nin fethi senesinde, yani Bedir'den 6 sene sonra vatana hıyanet gibi büyük bir suça bulaştığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e katılanlardandır. Bunun gelecek günahları, Bedir'den sonraki günahları bile affolmuştur diye ceza vermedi ona. Kellesinin uçurulmasını, idam edilmesini gerektirecek büyük suç işledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askeri harekatının krokisini düşmanlarına ulaştırmak istedi. Bu büyük bir suçtu. Bütün dünya tarihi boyunca idamı gerektiren bir suçtur bu. Ama Bedir'e katılmış biri bunun günahı yok, geleceğe ait günahı da yok diye Allah'tan teminat almış bir nesil. Ashab, Allah onlardan razı olsun, iman ne demekse, ibadet, kulluk ne demekse onu aynen yaptılar. Allah böyle istiyordum, razıyım dedi. Kur'an ayetiyle sabit, Allah onlardan razı. Peygamber aleyhisselamın şahitliğiyle sabit ki Allah onlardan memnun. Dolayısıyla onlardan sonraki bütün nesiller kıyamete kadar Allah'a ve peygamberine iman etmiş olanların en iyi örneği ashab-ı kiramdır. Herhangi bir asırda ne kadar iyi vasıflı, kaliteli iman edilirse edilsin, hangi güzel iş yapılırsa yapılsın, akıbeti meçhuldür. Hiç kimseye Allah Teala Cebrail aleyhisselamı gönderip beğendim bu işini demiyor. Yapıyoruz, yapılıyor, biriktiriliyor, hesap günü belli olacak. Olup olmadığı, kabul edilip edilmediği. Ama ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, dünyadayken mühürü aldılar. Tamam, beğenildiniz dediler, dendiler. O zaman biz hayali bir yol üzerinde değiliz. Şablonsuz yol kat etmiyoruz. Ashab önümüzde duruyor. Onlar gibi olan kurtulmuştur. Onların gerisinde kalan veya onların tersine düşen tehlikelidir. Burada bir hakikati tekrar vurguluyorum. Bizim örneğimiz, onaylanmış projemiz ashab-ı kiramdır. O projeye uygun olan kurtulmuştur. Allah'ın izniyle. Ashabın projesi dışında kalanın durumu tehlikelidir. Neden? Çünkü onaylı proje ashab-ı kiramdır. Beğenilmiş proje ashabtır. Bizimki ise, ondan sonraki nesiller ise öyle değildirler. Mesela hemen onların çocukları olan tabi'in nesli için bu garantiden asla söz edemeyiz. İyi, güzel ayrı bir şey. Ama garantili değil. Radıyallahu anhum başka kimse için yok. Kardeşler, bir hususu zihinlerimizde berraklaştırmak istiyorum. Çocuğumuzdan büyüğümüze kadar ashab-ı kiramı şu Allah'ın sizi beğendim dediği nesli o kaliteye yükselten nedir diye binlerce Müslüman üzerinden bir anket yapılsa çıkacak 100 cevaptan tamamına yakını nedir? Uhud'daki kahramanlıklar yüzünden. Bedir'deki cengaverlik yüzünden, Hendek'teki fedakarlık yüzünden, bir sahabiyi tasvir et dense bir Müslümana, elinde kılıç, öbür elinde mızrak, arkasında miğferi vesaire, böyle hep savaşçı bir sahabi tablosu var önümüzde. Elhak doğru. Ashab-ı kiram mücahiddiler. Ama cihatları kılıç kalkandan başka şeylerde de vardı. Radıyallahu anhum ve radu an ayeti. Allah onlardan memnun, onlar Allah'tan memnun ayeti sadece Uhud'da Peygamber Aleyhisselam'ın önünde ok atanlar için geçerli değil. Veya onlar Allah'ın rızasını sadece ok atmakla kazanmadılar. Çünkü Müslümanlık ok atmaktan ibaret, kılıç kullanmaktan ibaret bir din değildir. Ashab-ı kiram mükemmel Müslümandılar. O Müslümanlığından dolayı Allah onları beğendi, onlardan razı oldu. Müslümanlıkları da sadece kılıç kullanmak değildi. Eğer biz günün birinde ashab-ı kiramı örnek şablon proje olarak önümüze oturtup biz de onların kalitesinde iman sahibi olup zımnen Allah'ın sizden razıyım demesini isteyeceğimiz bir sürece gireceksek, önümüze sadece Uhud'da kılıç kullanan, Mute'de elinde 9 kılıç parçalanan Halid İbni Velid'in kılıcını örnek alıp o derece Müslüman olamayız. Bir nesneyi beğenip onun içinden bir parça çıkararak o parça üzerinden aynısını taklit edemez. Ashab-ı kiram mükemmel savaşçıydılar. Ama Müslümanlıkları Allah'ın rızasına koşan yoldaki hareketleri savaşlarından kaynaklanmadı. Çünkü Sümeyye ve Yasir radıyallahu anhuma cihat yapmadıkları halde, cihat gününü görmedikleri halde, pısırık içlerine kapanmış bir hayattan Allah'a gittikleri halde, onlar da şehitlerin piri olarak cennete girdiler. Eğer mesele sadece Mute'de elinde kılıç parçalamak, attığın kafiri yere sermek olsaydı, hicretten önce ölüp gidenlerin hiçbir işe yaramıyor olması lazımdı. Hayır, onlar mükemmel savaşçıydılar ama Allah'ı mükemmel Müslümanlıklarıyla memnun ettiler. Mükemmel savaşçılık onların fiziki boyutunu yansıttı. O savaştaki teslimiyetleri, Resulullah'a bağlılıkları, peki ya Resulallah demedeki samimiyetleri Allah'ı memnun etti. Yoksa Halid bin Velid radıyallahu anh savaş için puan toplayacak olsaydı Uhud'da da savaşçıydı o. Koca bir İslam ordusunu perişan etti. O gün puan toplayamadı. O gün cehennemin ucuna geldi. Helakin ucuna geldi. Mağlup olarak geri geldiği Mute Savaşı'nda Allah'ı memnun etti. Çünkü Allah ondan kahramanlık istemedi. İman ve teslimiyet istedi. Ashabın hatırlanırken sadece kılıçla hatırlanması vefasızlıktır, saygısızlıktır, işi anlamamaktır. Evet, kullandıkları kılıç şimşek gibi çaktı. Attıkları ok isabet etti. Kullandıkları mızrak minareye döndü. Doğru, doğru. Lakin bu yüzde kaça tekabül ediyor? Cihat ayetleri, kılıç, mızrak ayetleri, o binlerce ayeti bulunan Kur'an'da yüzde kaça tekabül ediyor ki ashab-ı kiramın kılıcı ve mızrakı %100'e tekabül etsin? ashab-ı kiramı örnek alanlar, onların Allah'ı memnun ettiği tablonun bütününü nasıl uyguladıklarını bakarak örnek almaları gerekir. Aksi takdirde çocuklarımıza Halid İbni Velid'in kılıç kullanmasını anlatırsak, filan sahabi nasıl kılıç kullanıyordu, Ömer bastığını eziyordu, vurdu mu dağıtıyordu dersen sen, ahlaksız bir insanı da sırf Ömer'in kılıcına hayran diye iyi Müslüman olarak beğenmen gerekir. Öyle değil. Senin Ömer dediğin vurduğunu dağıtıyordu. Ama Allah'tan kork denince yatağa düşüp bayılıyordu da. Öyle bir Ömer'di o. Ahlaklı, iffetli, saygılı, haktan hukuktan çekinir bir Ömer'di. Sadece kılıç değil ashabın elindeki. Ashabın başarısı meydanlarda kılıç kullanmak kadar nefislerine hakim olmaktır da aynı zamanda. Eğer onlar büyük mantığı yakalamış olmasalardı, nefis terbiyesini icra etmiş olmasalardı, eğer ahlakta da şeytanı mağlup etmeselerdi, Ebu Cehil'in kafasını uçurdukları gibi fısku fucura, dedikoduya, düşük ahlaka taviz vermeden şeytanın da kafasını uçurmayı becermeselerdi, ahlaksız insanlara, hala cahiliye düşüklüğünü sürdüren insanlara Allah radıyallahu anhum der miydi? Allah'ın eli onların üzerindedir der miydi Allah? Yalan konuşan, yazdığı çeki ödemeyen, hile yapan, mümini aldatan, caminin kapısına bile tüküren bir Müslüman, Allah'ın eli onun eli üstündedir diye övgüye mazhar olabilir mi? Eğer ashab-ı kiramı Allah beğendiyse, bütün bir paket olarak beğendi. Ahlakta da Uhud günleri yaşadılar. Bin bir sefalet içerisinden, çirkinliklerden gelip, nübüvvet ahlakıyla kendilerini aşıladıktan sonra tertemiz insanlar oldular. Konuştuklarına sadık, zulme yanaşmaz, haktan hukuktan çekinir, Allah'tan utanır, kuldan utanır, haya abidesi insanlar oldukları için, yalan konuşmadıkları için Allah'ı memnun ettiler. Uhud'da sen kılıç kullan, Mute'de kılıcın parçalansın, gel hanımına zulmet, Allah bundan razı olur mu? Çocuğunu aç bırak, Allah senden memnunum der mi? Camide mümin kardeşine eziyet et, Allah senden memnunum der mi? İmanlarını beğendi Allah, imanlarını. İman kılıçtan, mızraktan ibaret değil. İmanda ahlak var, imanda teheccüd namazı var, imanda oruç var, imanda zekat var, imanda hac var, imanda Kur'an okumak var. Allah onları tam beğendi. Yarım yamalak Müslümanlıklarına puan vermedi Allah. Nitekim yarım yamalak oldukları halde kendilerine takdir bekleyenler için, hani biz de Müslüman olduk diyen, henüz sahabilik kıvamını yakalayamayanlar için Allah Teala hadi siz de bunların arasında kaynadın demedi. Ne dedi? Kullem tu'minu velakin kulu eslemna. Siz hala İman kalitesini yakalayamadınız, Müslüman görünüyorsunuz de onlara ey peygamber dedi Allah Teala. Çünkü sahabi sadece savaşa katılmakla o noktaya gelmedi. Ahlakta, ibadette, heyecanda, kalp atışlarında da sahabi oldular onlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken yani bir taş kesildiler. Hareketsiz bir ağaç gibi oldular. Onun karşısında gözlerini kıpırdatmaktan bile haya ettiler. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh en genç sahabilerden biri olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından seneler sonra yeni nesil bize peygamberi tanıtsana, yüzü gözü kaşları nasıldı diye rica ettiklerinde maalesef tanıtamam dedi. Niye? Çünkü ben senelerce Resulullah'ın yanında durdum ama bir gün doyasıya yüzüne bakamadım utancımdan. Hatırlamıyorum nasıl olduğunu diyor. Bu saygıya Allah puan verdi. Bu saygıdan dolayı kahraman oldular. Yoksa Ebu Cehil de iyi kılıç kullanıyordu. Halid de Uhud'da iyi kılıç kullandı. Ama hakkın kılıcı değildi kullandığı kılıç. Kahramanlığına prim vermedi Allah. Bunun için Hassan İbni Sabit radıyallahu anh sahabidendi. Hiç kılıç tutamadı. Hiçbir kılıç tutmadı. Korkak, ödlek bir adamdı. Ama lisanını kılıçlaştırdı. O da Allah'ı öyle memnun etti. O da Allah'ın rızasını öyle kazandı. Kalk Hassan, konuş. Cebrail arkandadır dedi Peygamber aleyhisselam Efendimiz onun için. Peygamber'e vahiy getirir gibi Cebrail arkasında durdu Hassan İbni Sabit'in. Kılıç kullanmadığı halde. Mesele ashab-ı kiramı tam örnek olarak görmek meselesidir. Kardeşler, biz kendimize de zulmediyoruz. Onlara da saygısızlık ediyoruz. Çocuklarımıza ashab-ı kiramı hep kılıçlarıyla hatırlatıyoruz. Yapamadığımız iş kılıç ya. Onların o kahramanlıklarını, o yiğitliklerini hep anlatıyoruz. Yani bir çocuğa ashab-ı kiramı ahlakıyla, Resulullah'a teslimiyetiyle, hicretiyle, beyatıyla, tevekkülüyle niye anlatmıyoruz? Ashab-ı kiramın Uhud'daki gösterdiği kahramanlıkla Allah'a tevekkül etmeleri arasında ne fark vardır? Şu sahabinin Mute'de veya Tebuk'te gösterdiği kahramanlıkla Abdurrahman İbni Avf'la kardeş olunca iki hanımımdan birini boşayayım sen kadınsız kalma onunla evlen diyen adamın mantığı arasında ne fark var? Yıllarca bir arada bulunduğum hanımımı boşayayım sen evlen demekle kılıç kullanmak arasında tercih bile yapılamayacak kadar zorluk farkı.

vardır. Bunu yapmış adamlardan söz ediyoruz. Dedelerinden kalmış, sadece geçim kaynağı olarak kullandıkları bahçelerini Mekke'den gelen muhacir kardeşleri için hiçbir tereddüt göstermeden, hiçbir beklenti içinde olmadan yarısı senin, yarısı benim diyen insan, Uhud'da kılıç kullanan insandan daha kahraman değil midir? Verebilir mi bir insan babasından kalmış tarlayı kardeşiyle paylaşmak istemiyor insanlar? Aynı babanın çocuğu olduğu halde bir ağaç benim tarafımda kaldı, senin tarafında kaldı diye senelerce küs duruyorlar. Bunlar dedelerinden İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış bahçelerini Mekke'den gelmiş muhacir kardeşleri için feda ettiler. Allah yolunda infakları, Medine'deki kardeşlik ahitleşmeleri Uhud'dan düşük mü? Bedir'den düşük mü sanki? Ashab-ı kiram, İslam'ın yaşanmış şekli, Kur'an'ın binlerce ayetinin pratiğe dökülmüş şekli, ahlakın en güzeli, vefanın en güzeli, sadakatin en güzeli, tevekkülün en güzeli, cihadın da en güzeli olduğu için ashab-ı kiram kıymetlidir. Allah onlardan razı olsun. Bize ne düşüyor bugün? Ashab hayal değil. Ashab-ı kiramın kalitesine Allah'ın izniyle ulaşmak mümkündür. Ulaşılamayacak olan tek şey nübüvvet makamıdır. Ve nübüvvet makamı bir daha gelmeyeceği için sahabilik de söz konusu değil. Ama ashabın yaptığını yapmak ve zamanının sahabisi olmak Allah'ın izniyle mümkündür. Ve bunun için de Uhud gerekmiyor. Bunun için Mu'te, bunun için Tebuk, bunun için Huneyn asla gerekmiyor. Bütün evler Huneyn meydanıdır. İş yerleri Mekke'dir, fethedilmek bekliyor. Bankanın kapısından sol ayakla lanet ederek sadece zaruret için giren mümin Huneyn'i kazanmıştır. Uhud'u kazanmıştır. İffetine sahip çıkan, Allah'tan haya eden, polis korkusu olmadığı halde harama dokunmayan mümin Uhud cengaveridir. Çünkü ashab-ı kiram böyleydiler. Onlar Uhud'da kılıç kullanıp da Medine'ye geldiklerinde iffetlerini zedeleselerdi, harama dokunsalardı Allah onları övecek miydi? Onlar Uhud'da şehadeti beklediler. Medine sokaklarında da Allah'ın nazarı üzerimizdedir diye o şehitlik ruhuyla yaşadılar. Onun için de şehitlik onlara nasip oldu. Resulullah onlardan makbuz karşılığı yardım beklediği zaman bin bir hesap yapmadılar. Makbuzun nedir ya Resulullah? Cennettir. Al gitti verdik dediler. Bunun için Kur'an onlara güvenip, ashab-ı kirama güvenip bu protokolü ebedileştirdi. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah makbuzunu kesti. Cennet yazıyor makbuzda. Karşılığında mal istiyor, karşılığında can istiyor deyince hiç tereddüt etmediler. Güvendiler, Allah'a verdiler. Allah da onlara güvenip dinini insanlığa ulaştırdı. Ne Allah güveninde umutsuz çıktı, ne de onların Allah'a güveninde bir umutsuzluk oldu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, çok şey becerdiler kardeşler. Sadece Uhud'da hatırlanmaları yanlıştır. 24 saatlik günün sadece 9 ile 10 arasını hatırlasan 23 saati nereye sığdıracaksın? 23 sene bunlar sabahtan akşama kadar hep cihad etmediler ya, hep kılıç kullanmadılar ya, sabah ezanını Bilal okuyunca yataklarından fırladıkları gibi mescitte soluğu aldılar. Dulla yetimle ilgilendiler. Resulullah Aleyhisselam'dan öğrendikleri her şeye %100 vefa gösterdiler de Allah'ı memnun ettiler. Birincisi kardeşler, ashabı ashab yapan, Uhud'dan, Mute'den, Tebuk'ten, Huneyn'den, Beni Mustalık'tan önce, Bedir'den önce ashabı ashab yapan beyatlarıdır. Beyat. Resulullah'a gelip beyat ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne beyat ne demek? Sözleşme demek. Ellerini uzattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı ve 5 şey üzerine yemin ettiler. 1- İslam üzere kalacağız. 2- Gerektiğinde hicret edeceğiz. 3- Sen sıkıştın mı arkandayız ya Resulullah dediler. 4- Ölüm bizi bu işten çevirir
ki öldüler, çevrilmediler. 5, ne dersen itaat edeceğiz ya Resulallah dediler. Söz verdiler. Bu sözlerinin eri olarak ömürlerini geçirdikleri için Allah onlardan memnun oldu. Ama demediler hiçbir zaman. Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhacirlerin hakkını savunmak için Bedir'e gitmişti. Orada ashab-ı kiramın ensarından da insanlar vardı. Düşündü ki aleyhisselam Efendimiz, bu muhacirlerle ilgili bir sorun, ensar destek verir mi vermez mi, zaten 300 küsür kişiyiz, 20-30 da ensar ayrılırsa biz ne yaparız burada diye düşündü. İsrarla, ne diyorsunuz, savaşalım mı müşriklerle dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ve muhacirlerden birkaç kişi, ya Resulallah sormana gerek yok, geldik geldik dediler. Tekrar sordu, tekrar sordu. Ensardan Sa'd bin Ubade işi anladı. Kalktı, dedi ki ya Resulallah, sen ensardan herhalde sormak istiyorsun. Bize nasıl böyle bir soru sorarsın sen? Sür atını denize, arkandayız ya Resulallah dediler. Zor günde, protokolümüzde bu yoktu. Medine değil burası demediler. Zoru varı yok bunun. Beraberiz ya Resulallah dediler. Beyat böyle ettiler. Gerektiğinde hicret ettiler. Medine'ye geldiğinde 400 küsür sahabi muhacir olarak Medine'ye geldiğinde zaten 400-500 ev vardı Medine'de. Çağırdı tek tek, bu senin kardeşindir, bu senin kardeşindir dedi. 30 yaşından sonra 40 yaşında insanlar birbirleriyle kardeş oldular. Tarlalarını bölüştüler, evlerini bölüştüler. Senelerce bu kardeşlik sayesinde muhacirler orada çadırlarda, göçmen kamplarında kalmadılar. Kardeşlerinin evlerinde, o evin çocuğu gibi kaldılar. Allah bundan memnun oldu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. Arkadaşlar, ashab-ı kiram Bedir'de Allah'ı memnun ettiler ya, o Bedir'den önce bak Kur'an ne diyor. Şu Mekke'den gelen kardeşlerine, evlerini açtıkları ve evlerinde misafir ettikleri kardeşlerine hiçbir sıkıntı duymadan severek severek yardım edenler var ya, var ya, o var yanın arkasında Allah'ın cenneti var. Onlar işte iman ehlidirler. Mümin odur. Eskittiğin elbiselerini Filistinli Müslüman kardeşlerine yardım olarak göndermekten söz etmiyor Allah. Kullanamadığın malzemeyi yardım vakıflarına göndermek değil, depoda tarihi geçmek üzere olan konserveleri, makarnaları mümin kardeşlerine göndermek değil bu. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Onlara hicret eden birisi var diye mutlu olmuşlar. Evini paylaştığına, iki hanımından birisini boşayayım sen onunla evlen demeye mutlu olmuş bu adamlar. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ. Üstelik de kendisi de zengin değil. Varlığı da yok doğru dürüst. Kendi ihtiyacı var. O verdiği sadakaya kendi ihtiyacı var. Ashab, Mu'te'den önce, Tebuk'ten önce, Huneyn'den önce, Beni Mustalık'tan önce, Bedir'den önce, Uhud'dan önce infak cihadını kazandılar. Kardeşlik cihadını kazandılar. Tevekkül cihadını kazandılar. Namaz cihadını kazandılar. Resulullah sevgisi cihadını kazandılar. İmanın içini doldurdular. İmanın içini doldurdukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu dağın eteğinde cenneti görüyorum, yani burada ölen cennete girer dediğinde, elinde yediği hurmanın salkımını fırlatıp, bunu yiyecek kadar bekler miyim ben cenneti diyen adam oldular. Eğer onlar daha önce gayba imanın hakkını vermiş olmasalardı, İlk diyecekleri şey ne olacaktı? Yani ya Resulallah, yaralansak da böyle olur mu? Tam dağın dibinde olmasa, burada olsa böyle mi? Ama bizim hoca böyle dememişti filan, hoca böyle, bir sürü cevaplar vereceklerdi Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e. Hiç yorum bile yapmadılar. Tamam, ben bu dağın eteğinde kendimi cennette hissediyorum dedi. Bir gün Resulullah'ı tereddütle karşılamadılar aleyhissalatü vesselam. Ama kelimesi ağızlarından hiç çıkmadı. Ama kelimesini sözlüklerine koymadılar. Aslında cahiliyeden gelmiş kaba insanlardılar. Babaları dedeleri vuruşmuş insanlardılar. İçkiyle alkolle tanışmış insanlardılar.
zina yapan insanlar

vardılar. Çıktılar cehennemden, cennete girdiler o gün. %100 cahiliyeyi terk ettiler. Gelenek melenek kalmadı onlar için. Onlardan bir tanesi sağ olsaydı, hitrellez mitrellez diye bir ateş yaktırabilir miydin kapısını?

Vefatından önce bir düğüne davet edilmiş, düğüne. Düğün sahibi de peygamberin sahabisinden biri gelecek. Evimiz şereflensin, kerpiçten evi var. Gitmiş komşusunun kilimini almış. Onun oturacağı duvarın arkasına onu çivilemiş öyle ki kerpiç duvara yaslanmasın Halid bin Zeyd. Radıyallahu anh. Düğünde bir bu değişik lüks yatırım yapmış adam. Lüks. Modern salon tutmuş şimdi. Halid bin Zeyd gelmiş. Kapıdan içeri girecek, herkes ayağa kalkmış. Resulullah'ın sahabisinden kimse kalmadı zaten. Bunlar sahabi değiller ama merak ediyorlar, seviyorlar. Gözü kilime takılmış. Bu kilim nedir demiş. E sen geleceksin, çamur duvara yaslanmayasın diye yaptık. Benim peygamberimin ayağının altında yoktu. Bu lüks bulunan bu eve girmem ben demiş. Düğüne katılmadan geri gitmiş. Vefa, tenezzülsüzlük. Var mı dünyada? Var mı Allah'ın yarattığı kulları arasında tekmeleyip dünya ziynetlerini atan insanlar? Sen lüks salonlarda zebil gibi yemeklerin israf edildiği salonlarda ashaba düğün mü yaptırabilirdin? 100 sene bekar kalırdı da o düğünden evlenmezdi o. Hayatta bir defa düğün dedirtemezdin sen onlara. Neden? Çünkü onlar Allah'ın cennetini istediler, dünyanın cennetleşmesine hiç razı olmadılar. Vefa, sadakat, sözde samimiyet. Kardeşler, ashaba yapılacak en ağır saygısızlıklardan birisi onların sadece kılıç kalkan oyuncuları olarak anılmalarıdır. Bu yanlıştır. Çocuklarımıza ashab-ı kiramın bu vefasını da anlatmamız lazım. Kur'an okurken nasıl gözyaşı akıttıklarını niye anlatmıyoruz çocuklarımıza? 30-40 yaşında sahabilerin İbni Abbas bizden daha iyi biliyor diye İbni Abbas'ın ayağına gidip 15 yaşında çocuktan ilim öğrendiklerini niye anlatmıyoruz? Ashab demek kılıç kalkan ekibi demek değil. Ashab demek Kur'an demek, ilim demek, iman demek, teslimiyet demek, tevekkül demek, Allah derken tüyleri diken diken olmak demek, güvenerek dua etmek demek. Bir sahabiye ben dua ediyorum ama ya kabul olur ya olmaz dedirtebilir miydin sen? O dua ederken olmuş bitmiş, duası kabul olmuş olarak Allah'a güvenip dua ettiler. Ya nasip, tutarsa tutmazsa diye niyet ettikleri olmuş muydu? Nasıl Peygamber aleyhisselamdan duyduklarını satır satır uygulamışlar? Biz kardeşler ashab-ı kiramı doğru tanıyacağız. Niye? Eğri tanısak ne olur? Onları kılıç kalkan ekibi gibi tanıdık mı? Nasıl olsa Uhud yok şimdi. Nereden yakalayacaksın ki o sevabı? Hudeybiye sulhü mü yapacağız yeniden? Beyat mı yapacağız? Yok ki öyle bir şey. Var kardeşim. Ashab-ı kiramın ahlakı var. Ashab-ı kiramın Kur'an okurken akan gözyaşları var. Ashab-ı kiramın ilim düşkünlüğü var. Ashab-ı kiramın verdiği söze sadakati var. Ashab-ı kiramın camiye, cemaate verdiği önem var. Ashab-ı kiramın aç kalır ama ticarette hile yapmaz anlayışı var. Ashab-ı kiram kılıç kalkan ekibi değil ki. O işi de yaptılar. Akşam mücahit, gece ibadet ettiler. Kur'an'a sadık kaldılar. Ticaretle de meşgul oldular. Hayat nasıl yaşanıyorsa ashab-ı kiram onu öyle yaşadı. Allah onlardan razı olsun. Lakin biz ashab-ı kiramı şeytanın taktiği gereği zirveler üstü zirveye çıkarıyoruz. Sahabe deyince elinde kılıç birini hatırlıyoruz. Hayır, sahabi demek gözü yaşlı, Allah korkusundan titreyen insan demektir. Sahabi peygamber emrettiği için eli kolu hareket etmeyen insan demektir. Hani hatırlar mısınız? Adam çocuğunu dövüyordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan gördü. Ebu Mesud senin çocuğa gücün yetiyor ama Allah'ın gücü daha çok yeter sana ha deyince eli kolu nasıl titredi, nasıl utandı, nasıl hayatı boyunca bir daha köleyi çocuğu dövmez bir adam haline geldi. Ama ya Resulullah bildiğin gibi değil, bu da hak etmişti dayağı mı dedi. Teslimiyet, Allah'tan utanmak, Allah'tan korkmak, ölümden korkmak, cenneti cehennemi düşünmek, ashab budur. Yeri gelince de kılıçlarını kuşandılar. Salladıkları kılıç şimşek olup beyinler uçurdu.

Şehadete de koştular. Ama şehadetten önce sabah namazına daha çok koştular. 1000 kere sabah namazına koştukları için bir kere de şehadete koşup onu hemen yakaladılar. Ashab-ı kiramı seccadenin başında görmek lazım. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde titrerken görmek lazım. Ona Resulullah dedi ki denince nasıl kulaklarını açtığını görmek lazım. Nasıl Peygamber aleyhisselamın adının anılmasına bile kıyamadıklarını hatırlamak lazım. Onun ayağına bir diken batmasına bile nasıl tahammül edemediklerini hatırlamak lazım. Ve en büyüğü nasıl gayba iman ettiler. Nasıl cenneti görür gibi oldular. Harise radıyallahu anh nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cenneti gördüğünü söyledi. Bir sabah Harise isimli bir delikanlı var. Bir delikanlı, genç, doğru dürüst, eğitim de görmemiş. Yıllardır peygamberin yanında da değil. Yeni, taptaze, delikanlı bir Müslüman. Nasılsın Harise demiş aleyhisselam Efendimiz. Çok iyiyim ya Resulallah demiş, çok iyiyim. İyiliğin nasıl ki demiş, neyin iyi? Bildiğin gibi değil ya Resulallah. Dün Rabbimin arşını seyrettim. Dün kendimi cennette hissettim. Nerede hissettin? Oturdum Rabbimi tefekkür ettim. Cennetlerde gördüm kendimi. Rabbimin arşında gördüm kendimi demiş. Subhanallah, bu ne gayba imandır ya. Bu nasıl bir iman? İşte sahabi budur. Budur sahabi. Acaba kabir azabı var mı? Filan hoca dedi ki kadere iman varmış. Filan hoca, hocalar arasında horoz dövüşü yaptıran Müslümandan söz etmiyorsun sen. Dün gece Rabbimin arşını seyrettim. Cennetteydim ben. Cennette dolaşanları gördüm ya Resulallah diyen ve bunu peygambere söylüyor. Arkadaşlarına hikaye olarak anlatmıyor. Peygambere söylüyor. Yalan bir sözün 1000 kere cevap bulacağı bir makama söylüyor bunu. Bu göz neyi görmüş? Tefekkür ettiği şeyi görmüş. Daldığı şeyi görmüş. İman budur. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den belge istemiş mi? İşte ashab-ı kiram kılıçtan önce mal imtihanından geçtiler, onu kazandılar. İnfakı becerdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş sonrasında getirip bu senin olsun diye hediye ettiği ganimetleri eline alıp peygamberin önüne gelip ben sana bunun için mi iman ettim? Ben bunun için mi geldim senin peşinden diyen adam bunlar ya. E ne için geldin? Şuraya bir ok isabet etsin diye geldim ben demiş. Mübarek sanki birinci sınıf araba ister gibi, hani bunu mu bana uygun gördün der gibi, derdi ne adamın? Ben ne edeyim senin vereceğin ganimeti? Şuraya bir ok isabet etsin istiyorum ben. Bu şehadet arzusu, samimiyet, bu Bedir'de kazanılmış bir hareket değil, imanla kazanılmış bir hareket. Haram bin Mil'an'ı nasıl hatırlamayız? Hani Efendimiz aleyhisselam onu hoca olarak bir yere gönderdiğinde, çoluk çocuğunu bırakmış, Allah'ın en uzak diyarından bir diyara hoca olarak gönderiyor onu Efendimiz. Hainler arkadan pusu kurmuşlar, büyük bir mızrağı fırlatmışlar ve mızrak bunun arkadan göğsünü delmiş, önünden çıkmış mızrak. 2-3 metrelik mızrak bir insanın göğsünden girer çıkarsa o insan o acıyla ne diye bağırır? Ah anam yandım dersin. Haram öyle dememiş radıyallahu anh. Fuztu ve Rabbil Kabe diye bağırır. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım ben demiş ve düşmüş yere. İnsan bari kelime-i şehadet getirir. Gördün ki vuruldun öleceksin. Ah anam yandım de. Hainler beni arkadan vurdunuz. Yok böyle bir slogan. Dert ne? Kazanacak, şehit olacak. Allah'ın rızasını kazanacak. Peygamberin gönlünü hoşnut edecek. Ok isabet edince, mızrak göğsünü delince kazandım diye bağırmış. Ne kazandı? Allah'ın rızasını kazandı. Bu imandır. Bu Tebuk'ten önce oldu. Mut'e'den önce oldu. Hendek'ten önce oldu. Uhud'dan önce oldu. Bu önce masada imanı gerçekleştirdiler bunlar. Dolayısıyla kardeşler, ashab-ı kiram elinde kılıç, mızrak, kalkan, gelenin kafasını koparan adamlar değiller. Resulullah'ın önüne oturup beyat ettiklerinde cahiliyeyi derin gömüye gömüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda yeniden Müslüman olan, yeniden insan olan, yeniden hayata giren ve o sözlerini ölünceye kadar sadaka

sadakatle devam ettiren insanlardır. Ve bunların yaptıkları şey kıyamete kadar yapılabilir şeydir. Kim imanının içini doldurursa, kim sadakatle Rabbinin talimatlarını yerine getirirse, kim sabah namazı kaçırmazsa, kim oruç kaçırmazsa, kim zekatını verirse, kim Kur'an okurken gözyaşı akıtırsa, kim şu Allah'ın kitabına doyamadım diye bir sayfa fazla okumaya kalkarsa, onun adının Ebu Bekir olması gerekmez, onun adının Halit olması gerekmez, Haram bin Milan olması gerekmez. Kim ümmeti Muhammed'in cephelerinden bir cepheye evindeki lüks mobilyayı satıp bedel olarak onu gönderirse, o sahabidir. O bu zamanın sahabidir. Allah ondan razıdır. Çünkü Allah mallarını peygamberin önüne getirip teslim edenlerden razı olmuştu. Eğer böyle bir adam günün birinde önüne bir hendek çıkarsa Allah'ın izniyle o hendeği geçer. Hendeğe kim düşer? Hendeği bekleyen hendeğe düşer. İlla günün birinde hendek çıkacak da bu beyefendi de hendekten atlayacak Allah'ın izniyle. Çok beklersin sen öyle. Önce Medine sokaklarındaki, caddelerdeki yürüyüşün görülmesi lazım. Sen Bilal'in ezanını duyunca hareketleri hareketlenmediğine bak. Hendekler senin için atlanır o zaman. Ama infaka gelince ashab-ı kiram yok. Sadakate gelince yok. Ahlaka gelince yok. İbadete gelince yok. Kur'an'a fedakarlığa gelince yok. Hendek gününü bekliyor. Bu adam hendekte konuşur. Başka yerde konuşmaz. O hendeğe düşersin sen. Düşersin. Önce çocuğunun kolundan tut. Onu Resulullah'a götür. Benim malım yok. Ben bunu Kudüs için harcayamıyorum. Sadece 3 tane çocuğum var. Birini sana adadım ya Resulullah de. Resulullah'ın manevi şahsiyetinin bulunduğu bir medreseye götür. Çocuğunu bir teslim et görelim. Ama en zeki çocuğunu, beyni yıpranmamış, çürütülmemiş, organları zarar görmemiş çocuğunu götüreceksin. Zaten okuyamayacak diye öğretmenlerinin karar verdiği çocuğunu götürme. En zeki çocuğunu götür. Sen de Enes'in anası ol. İşte sahabisin sen. Hem de en canlı, en zor zamanın sahabisisin. Allah'ın izniyle bu zamanda, bu fitne zamanında çocuğunu götürüp medreseye veren, çocuğunu götürüp Allah'a adayan, malından infak eden, yani sahabilik işlerinden birisini yapan 50 kere Enes İbni Malik'in anasını geçmiş olur Allah'ın izniyle. 50 kere Ebu Bekir olmak mümkündür. 50 kere Halid İbni Velid olmak mümkündür. Onları 50'ye katlayacağımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiştir. Bu peygamber vaadidir aleyhissalatü vesselam. Çünkü Medine sokaklarında yapmakla İstanbul, İzmir sokaklarında yapmak aynı değil bu işi. Sen şimdi Allah'a tevekkül et. 50 kere Allah'a tevekkül eden Ali bin Ebi Talip olmuş olursun. Çünkü fitne zamanında yapmak, Resulullah'ı sadece kağıt üzerindeki hadisleriyle gördüğü halde ona hayran olmak, sünnetine teslim olmak, 50 kat yukarıdan devam etmek demektir. Peygamber müjdesi bu. Sen de ibadetle siyaseti birleştir. Sen de Resulullah'ın cenazesiyle siyaset arasındaki bağlantıyı kur. Bu ruh sende de bulunsun. Sende de evle mescit arasındaki iletişim güçlü olsun. Sen de ciddiyetle şakayı birleştir. Sen de iki şeyi aynı noktada yap. Sahabisin. Bakma sen 2000'li yıllarda yaşadığına. Bakma sen senin Medine doğumlu olmadığına. Bakma senin hicretinin Mekke'den Medine'ye olmadığına. Sen televizyonlu odayı kapatıp televizyonsuz odaya geçtin ya. Muhacir, muhacirsin sen. Sen zevklerini bıraktın gittin ya. Asıl hicret zaten Allah'ın yasak ettiği şeyleri bırakıp gitmek değil mi? Sen muhacirsin. İletişim çağının muhacirisin. Sen internet çağının muhacirisin, mücahidisin Allah'ın izniyle. Ashab-ı kiram şakada yaptılar. Şakada yaptılar. Oturdular, karpuz çekirdeği yediler. Karpuz yediler, çekirdeğini yediler. Çekirdeklerini birbirlerine atma yarışı yaptılar. Lakin Bilal'in ezanı duyulunca dağ kesilip gittiler diyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Şaka şaka. Ezanı duyunca şaka bitti. Hayy ala salah.
veya hayy alel cihad oyun

Onları bitirdi. Şu program bitsin, şu film bitsin, namaza öyle kalkarım demediler. Zevklendiler, keyif yaptılar. 2, 3, 4 hanımları oldu. Onlarca çocuk büyüttüler. Onlar da neşelendiler. Onlar da hanımlarıyla şakalaştılar. Onlar da hanımlarıyla bir araya kapandıkları zaman bir erkeğin bir kadının arzu edeceği her şeyi birbirlerinden arzu ettiler. Bundan çekinmediler. Lakin her taşı yerine oturttular. Aşırı gitmediler. Namazı ezmediler. İnfakı ezmediler. Gayba imanlarını zedeletmediler. Allah onlardan razı olsun. Meselemiz kardeşler, bizim meselemiz nedir? Ashab-ı kiramı hakkıyla tanımak istiyoruz. Gerçek sahabileri görmek istiyoruz. Sadece film kahramanları gibi her tuttuğunu koparan, vurduğunu öldüren böyle bir cengaver değil ashab-ı kiram. Yeri gelince öyle oldular. Hiç Halid İbni Velid'i ağlarken niye duymak istemiyoruz? Hani o elinde 9 kılıç parçalanan adam nasıl ağlaya ağlaya gitti bu dünyadan? Hani Ömer sert adamdı. Var mı Ömer'den çok gözyaşı akıtan? Var mı Ömer'den çok çocuklara acıyan? Var mı Ömer'den daha çok siyasetten anlayan? İktidarda kaldığı 10 yıl içerisinde sıfırdan bir devlet kurup zirveye taşıyan başka birisi var mı? Hani Ömer sadece hasar keserdi? Hani bırak öldüreyim şunu ya Resulallah derdi hep? Kim sünneti ayağa kaldırdı? Kim Kur'an-ı Kerim'i bugünlere taşıdı? İlim adamı kim? Takva kim? Zahit kim? Ahlak abidesi kim? Sahabi, İslam demek. Kur'an'ın yaşanmış şekli demek. Sadece bir daldan tutunup onları almak, onlara saygısızlıktır. Ashab-ı kiram aynı zamanda dünyayı tepeleyen adam demek. Kisra'nın mücevherleri develere saman yükü gibi yüklenip onlarca deve Medine'ye mücevher taşıdı aylarca. Onlar Medine'ye geldiğinde hayatları değişmedi. Kilolarla mücevherleri oldu. Kisra'nın mücevher kaplı tacı ellerinde oyuncağa döndü. Tekerlek gibi oynadılar onlarla. Çocuklara oyuncak olarak verdiler onu. Altın ve gümüşe değişmediler dünyayı. Ne altın ne gümüş ne mücevher. Onların tenezzül ettiği şey olmadı. Kim dünyayı ayağının tersiyle itebiliyorsa, ziynete yanaşmıyorsa, perdesine perde kaplamıyorsa o sahabidir. Sahabi ruhludur. Elbette senin evinde perdelerin perdesi var. Onun güneşliği var. Onun korumaları var. Onun askıları var. Bir manifatura dükkanı kadar senin pencerende perde olacak. Tabakları koyduğun tabağın olacak. Onu koymak için ayrıyeten tabağın olacak. Yemekten önce hepsi toplanacak. Yemek de gelecek. Senin yemeğin kadar ashab-ı kiram Bedir'e gitmişlerdi o vakitte zaten. Sen hala sofradasın. Hala çorban gelecek. Sahabi orucunu tutmuş, iftar etmiş, cihada gitmiş Bedir'e. Elbette bu kadar dünyevileşme içinde tabağı tabağa koyan, onu da bir tepsiye koyan sofrada elbette ashab-ı kiramı sen hayal olarak görmek zorundasın. Elbette elinde kılıç olarak göreceksin. Elbette mızraktan başka bir şey senin gözüne batmayacak o zaman. Hayır, böyle değil. Biz Kur'an'ı satır satır yaşayan, Allah'tan korkan, kul hakkına dikkat eden, ibadet eden, cehennemden korkan, cenneti özleyen, Kur'an'la gözü yaşaran, ilim meclislerine hayran, kardeşlik ruhunu zirvede yaşayan, siyasetle ilgilenen, cihad eden, para kazanan, zengin olan, çiftlikler kurup o çiftliklerden infak eden ashabtan söz ediyoruz. Fakir sahabi son senelerinde fakir olmadı. Hepsi zengin oldular. Ticaretler yaptılar. Abdurrahman radıyallahu anh bana Medine'nin çarşısını gösterin yeter dedi. Gitti çarşıdan zengin olarak geri döndü. Biz zengin sahabi de istiyoruz. Var nitekim. Biz hanımlarıyla düşkün eğlenceli sahabi istiyoruz. Var nitekim. Biz çekirdekle oynayan sahabi istiyoruz. Var nitekim. Biz gözü yaşlı ama yeri geldiğinde eğlenen, tebessüm eden, cihatta cihat, eğlencede eğlence yapan insana sahabi diyoruz. O çocuklarımıza zulmederek, hem çocuğa hem ashaba zulmederek tarif etmeye çalıştığımız sahabi tipi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
ve Allah'ın razı

0: nasıl olduğu sahabi tipi değildir. Onlar hep doğrayarak yaşasalardı, hep insan öldürerek yaşasalardı, kendilerini de öldürürlerdi zaten. İşi dengesine oturtmamız lazım. Allah'ın dini yaşanabilir bir dindir. Sadece kılıç kuşanan bir din değildir. Ashab bu dini %100 yaşadıkları için Allah onları beğenmiştir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de bize onları örnek olarak göstermiştir. Neden? Çünkü onlar imanın ve İslam'ın pratiğidirler. Uygulanmış şeklidirler. Kim Allah'ı memnun etmek ve Allah'ın cennetine yer edinmek istiyorsa ashab-ı kiramın peşinden gidecek. Peşinden gidilecek başka kimse yoktur. İslam'ın sadece Uhud'daki günlerinin alınması İslam'a saygısızlıktır. Ashab-ı kirama saygısızlıktır. Nitekim İslam'ın sadece gece namazı, teheccüdü ve Kur'an okuması alınıp da meydanları kafirlere bırakılan sokaklarda yaşamak şeklinde İslam anlaşılırsa bu da zulümdür. Bu da ashab-ı kirama saygısızlıktır. Değil Medine'nin sokaklarını, Çin sokaklarını bile hesap ettiler. Osman İbni Affan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece 15 sene sonra İstanbul'u fethetme müjdesi gerçekleşsin, kolay olsun bu, kan fazla akmasın diye İspanya'yı fethedip İspanya'dan Paris'e, Paris'ten İtalya'ya gelip orada İtalya'yı çökerttikten sonra İstanbul'a oradan gelmeyi hesap etmiş adam, bu sabahlara kadar Kur'an okuyan adam. Allah ondan razı olsun. Adam önünde harita bile yokken yaptığı hesaba bakın. Medine nere? Kuzey Afrika nere? Cebeli Tarık nere? İspanya, Paris, İtalya, oradan İstanbul'u fethedecek. Arkadan Avrupa'dan yardım gelmeden İstanbul'u temizleyeyim diye. Şu hesabı yapan adam işte, ömrü oruçla Kur'an'la geçmiş adam. Ashab bu, dengeli adamlar, harita adamları, plan proje adamları. Hiçbir işi kafirlere bırakmak istemediler. Allah'ın kulluğu olduktan sonra her işin adayı onlar oldular. Peşinden gidenler aynı mantıkla gittikleri takdirde Allah'ın izniyle sahabilik avucumuzun içindeki kadar bizim için kolaydır. Onlar gibi iman etmek mümkündür. Onların amellerini yapmak mümkündür. Uhud nerede? Evde. Uhud evde bekliyor. Evimizde birikmiş sıkıntılarımız Uhud dağından küçük mü sanki? Hallet aile sorunlarını. Yetiştir çocuğunu. Nüfus planlamasını kır, göreyim seni. Bak Ebu Cehil nasıl yerlere seriliyor o zaman. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile Programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Cümleten hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbim tekrar sizlerle buluşmayı bizlere nasip eyledi elhamdülillah. Bu haftaki konuğumuz Genç Memur Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı ile beraberiz inşallah. Kendisiyle gençlik ve aile konu başlığını ele almaya çalışacağız. Çok fazla da bekletmeden kendisine dönmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Başkanım bizler sizi acizane hem görevimiz hasebiyle hem de sosyal hayatımız hasebiyle tanıyoruz. Mesut Emre Balcı kimdir diyerek başlamak istiyorum dinleyicilerimizin de tanıması açısından. Buyurunuz.
1: Eyvallah. Mesut Emre Balcı ben. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Sosyal politika alanında çalışıyorum akademik olarak. Aynı zamanda da Memur Sen Gençlik Komisyonu, Genç Memur Sen Genel Başkanlığı yapıyorum bir süredir. Uzun zamandır hem sosyal alanda hem sivil toplum alanında hem de gençlik alanında çalışmalar yapıyoruz, faaliyetler yürütüyoruz. Kendimizce bir derdin bir parçası olmaya çalışıyoruz, bir gayretin bir parçası olmaya çalışıyoruz. Milletimizin, memleketimizin, devletimizin varlığı için, geleceği için, gençlerimiz için güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle bir gayretin içerisindeyiz. Çok uzun zamandır gençlik çalışmalarında, sivil toplum çalışmalarında bulunuyor olmanın verdiği bir heyecanla hayatımıza devam ediyoruz diyelim.
0: Allah kolaylıklar versin başkanım. Başkanım bu haftanın konu başlığı gençlik ve aile dedik. Öncelikle ben başlığımızı biraz açmanızı istirham edeceğim sizlerden. Gençlik ve aile nedir?
1: Yani şöyle söyleyebiliriz aslında, yani aile kavramı tabii önemli bir kavram. Siz de bu anlamda size de destek, bu anlamdaki destekleriniz için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu konsepte ve bu kavram üzerinden bir program yapıyor olmanız ve dinleyicilere bunu ulaştırıyor olmanız düzenli bir şekilde, muhtat bir şekilde çok kıymetli. Bu anlamda bu çalışmayı ayrıca takdir ettiğimi ifade ederek başlayayım. Tabii aile meselesini konuşurken, aileyi tartışırken son zamanlarda bu ciddi bir gündemimiz biliyorsunuz. Ve işte aile yılı ilan edilmesi, nüfus artışındaki sorunlar ve benzeri gibi şeyler aile konusunu çok daha fazla gündeme getirdi. Ama tabii bu konuda daha hassas olan, bu konuda çalışmalar yapan gerek akademisyenler, gerek bu konuda çalışan sosyal çalışmacılar aile konusunda bir SOS olduğunu uzun zamandır ifade ediyorlardı, söylüyorlardı. Bu bir nüfus politikasıyla alakalı, bir devletin geleceğiyle alakalı, milletimizin gelecek perspektifiyle, projeksiyonuyla alakalı çok önemli bir mesele. Özellikle işte nüfus oranlarının düşüyor olması, nüfus artış hızının düşüyor olması, evlilik oranlarının azalıyor olması, doğurganlık oranlarının azalıyor olması ve çok uzak olmayan bir gelecekte aslında Türkiye'nin en büyük gücü olan gençlik gücünü, çalışabilir çağdaki nüfus gücünü büyük ölçüde yitireceğini gördüğümüz bir projeksiyondan bahsediyoruz. Tabii bunun çok farklı sosyal sonuçları var. Yani aile mefhumunun zarar görmesinin, aile kurumunun yok olmasının çok farklı sosyolojik, ekonomik, siyasi sonuçları var. Bunları çok farklı başlıklarda tartışabiliriz ama aile konusunun en önemli tartışılması gereken, en önemli açılması gereken aile konusunda başlıklardan bir tanesi gençlik tarafı. Bunun sebebi de şu, biz bu noktada işte gençlerin aileye bakış açısının, aile yaklaşımının, özellikle bireyselleşmenin çok lanse edildiği, çok reklam edildiği bir çağda kişilerin şahsi menfaatlerinin, şahsi isteklerinin, şahsi taleplerinin, şahsi hayatlarının çok böyle reklam edildiği bir dönemde gençlerin buna muhatap oldukları süreç içerisinde gençlerin aile kavramıyla buluşması, aile kavramıyla tanışması çok önemli. Bu da aslında gençlerin yaşadığı ailelerin gücünden gelen bir şey olmalı. Yani gençler iyi, güçlü, muhabbetli ailelerde büyümeliler ki onlar da aile kavramına bu şekilde yaklaşmalılar. Dolayısıyla burada şu son zamanlarda tespit edilen ve gerek devletin çeşitli politikalarla, gerek sivil toplum kuruluşlarının çeşitli yaklaşımlarla, gerek işte akademinin çeşitli vesilelerle gündeme getirdiği, gündemde tutmaya çalıştığı ve onarmaya çalıştığı bir durum olması noktasında aile mefsenesinde geldiğimiz son noktada en önemli özne aslında gençler. Dolayısıyla gençlik ve aile kavramını çok daha fazla, çok daha sık bir arada kullanmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi malumunuz evlilik oranları epey bir geriledi. Bayağı bir düştü. Şimdi bu konuda günümüz gençliğinin aile kurmayı bir ihtiyaç mı olarak görüyor, yoksa uygun zaman gelince düşünülecek bir konu olarak mı ele alıyor? Yani gençlerimiz evlilikten, yani gençlerimizin evliliğe karşı bakış açıları nelerdir?
1: Yani şöyle, karşılaştığımız gençlerle işte üniversitelerde, sosyal çalışmalarda, sivil toplum çalışmalarında karşılaştığımız arkadaşlarla bu konuları konuştuğumuzda tabii birkaç farklı yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Kimi gençlerimiz aile meselesini, aile kavramını çok olması gereken, çok böyle hayatın doğal bir akışı içerisinde, hayatın bir parçası olarak görürken, bazıları da çok tedirgin oluyorlar bu durumdan. Yani bir aile kurmanın, bir aile sorumluluklarına sahip olmanın kendilerini tedirgin ettiğini ifade ediyorlar. Tabii ekonomik problemlerle alakalı gündem açanlar oldukça fazla. Yani bu noktada gençler aileyi bir sorumluluk alanı olarak mı görüyor? Ya da aileyi işte bireyselleşme karşısında bir sığınılacak bir liman olarak mı görüyor diye soracak olursak, bunun kişiden kişiye göre değiştiğini ama daha ziyade aile kurmanın, aile olmanın verdiği sorumluluğun gençleri büyük ölçüde, gençlerin dikkatini çektiğini söylemek mümkün. Yani bu noktada kişisel kariyerlerini değerlendirirken genç arkadaşlarımız işte kendi şahsi kariyerleriyle beraber evlilik olayını ya da aile kurma olayını hayatlarında bir noktaya koyuyorlar genel ölçüde. Şimdi tabii şöyle bir algı da var. Yani elbette işte evlilik çağına gelip de şu an evli olmayan kişi sayısı 19 milyon civarı bir rakam vardı geçenlerde. Bu rakam oldukça yüksek. Ama yani bu da çok kötü bir noktada olduğumuzda aslında çok da göstermez. Yani bu yapılacak bir takım çalışmalarla ya da bizim genel geleneksel formlarımız içerisinde yapılacak değerlendirmelerle bu noktada çok da kötü bir yerde belki kendimizi görmemeliyiz. Ama daha da kötüleşmeye müsait bir ortamın olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Çünkü rakamlara baktığınız zaman mesela son 10 yıldaki doğurganlık hızı ondan önceki 10 yılla kıyaslandığında çok ciddi farklar var arada. Yani böyle bir yavaşlama durumu söz konusu. Böyle bir yavaşlamayla karşı karşıyayız. Yani bu noktada gençlerin biraz daha aile meselesini sorumluluklar çerçevesinde önce kendi kariyerleri itibariyle ve sonrasında hayatlarını devam ettirme, birleştirme noktasında okuduğunu görüyoruz diyebiliriz yani. Bu noktada gençlere de tabii biraz yol göstermek gerekiyor. Belki onları da konuşacağız. Gençlerin de biraz bu anlamda önünü açmak gerekiyor. Bazı şeyleri kolaylaştırmak gerekiyor. Ya da onların yaklaşımlarını biraz daha düzgün hale getirmek, düzeltmek gerekiyor. Onlara da bu anlamda biraz rehberlik yapmak gerektiğini söylemek mümkün. Yani gençlerin bakış açısında bireysel yaşamın belki şu an çok daha fazla bir karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Ama karşı karşıya kaldığımız taarruz biraz bunu getiriyor. Belki buna karşı bir takım müdahaleler gençlerin bakış açısını da güncelleyecektir diye düşünüyorum.
0: Başkanım, şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Gençlere öncülük etme, gençlere yol gösterme konusuna dokundunuz. Ben biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle burayı. Şimdi aile büyüklerimiz bu konuda çeşitli yönlendirmelerde bulunuyor gençlere. Malumunuz son dönemdeki bireyselleşme oranları da çok fazla, yani bireyselleşme isteği arttı. Evet. Şimdi baktığımızda gençlerin bu bireyselleşme isteğine karşı ailelerin olumsuz, yani kesin hükümlü bir yaklaşımları var.
1: Evet.
0: Bu da gençleri evliliğe ısındırmaktan daha çok onları itiyor. Yani uzaklaştırıyor aileden. Çünkü şöyle bir algı oluştuğunu da bizzatihi şahitlik ettiğimiz konular oldu. Şimdi aile, yani bir baba veyahut da bir anne bir genç kıza veya bir delikanlıya yaklaşırken işte evlen, işte şuna dikkat et, buna dikkat et yok. Yani şöyle bir aday arayışı içerisinde ol, işte Peygamber Efendimizin sünneti bu yönde şudur, hadis-i şeriflerimiz bu şekilde, bizim inancımız gereği şu şekilde bir yuva kurman, salih ve saliha evlatlar yetiştirmen açısından, yuvanın mutluluğu ve huzuru açısından, hani öncü olacak eylemler, sözlerde bulunmak yerine sadece evlen, işte işini eline al, gücünü eline al, maddi olarak zorluk yaşama vesaire çeşitli sözler söylüyor. Bu da Genç de şöyle bir düşünceye sevk ediyor. Ben evlenirsem ben de bu şekilde yaklaşacağım çocuklarıma. Ben evlenirsem işte evdeki yaşanan anne babasının arasında yaşanan tartışmaları görüyor. Kesin ben de diyor karımla diyor mutsuz olacağım. Eşimle mutsuz olacağım. Yani anne babaların evliliği anlatırken gençlere değinmesi gereken çok hassas noktalar var.
1: Evet.
0: Bu konuları biraz daha açmanızı istirham ediyorum sizlerden.
1: Yani şöyle, bu tabii çok önemli bir konu. Bir defa sadece evlilik konusuyla alakalı değil, genel itibariyle gençlere yaklaşım noktasında bir metot belirlemek gerekiyor. Yani şu an öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, şimdi ya bizim zamanımızda böyle miydi işte, şimdiki gençlerde şöyle cümlelerin çok daha fazla kurulduğu. Ama bu cümlelerin de aslında tarihin akışı içerisinde her dönemde var olduğunu bildiğimiz bir ortamda, bir dönemdeyiz. Yani gençlere yaklaşırken siz yukarıdan, tepeden böyle daha ziyade öğüt verici, didaktik bir takım yaklaşımlar sergilediğiniz zaman bunlar gençlerin üzerinde çok da fazla etkileyici olmuyor işin açıkçası. Sadece evlilik konusuyla alakalı değil, genel itibariyle herhangi bir konuyla, kariyer konusuyla olabilir, İşte çeşitli hassasiyetlerle alakalı olabilir ya da onların bir takım özellikleriyle alakalı olabilir. Yani gençlere böyle tepeden gelen, biraz daha böyle didaktik modda, daha böyle emir verici cümlelerle kurulan cümleler ve bu şekilde yapılan öneriler gençlerin çok da fazla dikkatini cezbetmiyor. Peki burada nasıl bir yol izlemek lazım? Bu tabii elbette şuna da dönmemesi lazım. Yani gençler canı ne istiyorsa onu yapsın, işte aileler hiç karışmasın. Böyle bir durumda söz konusu değil. Yani yaşadığımız sosyal hayat içerisinde, yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun bir dil aslında belirleyebilmek gerekiyor. Bu üniversitedeki hocalar için de böyle, işte dernekteki abiler için de böyle, çeşitli çalışmalar yapan kişiler için de böyle, aileler için de böyle. Şimdi kuşak farkı diye bir kavramımız var. Önceden işte kuşak farkını biz anne baba ile çocuklar arasında değerlendirirdik. İşte bu da yaklaşık, hani hadi diyelim 20 yıl, 25 yıllık bir yaş farkı arasında belki konuşulurdu. Şu an neredeyse kardeşler arasında kuşak farkını konuşabileceğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Yani arasında 7 yaş, 8 yaş fark bulunan kardeşlerin içinde yetiştikleri ortam, kullandıkları dil, işte çeşitli alışkanlıkları, dünyaya bakış açıları, dünyaya yaklaşımları birbirinden çok farklı hale gelebiliyor. Bu da tabii elbette dijitalleşmenin, işte bireyselleşmenin ve dünyada çeşitli bu alandaki sosyal mecraların, sosyal alanların ciddi anlamda yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Bunun sonucu olarak ortaya çıkmış bir şey olabilir. Ama bunları da göz önünde bulundurmamız, gözetmemiz lazım. Yani bir gencin 20 yaşındaki

0: bir arkadaşımızın, 22-23 yaşındaki bir arkadaşımızın hayata bakışının, hayattan beklentilerinin ya da hayattaki tedirginliklerinin, korkularının ya da hayatla ilgili hayallerinin annesiyle, babasıyla ya da bir büyüğüyle birebir örtüşmesini beklemek zaten bir hayal ürünü. Dolayısıyla gencin nasıl yaklaştığını, nasıl baktığını, nasıl bir çevre, nasıl bir ortam içerisinde büyüdüğünü az çok takip edebiliyor olmamız lazım. Yani sosyal mecralarda işte nelerle karşılaşılıyor ya da şu an dönemin trendleri ne mesela? Yani doğru bir kavram değil belki ama bu dönemde trend olan şeyler, gençlerin biraz daha ilgisini çeken, hoşuna giden şeyler ne? Ya da bu gençler hangi olumsuz şeylerle karşı karşıya kalıyorlar da onlarda bir takım bizim hoşumuza gitmeyecek, gitmeyen ya da büyüklerinin beğenmediği, istemeyeceği bazı tepkiler oluşuyor. Bunlara biraz bakmak lazım. Şimdi evlilik konusu da aslında tam olarak böyle bir konu. Tabii işte biz zorluk çektik, evladımız çekmesin, biz sıkıntı yaşadık, evladımız yaşamasın gibi yaklaşımlar, ailelerin böyle refleksler göstermesi oldukça normal, belki de doğru ama bununla birlikte gençlerin de bazı şeylerin sorumluluklarını almaları gerektiğini, onların bu sorumluluklarla büyüyeceklerini, tecrübe edineceklerini, gelişeceklerini de onlara anlatabilmek lazım. Yani evlilik dediğimiz yolculuk, aile kurmak, bir aileyi sürdürmek, devam ettirmek. Şimdi kurmak çok önemli ama kurulan aileyi sürdürmek daha önemli. Devam ettirebilmek çok daha önemli. İşte çoluk, çocuk ve sonraki dönemlerdeki o sorumlulukları birlikte paylaşabilmek ve taşıyabilmek daha önemli. O yüzden buralarda biraz gerçekçi yaklaşmak, gerçekçi davranmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi sadece teşvik etmek demek, sadece çocukları, işte gençleri evlenmeye teşvik etmek, onlara böyle cümleler kurmaktan ibaret şeyler değil. Aynı zamanda bunun ne olduğunu, nasıl bir ortam olduğunu, nasıl bir durum olduğunu da aslında onlara güzel bir şekilde anlatmak, aktarmak gerekiyor. Çünkü şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Yani şöyle şeyler çok yaşanabiliyor. İşte genç insanlar az önce bahsettiğimiz gibi çok belki büyükleri kadar tecrübeli olmadıkları için bazı şeyleri çok öngöremiyor olabilirler. Yani evliliği böyle toz pembe, işte her şeyin çok yolunda gittiği, her şeyi böyle paylaştığınız, çok rahat bir ilişki süreci yürüttüğünüz bir dönem olarak ya da böyle bir ortam olarak hayal ettiğinizde hayal kırıklığıyla karşılaşmamanız mümkün değil. Çünkü hayat böyle bir şey değil. Yani kendi hayatınız, şahsi hayatınız dahi bu sadece imkanlar çerçevesinde değerlendirilebilecek bir şey de değil. Her şeyin yerinde olur bir insanın, dünyalık her şeyi olur ama hani bir sabah kalktığında en az bir morali bozuk olabilir yani. Hani sebepsiz bir şekilde bile bu olabilir. Dolayısıyla bunu biraz gençlere aktarmak, anlatmak lazım. Yani hayat bir yolculuk, bu hayatta inişler, çıkışlar, sorunlar, sıkıntılar, hastalıklar, iyilikler, kötülükler. Hayat böyle bir şey ya. Hayat bütün bunlarla devam eden bir şey. Bunların evlilik hayatında da devam edeceğini, hatta bir miktar daha zorlaşacağını aslında aktarmak lazım. Elbette bu hani bir göz korkutma gibi değil ama hani işin gerçekliği üzerinden ifade etmek, konuşmak lazım. Bunun bir imtihan olduğunu, yani kendi dünya hayatımızın, her birimizin hayatının bir imtihan olmasıyla birlikte evliliğin de aslında çok büyük bir kısmının imtihan olarak değerlendirilebileceğini görmek lazım. İşte zahmeti olduğu gibi rahmeti de olduğunu, rahmetinin ama zahmetinden daha fazla olduğunu anlatabilmek, aktarabilmek lazım. Bir de yani doğru bir evde, yani daha çok şeyin paylaşıldığı, anne babanın daha kurucu aktör olduğu, işte çocuklarını yönlendirebildiği ve onların huzur bulabileceği bir ortam sağlayabileceği bir ailedeki çocukların evliliğe ve aileye bakışlarının çok daha anlamlı bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla aslında hani çocuk yetiştirmeyle alakalı, gençlerin önünde olmakla alakalı, gençlere yol göstermekle alakalı, sadece evlilik konusunda genel itibariyle konuştuğumuz bir durum var ya, örnek olmak. Yani siz ne söylerseniz söyleyin, ağzınızdan ne çıkarsa çıksın. Hangi cümleleri çok böyle ağdalı, güzel cümleler kurabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Ama önemli olan o huzur ortamı orada sağlanabiliyor mu? O örneklik orada yapılabiliyor mu? Yaşayarak örnek olabiliyor musunuz? Hani çok klasik örnekler. Yalan söylememeyi çok defa ifade edersiniz, anlatırsınız ama bir yalanınızı gördüğü an bir kişi bütün o şey dağılır yani.
1: Büyü bozuluyor.
0: Tabii. Dolayısıyla yani burada örnek olmak çok önemli, çok kıymetli. Yol açmak elbette çok önemli, çok kıymetli. Gençlerle böyle yani yukarıdan bir üslupla değil de gerçekten böyle oturup karşılıklı göz göze, diz dize yani ve onun tedirginliklerini ya da onun korkularını ya da onun beklentilerini de bir şekilde anlayarak, algılayarak ya olur mu öyle şey demeden onların yaklaşımlarını da bir şekilde kıymetli bularak gençlere bu şekilde yol açılabilir diye düşünüyorum.
1: Yani gerçekten çok hassas cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi söylediğiniz şeylere baktığımızda şunları da görüyoruz. Yani toplumumuzu biraz analiz ettiğimizde. Şimdi gençler özellikle son dönemdeki evlilikleri biraz araştırdığımızda şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Biraz yani bunu da şunun için söylüyorum. Rahmetten bahsettiniz ya, evlilikte zahmet olduğu kadar rahmet de var diye. Şimdi çocuk yani doğurganlık hızından bahsedeceğim. Son dönemde 1.48 seviyelerinde olan bir doğurganlık hızımız var Türkiye geneli. Bu üzülecek bir rakam ciddi anlamda, çünkü nüfusun yaşlandığı, yani evet, stabilizede kalması için 2.10 seviyelerinde olması gerekiyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ama şu anda Türkiye'de 1.48 seviyelerinde bir doğurganlık hızımız mevcut. Şimdi büyüklerimizden hep şunu gördük, şunu duyduk. Çocuk rızık getirir oğlum.
0: Evet.
1: Rızık getirir kızım sözleriyle büyüdük. Şimdi baktığımızda gençlerde bir rızık şüphesi oluştu maalesef. Yani burada bütün gençlerimizi de şey altına koymak istemiyorum. Tabii. ama onları tenzih ediyorum kendilerini. Ama çoğunluğuna baktığımızda, genele baktığımızda yani böyle bir rızık şüphesi ortada var maalesef. Bu da çeşitli algılarla oluşturuldu aslında. Yani dijital mecralar olsun, ekonomik şartlar söylendi, işte sağlık problemleri söylendi, bir sürü gerekçe sunuldu. Ama baktığımızda şimdi bir baba çalışıyor bir evde, yani anne ev hanımı, evde 3 tane çocuk var. Ve evet, hiç kimsenin bir ihtiyacı yok maddi yönden. Yani eksik kaldığı bir nokta yok.
0: Evet.
1: Burada şimdi bilimi bir kenara bırakmak istiyoruz. Matematiği bir kenara bırakmak istiyoruz. İnancımız gereği. Aslında inancımız bilimle yoğrulan bir inanç. Ama baktığımızda bu tezlerin hepsini çürütüyor. Niçin çürütüyor? Ben bekarlara bakıyorum. Kredi kartı borcu, kredi borçları, çeşitli borçlar vesaire. Evliye bakıyorum, çoluklu çocuklu. Bir de evliliğin getirdiği sorumluluklar neticesinde insan harcama yaparken bir baba faktörü veya bir anne faktörü önceliklerini değiştiriyor.
0: Evet.
1: Ya benim önceliğim ben değilim diyor artık, evladım, eşim diyor. Ya bu minvalde baktığımızda gençlerin çocuk yapma isteği, yani belki çok hassas bir konu.
0: Evet.
1: Ama ben buna değinmek istiyorum. Çok hassas olduğu için de burada size soruyoruz bunu bir genç olarak, gençlerin bir ağabeyi olarak. Şimdi bu konuda neler söylemek istersiniz? Gençlerin çocuk yapması, yani ümmeti Muhammed'in çok olması gerekiyor. Elbette. Peygamber Efendimiz mahşerde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor.
0: Evet. Ya şimdi aslında yaşadığımız bu bahsettiğiniz işte o rakamlar, konuştuğumuz bu şeylerin hepsi bir sonuç. Yani bir sürecin sonucu aslında. Yani bu sürece de bir anda gelmedik. Zaman içerisinde geldik. Bu zaman içerisindeki değişimi ben biraz şöyle yorumluyorum. Yani insanoğlu gittikçe narinleşiyor. Yani insan böyle gittikçe daha yani yırtıcı, daha böyle iş bilir, daha bir şeyler yapabilir bir varlıkken, özellikle teknolojinin işte hayatımızı kolaylaştırması ve çeşitli imkanların önümüzde olmasıyla beraber bu imkanlar bizim belki hayatımızı kolaylaştırıyor ama bununla beraber bizi biraz da aslında sakinleştiriyor mu diyelim ya da daha fazla yük almaktan uzaklaştırıyor mu diyelim, biraz daha sorumsuzlaştırıyor mu diyelim, böyle bir etkisi var. Bu bambaşka bir şey, yani bunu ayrı bir programda ayrıca konuşuruz. Bu da aslında bunun sonuçlarından bir tanesi. Yani Bir de tabii sizin hayata nereden baktınız, nasıl baktığınızla alakalı bir konu bu. Yani hayata tamamen haz odaklı, kendi beklentileriniz odaklı, dünya hayatı odaklı bakıyorsanız, orada tamamen haz kaynaklı bir şey ya da rızık kaynaklı bir şey üzerinden bakış açısı geliştirmeniz belki normal. Ama eğer hayata işte bir dünya, ahiret dengesi üzerinden bakıyorsanız, hayata işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettikleri üzerinden bakıyorsanız, Kur'an'ın ahkamı üzerinden bakıyorsanız çok daha farklı bir pencereden yaklaşıyor olmanız gerekiyor. Ama tabii rızık endişesiyle alakalı, rızıkla alakalı konu çok doğru. Bunu örneğin işte derste konuşuyoruz gençlerle, sohbet ediyoruz verdiğimiz derslerde. İşte konu aile meselesine geliyor. Özellikle ifsat projelerini, gençlere dönük ifsat projelerini, topluma dönük ifsat projelerini bir şekilde anlatmaya, bir şekilde hani müfredatımızda olmasa da bir şekilde onları gündeme getirmeye ve gençleri bu anlamda fırsat bulduğumuzda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bunları konuşurken aile konusuyla ilgili çocuk yapma meselesiyle alakalı da konuştuğumuzda işte ya hocam işte nasıl çocuk yapsın insanlar, şöyle ekonomik problemler var, böyle ekonomik problemler var gibi gençlerin bir takım verdiği reaksiyonlar nihayetinde ben çok öyle düşünmüyorum dedim mesela bir derste. Çocuklardan bir tanesi işte niye hocam nasıl düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim işte çocuğun rızkıyla beraber geldiğine inananlardanım dedim. Çocuklara hiç bilimsel ve realist bir yaklaşım olarak gelmedi. Ama biz zaten dünyaya ve dünya hayatına madde üzerinden bakarsak zaten bunu anlayabilmemiz, anlatabilmemiz çok mümkün değil. Ama eğer dünyaya işte az önce bahsettiğimiz kıstaslar üzerinden bakıyorsanız o zaman daha farklı bir şey ortaya çıkıyor. Tabii bunu da işte az önce bahsettiğim şeyler çerçevesinde gençlere de doğru bir dille anlatmak lazım. Ya bak öyle değil evladım deyip anlattığınızda onun çok bir tesiri olmuyor. Yani onu dinleyip onun argümanlarını belki değerlendirerek onu belli bir noktaya getirecek bir yol izleyebilmek lazım. Şimdi tabii bu zamanki gençlerin biraz daha geçmiş dönemlere nazaran bakıldığında çok daha fazla şeye maruz kaldığını söylemek mümkün. Yani ifsat projeleri diyoruz ama bunlarla beraber aslında sosyal ortamda bir rehavete, gençleri böyle bireysel olmaya, bireysel takılmaya iten birçok uyarıcıyla dolu. Yani işte reklamlarda bile görüyorsunuz yani sen diyor en iyisine layıksın diyor. Yani işte en iyisine layık olanlar bu çantayı kullanır. Yani aslında hani çok basit bir pazarlama var yani tamamen kendi ürününü sattırmaya çalışan bir pazarlık teknolojisi var. Ama diyor ki hani sen en iyisine layıksın. Niye abi? Niye ben en iyisine layığım ki yani? Hani ben diğer insanlardan farklı ne yaptım ki en iyisine layık oldum yani değil mi? Hani insanın böyle bireysel olarak, şahsi olarak şimdi işte kişisel gelişim konusunu abartan bazı şeylerimiz de buna bazen teşne olabiliyor. Yani hani sen en iyisisin. Değilsin öyle bir şey yok. Yani bizim en iyi kıstasımız nedir? İşte ya Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor ya. Yani ya aşağılardan daha aşağısı olursun insan olarak, ortada duran bir insan olarak bu da olabiliyorsun.
1: Evet.
0: Belhum adal de olabiliyorsun. Ya da müstakim bir yere de çıkabiliyorsun. O senin yaptıklarınla alakalı bir şey. Sorumluluklarını yerine getirmenle alakalı bir şey. İnsanoğlu sorumlulukları olan bir varlık. Bu sorumluluklar hem işte dünya hayatında yapmamız gereken şeyler, rızık kazanmak, işte rızık elde etmek ve benzeri gibi şeyleri yerine getirmek için almamız gereken sorumluluklarımız hem de bir kul olarak yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Dolayısıyla yani en temelde belki genç arkadaşlarımıza hayata bu yaklaşımı, bu bakış açısını bir şekilde sevdirmek, anlatmak, göstermek lazım. Bu konuda tabii şunu da söyleyelim. Yani hani ben de işin açıkçası gençlerle alakalı genel olarak kurulan olumsuz cümlelere çok katılan birisi değilim. Özellikle şu dönemde çok nitelikli, çok kabiliyetli ve gerçekten çok hassasiyet sahibi, milli değerler, manevi değerler çerçevesinde çok hassasiyet sahibi gençlerin yetiştiğine, büyüdüğüne bizatihi şahitlik eden bir insan olarak hani gençlerle alakalı ümidimiz her zaman çok yüksek, oldukça diri. Ama elbette onların karşılaştığı bir takım şeyleri de ifade etme, anlatma noktasında yani bu sorumluluk, imtihan ve benzeri gibi kavramlar üzerinden belki aile meselesini, evlilik meselesini okumak, bununla beraber Yani başta girerken söyledim ya, insanoğlu gittikçe narinleşiyor diye. Mesela evlilik daha öncesinde çok

0: merkezlerinde bir, iki ya da hiç çocuğun olmadığı evleri, aileleri bakıyorsunuz. Hangisinde rızık problemi var? Yani kim yetişemiyor bu dünyaya? Hangisi daha mutlu ya da hangisi daha problemli? Tabii yani hani işin gerçekliklerini de elbette oturup konuşmak lazım ama yani hayata bakış açımız gittikçe narinleşiyor insanlık olarak. Gittikçe sorumluluk almaktan uzak, gittikçe tamamen kendi hazları odaklı, kendi mutluluğu odaklı hayata bakan insanlar olmaya dönüştüğümüz için bunun bir sonucu olarak, bütün bu süreçlerin bir sonucu olarak bugünkü durumları yaşıyoruz. Ama inşallah daha iyi olmaması için de hiçbir sebebimiz yok.
1: Evet, daha iyi olmaması için gençlerimizde umudumuz var dediniz. Şimdi başkanım, biraz önce sorumluluklarımızdan bahsettiniz. Sorumluluklarımız demişken, şimdi bizim fıtraten yaratılış gereği bazı görevlerimiz var. Evet. Yani bunu kadın erkek olarak ayırtmak istemiyorum. Ama maalesef günümüzde bu belki kasıtlı olarak, belki istemeyerek de olsa ayrıştırıldı.
0: Evet.
1: Şimdi aile içindeki rollerin dönüşmesi gençlerin aile kurma isteğine nasıl etki ediyor? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Kesinlikle hani olumsuz bir şekilde konuşmuyorum. Geçmiş ve günümüz kıyasına bakarsak kadının çalışma hayatına girmesi,
0: evet,
1: erkeğin çalışma hayatındaki yeri, ekonomik gerekçeler gereği bazı dönüşümler oldu. Bunlar hayatın olağan akışı içerisinde olması gerektiği gibi ilerliyor diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu ekonomik çerçevenin içerisine giren etkenler, oluşan dönüşümler aileye de olumlu olumsuz her iki yönde etki oluşturdu. Bu konuda neler söylersiniz? Yani aile içindeki rollerin değişmesi, hı hı, gençlerin evliliğe karşı bakış açılarına nasıl bir etki sağladı?
0: Yani tabii şimdi yaşadığımız dönem hani çağın gereği, çağın ruhu falan denir ya. Yani bunu aslında her konuda olduğu gibi aile konusunda da görmemiz mümkün. İşte kadınların çalışma hayatında biraz daha etkin rol alması ile birlikte, işte kentleşme ile beraber, işte nüfusun daha ziyade kent merkezlerinde yoğunlaşmasıyla beraber elbette sosyolojik anlamda bir takım değişiklikler olmasıyla birlikte aile içindeki rollerle ilgili de bir takım değişiklikler ortaya çıktı. Ama bize düşen burada nedir? Bize düşen buna yani kendi bakış açımız çerçevesinde, kendi İslami çerçevede buna ayak uydurabilmektir. Yani bir evlilik içerisinde bütün yükü işte erkeğin yüklendiği bir şey zaten uzun vadede sürmez. Ya da bütün yükü kadının yüklendiği bir evlilik uzun vadede devam etmez. Ya da işte çocukların, anne babanın sorumsuz olduğu çocukların yüklendiği. Yani bu mümkün değil. Bu denge hayatımızın her alanında olduğu gibi özellikle evlilik noktasında da aile içerisinde bu dengenin ciddi bir şekilde korunabilmesi lazım. Güçlendirilebilmesi lazım. Yani bu gençlerin bakış açısıyla ilgili bir olumsuzluğa sebebiyet veriyor mudur? Yani şu an bence gençler bunu bir nebze aşmış gibi görünüyor. Yani herkes evlendiğinde neyle karşılaşacağını az çok biliyor yani. Dolayısıyla bu anlamda hani bunun iyi örneklerini belki arttırmak, çoğaltmak lazım. Bunun iyi örneklerini biraz daha gençlerle buluşturmak, bir araya getirmek lazım. Yani işte evli çiftleri belki gençlerle daha fazla, daha sık görüştürebilmek lazım. Yani bu mevcut hayatımız içerisinde müdahil olamayacağımız durumlar var. Bu durumları kendi yaklaşımımız, kendi bakış açımız, kendi değerlerimiz çerçevesinde dönüştürmekle biz sorumluyuz. Yani işte madem öyle o zaman şu olmasın demek biraz daha işin kolaya kaçış hali oluyor. Bugün işte kadınların çalışma hayatındaki varlığı bir realite, bir gerçeklik.
1: Tabii ki.
0: Hani İslami olarak da bunda bir belli sınırlar çerçevesinde bunda bir problem yok. O zaman ne yapacağız abi? O zaman evdeki hayatımızı, işte erkekler biraz daha herhalde şey yapacak, biraz daha inisiyatif alacak, evdeki hayatımızı bu noktada biz güncelleyeceğiz, biz şekillendireceğiz ve oradaki yani aslında arayışımız huzur. Yani bir evlilik

0: Kurarken, bir evliliği devam ettirirken arayışımız huzur, huzurlu bir hayat yaşayabilmek. Çünkü ev insanın mahremi, ev insanın gerçekten yani dışarıda ne olursa olsun işte eve döndüğünüz zaman kendinizi iyi hissettiğiniz, kendinizi böyle korunaklı hissettiğiniz bir alan. Mesela işte son 2 yıldır, 3 yıldır Gazze'de hepimizin şahit olduğu, hepimizin gördüğü, pek çok vesileyle reaksiyon verdiğimiz, tepki gösterdiğimiz zulümler yaşandı. Mesela orada yaşayan bir kardeşimize soruyorlar. Yani hani en çok mesela kamplarda yaşayan birine soruyorlar. En çok sıkıntısını yaşadığın şey ne? Akşam eve dönemiyorum diyor yani. Hani akşam dönebileceğim bir evim kalmadı. Dolayısıyla hani burada aslında bir dört duvardan bahsetmiyor. Yani içine girebileceği bir evi de kalmamıştır ama aslında kastettiği şey hani o huzur, o iklim, yani o ortam. Dolayısıyla yani bunu biraz öncelemek gerekiyor. Hani ev insanın kendisini en rahat hissettiği, kendisiyle en yalın haliyle orada bulunduğu, huzur içerisinde hissettiği bir ortam. Bu ortamı beraber paylaşabilmek, bunu huzurlu bir şekilde sürdürebilmek çok kıymetli. O yüzden bunun yollarını aramak lazım. Elbette İşte eski dönemlere ya da farklı şeylere kıyasla daha farklı, daha değişik bazı şeyler yaşadık. Belki daha farklısını yaşayacağız. Bilmiyoruz yani. Önümüzdeki yapay zeka sürecinde, ne bileyim dijitalleşme sürecinde, evlerimizin içerisinde belki daha farklı şeylerle karşılaşacağız. Bunlara biz işte o bahsettiğimiz zahmet rahmet dengesini bir yerde tutmaya çalışarak bunlara yeni yollar, yeni modeller kendi içimizde üretebilmemiz lazım.
1: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Şimdi ben bu soruyu sordum. Daha önceki programlarımızda bir dinleyicimiz bir anısından bahsetti. Şimdi birazdan da sofra sorusuna geleceğim aslında da. Bu da ön izlemesi olsun diyelim. Şimdi evde yemeği hazırlayan genelde bizim kültürümüzde ev işlerine bakan hanımefendi oluyor. İşte evin rızkını getiren baba faktörü oluyor. Şimdi şöyle bir anıdan bahsetti bize. Dedi ki benim dedi normalde dedi hani hafta boyunca dedi annem dedi yemeklerimizi hazırlar. İşte babam işten gelir. Babam işten gelince yemeğimizi yerdik. Ama pazar günü der sabah kahvaltısını hiç kimse daha yatağından kalkmadan uykusundan uyanmadan babam gider alışveriş yapar pazara özel. Çünkü herkesin izinli olduğu tek gün şu anda da hem özel sektör hem kamunun alışverişini yapar işte sofrayı hazırlar yemeği hazırlar kahvaltıyı hazırlar sonra gelir önce bizi uyandırır bizimle beraber gider annemi uyandırırız kalkarız hep birlikte mutlu huzurlu sohbetler eşliğinde bir kahvaltı yaparız. Ben büyüdüm dedi evlendim dedi evlendikten sonra işte spontane bir hayat artık oluştu dedi. Bazen dedi stabilize dedi alışkanlıklar çerçevesinde. Bir gün aklıma geldi dedi. Eşimle de o dönemde tartışmıştık dedi. Bir gün aklıma geldi dedi bir pazar günü kalktım erkenden dedi. Böyle güzel bir sofra hazırladım dedi eşime dedi. Sonra gittim bir çiçekle dedi eşimi uyandırdım dedi. Kaldırdım sofraya geldik işte birlikte baş başa yemeğimizi yedik kahvaltımızı yaptık. O gün bugündür dedi pazar kahvaltılarını hep ben hazırlarım dedi. Şimdi burada bir görsel hafızanın aslında varlığını görüyoruz. Güzel de bir örnek. Eşimle de aramızdaki buzlar eridi dedi. Özellikle de buna değindi. Şimdi demek ki bazen kendimizden feragat etmek
0: Elbette.
1: çok fazla olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu yüzden biraz önce de dediğiniz gibi hani erkekler de evde birazcık artık destek olsunlar diye üst kabalı bir şekilde söylediniz. Ama gerçekten hani birbirinin yükünü almak Peygamber Efendimizin de buyurduğu bir şey. Evliliğin de kuralıdır yani.
0: Tabii. Yani şöyle belli alışkanlıklarla büyüyoruz. Yani belli şeylerle çok basit şeyler bile olsa dedik ya insanın en yalın hali, ev hali. Dolayısıyla belli şeyleri zihnimizde tabulaştırıyoruz. Belli şeyleri zihnimizde büyütüyoruz. Belli alışkanlıklarımız var. Ve evlendiğiniz zaman bu alışkanlıkların bir kısmından vazgeçmeniz gerekiyor. Bir kısmını güncellemeniz gerekiyor. Bir kısmını değiştirmeniz gerekiyor. Yani aile içerisinde, eşler arasında en önemli konu iletişim. Yani iletişimin güçlü olması gerekiyor. İletişimin bir

0: şekilde korunması gerekiyor. Ne olursa olsun, yani ne sıkıntı yaşanırsa yaşansın, iletişimin güçlü bir şekilde sürüyor olması gerekiyor. Yani bir problem yaşıyor, elbette problem yaşayacaksınız yani. Hiçbir problem yaşamayacağım diyen çok kıymetli bir hocamız var. Ben onun sohbetleriyle evliliğe çok ısınmıştım yani. Mesela diyor ki hiç sorun yaşamadan evliliğinin geçireceğini düşünen varsa diyor, böyle bir şey yok, o cennette diyor yani. Orada cennete gidersen o zaman sorunsuz bir hayat yaşarsın. Ama bu dünya böyle bir yer. Hepimizin hırsları var, hepimizin beklentileri var. İşte siz eşinizden bir şey bekliyorsunuz ya, şunu da şöyle yapsa diyorsunuz, söyleseniz de söylemeseniz de. Ama aynı esnada o da sizden belki başka bir şey bekliyor. Yani bunları konuşmadan çözebilmeniz, konuşmadan anlayabilmeniz, anlaşabilmeniz mümkün değil. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yani insan olarak çok komplike bir varlığız ki bu dönemde de gerçekten işte kadınlar da çalışma hayatında, erkekler de çalışma hayatında gün içerisinde çok fazla uyaranla karşılaşıyoruz. Zihnimiz de çok şey dolu oluyor. Yani işte çok farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Çok farklı şeyler görüyoruz. Hiçbir şey, her şeyi geçtim yani. Hiç evinizden çıkmadığınız bir gün elinizde bir telefon varsa zihninizin iyiliş olması için yeterli. Yani şöyle bir işte sosyal medyada şöyle bir dolaşmaya başladığınızda zihninize bir sürü şey kazılıyor aslında o esnada. Dolayısıyla bunların insanda ürettiği pek çok gerginlik var. Bu gerginlikleri oturup da böyle evinizde eşinize karşı boca ederseniz onların sonuçlarını, oradaki iletişimi bitirmiş oluyorsunuz. Yani burada şuna dikkat etmek lazım. Eşler birbirleriyle rakip değiller. Eşler birbirleriyle yarışmazlar, yarışmamalılar. Birbirleriyle yarıştırmamalılar kendilerini. Ve bununla beraber rakip değil, takım arkadaşı olmalılar. Yani birbirleriyle değil, beraber dışarıyla mücadele etmeliler. Eğer mücadele edecek bir ortam varsa. Tabii bunlar işin ideal olan cümleleri ama hayat her zaman stabil bir şekilde devam etmiyor, akmıyor. Bazen çok beklemediğimiz davranışlarla karşılaştığımızda reaksiyonlarımız, reflekslerimiz değişebiliyor, gelişebiliyor. Ama en nihayetinde o örnek çok önemli. Nasıl bir ortam, nasıl bir iklim, nasıl bir aile ortamı, nasıl bir huzur ortamı gördüyse insan, aslında onu yaşamak, onu yaşatmak bu anlamda onun hayatında biraz daha ciddi bir dokunuş oluyor. Yani mesela işte ailece bir arada gerçekleştirdiğiniz bir takım etkinlikler, dönem dönem rutine binmiş şeyler değil de dönem dönem daha özel geçirdiğiniz süreçler. Yani şimdi size de sorsam işte geçmiş yıllarla alakalı ne kaldı aklınızda diye, böyle spesifik şeyler ya da şöyle bir gelenekselleşmiş bir şey gibi durumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları geliştirerek birbirimize yük olan değil, yük alan olmaya çalışmak lazım.
1: Geçen hafta bir akademisyen hocamızla bir sohbet esnasında bir şey söylemiştim, matematikçi kendisi. Bana durdu, işte evlilikten konuşuyoruz vesaire. Bir artı bir kaç yapar dedi. İki dedim. Karesi kaç dedi. Dört. Dört küçük bir sayı değil mi dedi. Evet dedim. İşte dedi eşler dedi bir artı bir değil dedi. Peki 11'in dedi karesi kaç dedi. 121. Bak ne kadar büyük. Üç haneye çıktık dedi. Bir artı birken dedi iki haneye bile çıkamadık aslında dedi. Bir düşündüm yani neye çıkaracak bunu diye. Şunu söyledi. Eşler dedi birbirleriyle dedi böyle dedi hani sen şunu tamamladın ben bunu tamamladım değil de dedi. Biz zaten yaratılış gereği birbirimizin tamamlayıcısıyız düşüncesiyle dedi bir araya gelirlerse dedi. Bak güç üç haneli sayılara çıkıyor dedi.
0: Ya.
1: Matematiksel hesaptan böyle bir şey yapmıştı. Çok da hoşuma gitti aslında. Çok da hassas bir örnek oldu. Şimdi hocam başkanım size şunu da sormak isterim. Aslında hocamızsınız aynı zamanda. Biraz önce de söylediğim gibi sofra kavramı bizim hem toplumumuzda hem dinimizde, kültürümüzde, örf adetlerimizde çok önemli bir
0: Evet.
1: ritüelimiz diyebiliriz. Şimdi baktığımızda günümüzde sofra kültürü epey bir hezimete uğramış durumda. Sofra kültürü aile içi iletişime etkisi var mı? Varsa nasıl?
0: Yani tabii ki işte herkesin bir araya geldiği ve birbiriyle bir şeyler paylaştığı ortam aslında sofra ortamıdır. Bu çok önemli. Yani birlikte zaten biz geleneksel olarak da Örneğin işte yemeği birlikte yeme, yalnız yemek yeme

0: mutlaka biriyle paylaşma, ya o zamanını ya o yemeğini, taamı paylaşma noktasında öyle bir şeyden geliyoruz. Bu insani bir şeydir yani. İnsanın bu ihtiyaçlarıyla alakalı bir şeydir. Hani birebir ilişkilerde böyleyken tabii aile içerisinde de o sohbetler, o muhabbetler, o konuşmalar, orada yapılan o paylaşımlar, zaten yani aile sıcaklığını, huzurunu paylaştığınız, yaşadığınız yerler buralar oluyor. Dolayısıyla bu kıymetli, yani bunu tutmak lazım. Yani gelip gitmeler, mesela eskiden şöyle bir şey vardı, ben hatırlarım küçükken. İşte müsaitseniz size geliyoruz. Geliyoruz yani, hani müsait olun
1: Biz
0: gelelim. Yani
1: geliyoruz.
0: geliyoruzun haberi o yani. Müsaitseniz size geliyoruz ve 10 dakika sonra komşu kapıda yani. Hemen böyle ev toplanır, böyle heyecanlı falan filan. Herkes böyle bir kendine çekidüzen verir, bir ev toplanır falan. 10 dakika sonra işte çay koyulur, misafir geldi ya da işte evde ikram edecek bir şey yoksa hemen gidilir, alınır, gelinir falan. Şimdi bunu mesela büyük ölçüde kaybettik. Yani randevulaşarak birbirimize, eğer gidip geliyorsak da randevulaşarak gidip gelmek zorundayız. Ya da bugün mesela birine müsaitseniz geliyoruz yarım saate dediğinizde yani tepki de alabilirsiniz.
1: Evde değildik
0: Tabii
1: ya.
0: hani tepkiyle de karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Yani bunları kaybetmemek lazım. Bunlar insanların aslında güçlü bir toplum olmanın, güçlü bir aile olmadan başladığını gösteren bir şey. Yani birbirine bağlı, birbiriyle ortak değerleri olan, birbirine işte diyargan bir şekilde yaklaşabilecek, birbirini düşünebilecek, birbirinin değerlerine saygı duyabilecek bir toplum oluşturmanın aslında temel belki ritüelleri bunlar. Bunları ayakta tutabilmek lazım. İşte iftarlar bir arada, mesela niye birlikte iftar yapıyoruz? Herkes kendi evinde orucunu açabilecekken, o orucun rahmetinden, değil mi? O gün hep beraber ibadet etmiş insanlar olarak birlikte oruç açarak, aslında yediğiniz yemeğin çok bir önemi yok yani. Bir çorba bile yetiyor insanın bir gün aç kalsa bile doymasına.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradaki rahmeti, bereketi paylaşmak aslında. Ya bunlar çok kıymetli şeyler, bunlar çok önemli şeyler. Evinizde misafir ağırlama oranınız arttıkça evinizin huzuru, bereketi artar. Yani bunu büyüklerimiz söylerler. Büyüklerimiz bunu yaşayarak bize öğrettiler, öğretirler.
1: Misafir rızkıyla gelir. 10 rızıktan 9'unu bırakır,
0: Tabii.
1: birini yer gider.
0: Yani işte sahabe döneminde misafiri evinde ağırlayıp işte yeteri kadar yiyeceği olmayınca, olmadığını görünce ışığı söndürüp hani yiyormuş gibi yapan ama misafire yediren örneklerimiz var yani. Böyle bir kültürümüz var. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Yani hayatta özet olarak belki şunu söyleyebiliriz. Hayatta elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, maddi olarak beş duyu organımızla algıladığımız bazı şeyler var. Tuttuğumuz, dokunduğumuz, hissettiğimiz gibi. Ama bir de bizim inandığımız kavramlar var. Yani görmediğimiz, gösteremediğimiz ama varlığına inandığımız kavramlar var. Bereket bunlardan bir tanesi, rahmet bunlardan bir tanesi. İnsanların arasında huzurun yaygınlaşabilmesi için bu kavramlara bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla bereketi arttıracak, rahmeti arttıracak her şey, yani güzel bir, mutlu bir aile tablosu elbette sofralarda ortaya çıkar. O iletişim sofralarda ortaya çıkar. Dolayısıyla o rahmeti, bereketi arttıracak, o rahmetin faydalarından hep birlikte payımıza düşeni alacak bir ortamı üretmemiz, ortaya koymamız gerekiyor.
1: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz son birkaç cümle var ise onları alalım.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bugün beni davet ettiğiniz için Halil Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Size de Allah razı olsun. Bizim için de güzel bir paylaşım oldu. Yani son olarak belki şunu söylemek lazım. Gençlik ve aile başlığı çok önemli. Gençlere aileyle alakalı, hani aile kurmanın, evlilik yapmanın çok zor olmadığını, yani bunun günlük hayatımızı zorlaştıran değil, belki daha kolaylaştıran bir şey olmasının bizim elimizde olduğunu gençlere güzelce anlatabilmek, ifade edebilmek lazım. Ekonomik meselelerle alakalı şeyleri, şimdi bazı araştırmalar yapılıyor yani şu sırada. İşte ekonomik kaygılar mı daha fazla ön plana çıkıyor yoksa bireysellikler mi daha fazla ön plana çıkıyor diye baktığınızda elbette ekonomik meseleler var ama bireyselleşmenin biraz, çünkü sadece bizde değil yani, ekonomik olarak bizden çok daha iyi ülkelerde de Aile mefhumu gittikçe zayıflıyor, bireyselleşmeler artıyor, konfor alanından çıkmaktan zorlanıyor insanlar, konfor alanından çıkmak istemiyor. İşte belli bir yaşı geçmiş olmasına rağmen sorumluluk almak istemiyor. Ciddi mesela öyle kitle var yani bütün dünyada, daha kötü bizde de yavaş yavaş artıyor ama hani çalışma çağına gelmesine rağmen ne ev ne eğitim hayatında olan ne çalışma hayatında olan ve bu şekilde devam eden bir kitlenin sayısı artıyor. Dolayısıyla yani bunları evliliği kolaylaştırarak, evliliğin rahmet kısmını daha fazla atıf yaparak, daha fazla gündeme getirerek, ortaya koyarak gençlerde bu hassasiyeti arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bununla beraber yani insanoğlu iletişim kurdukça gelişen, iletişim kurdukça başarılı olan bir varlık. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi evliliğin rahmet tarafını arttırabilmek için doğru iletişimin arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, davetimize icabet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sayın yönetmenim Halil abimize de emeklerinden dolayı çokça teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu ile sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Yine güzel, kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugünkü konumuz hepimizin sıkıntısı olan bir konu. Bütün gençliğin, bütün insanlığın İslami davanın içerisinde özellikle sıkıntı olan bir mevzu, konu vesvese. İnşallah bunu sizlerle beraber paylaşacağız dostlar. Vesvesenin ne olduğu, evhamların ne olduğu ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Koca olanla olan savaşlarımız ve şeytan ve onun verdiği sıkıntılar. Bunları inşallah anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz ölçüde sizlerle beraber paylaşacağız. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Hadi be dostlar, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Öncelikle vesvesenin bir hastalık olduğunu kabul etmek lazımdır dostlar. Vesvesenin hastalık olduğuna inanmalı. Çünkü hasta bir insan hastalığını kabullenebilirse çarelere başvurur. Derman kapılarını çalar. Tedavi olmaya ve dostlar ve ilaç kullanmaya çalışır. Ancak vesveseyi normal bir şey gibi kabul eder. Benim bir şeyim yok. Sağlığım, saatim yerimde. Neyim var ki der. Teşhisi kabul etmez, tedaviye yanaşmaz, ilaçları reddederse işte o zaman dostlar asıl sıkıntı başlar. Çünkü hakikaten çağımızın bir hastalığıdır vesvese. Öncelikle ruhsal ve sinirsel hastalıklarda bazı hastalar hasta olduğunu kolay kolay kabul etmezler. Çağımızın hastalığında da vesveseyi kolay kolay kabul etmez insan olduğunu hikmetse. Demek ki dostlar, birinci mesele vesveseye kapılan insanın bunu normal bir durum olarak kabul etmesi gerekir. Temeli evham ve kuruntudur dostlar. Evham ve kuruntu olduğu için de vesvesenin temeli yoktur. Haklı bir gerekçeye, doğru bir esasa dayanmaz vesvese. Evham ve vehimler gerektirir insana. Vehim de istemediğimiz, yani istediğimizin dışında kalbe ve zihnimize ilişen, şüphe ve tereddüte sebep olan batıl düşünce, sebepsiz kuruntulardır. Her şeyi kafamıza takarız. Her şeyi, olur olmaz her şeyi. Şeytan verebildiğince oklar atar kalbimize. Bunun inşallah mücadelesini vereceğiz. Aynı zamanda yersiz bir korkudur vesvese, yanlış bir kanaat. Gerçekte varlığı olmadığı halde varlığına inanılan şeylerden de ibarettir vesvese. Hani kafamızın arkasında kurduğumuz kuruntular, hayallerimizin arkasında kurduğumuz şeyler, olmamış şeyi olmuş gibi gösterip ondan sonra ona göre hayatımızı irade edebilmek. Budur bir vesvesenin örneğidir. Vesvese çünkü dostlar çok çeşit çeşittir. Şüphe nedir? Doğrusu ve gerçek tarafı kestirilmeyen şeyin zihinde oluşturulması da vesveseye yol açar. Şüphe bir meselenin aslı öyle mi, böyle mi diye zihince kestirememe halidir. Vesvese de burada devreye girer. Tereddüt ise iki husustan birine zihinde karar veremeyip düşünceye dalmak. İki şeyin arasını zihinden kestirememektir. Hayırlı işlerde tereddüt caiz değildir dostlar. Böyle İslami bir kural vardır. Hayırlı işlerde insanlar tereddüte meal vermemelidir. Onun için de burada vesveseye de meal vermemek gerekir dostlar. Öyleyse vesvese insanın şüphelerini artırır, tereddütlerini çoğaltır ve insanın hıfsını dağıtır. İnsanı sağlıklı olarak düşünemez hale getirir. Yani vesveseye kapılan insanın kafası istemez duruma gelir. Zihni durur sanki. Muhakeme gücü zayıflar insanın. İradeyi, hakimiyeti de zayıflar. Habire kafasına türlü türlü sıkıntılar sokar. Bazen vesvesenin öyle bir içine dalarsınız ki dostlar. Namaz kılacaksınız. Gayri ihtiyari belki hazırlığınızı yaptınız birkaç saat önceden veya 3-4 saat önceden abdestiniz var. Ama siz tam namaza duracaksınız. Abdestin var diye hatırlıyorsun. Ondan sonra namaza seccadeyi güzelce serdin. Kıbleye ezanı Muhammed'i dinledin. Namazını kılacaksın. Tekbirini aldın. İftah tekbirini. Allahu Ekber. Ellerini bağladın. Sübhaneke'yi okumaya başladın. Bu arada hemen koca olan bir ok attı. Ya benim abdestim var mıydı acaba? Abdestim olsa gerekti. Bu arada bunu düşünüyorsun. Arkasından Sübhaneke'yi okudun. Fatiha'yı okudun. Bir zamlı sure. Ya bu sefer de ben Sübhaneke'yi okumuş muydum acaba? Okumuşumdur inşallah. Hadi Allahu Ekber secdeye. Bu arada aklımda türlü türlü bahaneler. Olayla ilgili veya biraz önce veya bir saat önce veya bir gün önce herhangi bir işin, bir sıkıntın var ise o da senin aklına geldi. Ondan sonra cuma ya ben ikinci rekatta mıydım, üçüncü rekatta mıydım? Şeytan işi gücü uğraşıyor. Kaleye almamak lazım. Dikkat etmek lazım. Namaza başlarken dostlar ilk önce insan adaptasyonunu kurmalı. Ben kimin huzurundayım? Kimin karşısındayım? Allahu Teala'nın. Ben şu anda Allahu Teala'ya bir ibadetimi yerine getireceksem vesveseyi koy kenara. Hepsini koy. Deyin ki 5 dakika 10 dakika beni rahatsız etmeyin. Şu namazı güzelce kılayım. Kendini hazırlaman lazım. Muhabbetin güzel olacak ve huzur-u ilahide yaradanınla beraber olacaksın. Onun için de mümkün olduğu kadar böyle şeylere meal vermemek lazım. Ama
Vesvese bu şekilde şeytanın okları ve şeytanın bizle uğraşması zaten son nefese kadar olacak. Ama ne kadar ümüğüne basabilirsek o bir gayrette dosar. Allah-u Teala inşallah bu müsabakamızı hayırlısıyla vermeyi nasip bir müessir eylesin. Bu bizde devamlı olacaktır ama bunu hastalık haline getirmemek lazım. Rabbül Alemin inşallah bizi muhafaza buyursun. Evet, bunlarla ilgili insan konular yazan insanlar, vesveseyle ilgili ilim tahsil etmiş olan insanlar konuların içerisinde yine şöyle devam ediyorlar. Musibet sabır gücünü deforme eder. Birkaç günlük, bazen birkaç haftalık dayanma gücünü bir anda harcarlar. Kişiyi sinir küpüne çevirirler. Bu musibetten, bu dertten, bu hastalıktan kurtulamam artık diye bir kanaata varırlar. Başına bir sıkıntı geldi, bir musibet geldi. Şeytan vesvese oklarını sapladı kalbine ve ondan sonracıma biraz da hali ruhaniyetin karışıksa, İslami noktada akiden de biraz zayıf ise, işte şeytan da arayıp da bulamadığı şeyler. Sana türlü türlü vesvese verir. Ben bu işin içinde nasıl halledeceğim? Bundan nasıl kurtulacağım? Benim halim hiç iyi değil. Ölüyorum. Hali ruhaniyetim hiç iyi değil. Hiçbir şey yapamıyorum. Bazı kardeşlerimiz vardır. Hani İslami sohbetler yaptığımız zaman ya benim halim hiç iyi değil. Benim halim ne olacak? Vallahi içecek suyumuz yok, yiyecek yemeğimiz yok. Yani kınama noktasında söylüyorum. Taam ve yeme noktasında değil. Biz öldük, artık bizim halimiz ne olacak? Biz Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağız? Evet dostlar, elbette ki bizler insanoğlu Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağız ki? O düşünülmesi gereken bir şey ama bunu hastalık noktasında düşünmemek lazım. Bizim halimiz ne olacak, bizim durumumuz kötü diyen kardeşlerimize şöyle sesleniyorum. Peki güzel kardeşim, kötü diyorsun, tabii ki her zaman kendini kötü görmek zorundasın. Ama dinini öğrenebilmek için kitaplara sarılır isen, namazını kılmak için Allah-u Teala'dan yardım dileyip de samimi bir lisan ile Allah-u Teala'ya yönelir isen, Allah-u Teala'ya yakınlık kazanabilmek için geceleri teheccüde kalkmaya gayret gösterir isen, sağda solda gezip arkadaşlarla lak lak yapacağın yerde gidip de dini sohbetler ve Allah sohbetleri yapılan yerlerde insanlarla beraber oturup dizini kırıp o sohbeti dinlemeye gayret gösterir isen, İslamiyet'i insanlara anlatan eserler ve kitapların satıldığı yerlerde haçlıklarından biraz gayret göstererek, birazcık dini kitaplar alarak İslamiyet'i öğrenme yolunu seçer isen, o zaman bunları söylemezsin. İşte bunları insan yapmadığı zaman, mümkün olduğu kadar da TV'nin karşısına geçip de mümkün olduğu kadar gafletle insanları oyalayan şeylerin hülyasına dalarak İslamiyet'i öğrenme yolunda bir meyil sarf etmez isen, tabii ki bu vesvese kalbe oturur, ondan sonra da baş köşeye de yerleşir, sana da bunu habire şeytan oklarını pişt pişt çeker çeker atar. O kadar da rahat bir şekilde yapar ki dostlar bunu. Çünkü neden? Sende bir gayret yok. Bol bol sana vesvese gönderir. Nasıl olsa der, bizim koca oğlan bunları çok güzel yiyor. Gönder gönderebildiğin kadar. Ondan sonra da o kardeşim herkese satar bunu. İşte benim durumum hiç iyi değil. Benim hali ruhaniyetim güzel değil. Kıldığım namazdan ben zevk alamıyorum. Yaptığım ibadetlerden zevk alamıyorum. İşte yediğimden içtiğimden tat alamıyorum. Benim hali ruhaniyetim ne olacak, böyle söyler durur. Ama kendini kandırır dostum. Allah için sen dizlerini kırıp da dinini öğrenmek için sebepler aramayıp da sadece hali ruhaniyetine teşbih de hata olmasın da, yani armut piş ağzıma düş gibi bekler isen, bu böyle olmaz. Dinini öğrenebilmek için fedakarlık lazım. Davanı öğrenebilmek için müracaat etmen gereken merciler var. Kitaplar, sohbetler, arkadaş çevresi, bunlara ihtiyacı vardır insanların. Bunları hepsini bir araya getirirsin. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya ellerini açar, dua edersin. Ya Rabbi, sebepler zincirine sarıldım, sen benim kalbimi muhabbetinle doldur diye. İşte bunları yapmaz isen yine şeytanın vesvesesiyle takılırsın dostum. Önce sözüm kendi nefsime dostlar. Sonra da buradan kendine payidar olmak isteyen kardeşime. Yine vesveseyle ilgili yine şöyle söylerler. Geçmiş günlerin musibeti gitmiş, rahatı kalmış. Gelecek günler ise madem gelmemişler, şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek ahmaklıktan başka bir şey değildir derse, insanoğlu rahat edecek, kendi eliyle kendi kuyusunu kazmamış olacak. İşte vesvese de dostlar, insana bir defa musallat olmaya görsün. Artık ondan ne sabır kuvveti kalır,
ne dayanma gücü, ne azim kalır, ne de himmet, ne de gayret. Öyle ki tedbir almayı bile akla getirmez. Üzerine saldıran düşmana karşı elinde savunma gücünü kullanmadan teslim bayrağını çeker. Neticede yenilmeyi kabul eder. Teslimiyete razı olur. Artık bundan sonra ağrımaz başını ağrır olur dosar. Kalbi, huzur dolu kalbi huzursuzluk ve sıkıntıyla bunalımın içerisine girer. İnsan biraz vakurlu olmalı, sabırlı olmalı ve şuurlu olmalı. İşte İslamiyet de zaten bunu gerektiriyor. Her şeye pes etmemek lazım. Mücadelesini vermek lazım. En başta bu mücadeleyi veren kainatın efendisi değil miydi dosar? Bıkmadı, usanmadı. Ne kadar sıkıntıların içerisine girdi, ne kadar musibetlerle beraber karşı karşıya geldi ve canım peygamberim, Allahu Teala onun hatırına bizleri affı mağfiret eylesin, mükafatını son nefesinden sonra Allahu Teala lütfetti inşallah. Bulunduğu, yaşadığı dönemde de lütfetti elhamdülillah. Ama her zaman sabırlıydı. Vesveselere ve vehimlere hiçbir zaman yer vermezdi. İşte o, onun güzel hayatı bize bir örnek olmalı dostlar. İnsanlar vesveseye önem verdikçe, ciddiye aldıkça insanın bütün alemini ve duygularını kaplar vesvese dostlar. Kafaya taktıkça takılır ve bu şekilde kalır. Üzerinde durdukça durulur. Yorum üzerine yorum yaptıkça bal budak sarpar ve geçirir ve neye benzer bilir misiniz dostlar? Şişer ve balon olur. Vesveseyi böyle de değerlendiriyorlar. Vesvese, vehimler bir balona benzer diyor. Şişirdikçe şişirirsin, şişirdikçe şişirirsin. Sonra zaman gelir, o balon patlar ve girdaplar oluşur. Hali ruhaniyetin tamamen dallanır, budaklanır. Sonra kendinin bittiğini zannedersin ve muazzam tehlikelere düşersin. Bu durum sadece vesvese içinde söz konusu değildir. Gerçekte önemsiz ve değersiz şeylere ne zaman önem verilmişse insanın başına bela olmuştur. Mesela sıradan bir dedikodunun veya basit bir polisiye olayının üzerine gittikçe olay büyür, şişer, bir de bakmışsınız ki hiç alakası olmadığı halde olayın içinde yer almışsınız. Fakat üzerinde durulmaz. Onun için eğer üzerinde durmaz kaleyi almazsan balon söner, içinden havası çıkar gider ve vesvese de kaybolmuş olur. Vesveseye büyük nazarıyla bakarsan büyür. Küçük olarak görürsen küçülür dostlar. Bazı insanlar vardır. Vesvesenin üzerinde kafalarına türlü türlü şeyler takarlar. Örnek bir vesvese. Kocasıyla geçinemiyor. Bir kadıncağız, yaptığı her şey gözüne batıyor. Olayı bu şekilde alırsa, adamın oturduğu kalktığı gözünün önünde suç olur. Her şeyini kafaya takarsa, işte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Belki de adam onu yapmaya gayret gösteriyor ama kafasına taktığı şeyler hasebiyle onun o yönünü görmüyor. Türlü türlü vesvese verir. Adam sabahleyin evine, işine gider, evinden çıkar gider. Hanımcağız.

kafaya takar. İşte benim çocuklarımla ilgilenmiyor, işimle ilgilenmiyor, gücümle ilgilenmiyor, bizle ilgilenmiyor, evle ilgilenmiyor, ilgilenmiyor da ilgilenmiyor, getirmiyor, götürmüyor. Anasına şöyle dedirtiyor, babasına böyle diyor falan filan diye kafasına türlü türlü şeyler takar ve kendince de yeni yeni tablolar dizer. Şişirir, şişirir ve şeytan da vesveseyi verdikçe verir. Ondan sonra da bir süre sonra da yanlış belki söylediği şeylere kendi de inanmaya başlar. Vesvese kendinde biraz daha güçlenir. Sonra adamcağız geldikten sonra akşam evine zehir eder gününü. Vesveseyi iyice neşirlandırır, şerlendirir, ballandırır, dudaklandırır. Ve ondan sonra da gününü de zehir eder, adamcağızı da perişan eder ve pişman eder. Ve sonra bakarsınız birçok ayrılıklar, evliliklerin bitmesi ve buna benzeri birçok olaylar insanların bazı şeyleri kafalarına fazla takalak irdeliye sonunu tehlikelere götürdüğü şeylerdir vesvese. Kaleye almamak gerekir. Vesveseye değer verdiğin sürece, şeytanın vesvesesine değer verdiğin sürece senin boynuna şeytan bir ilmik daha geçirir. Onun da zaten arayıp da bulamadığı bir şeydir dostlar. Her şeyi kafaya takar. Ama niye onun eline verelim ki ilmikleri? Zaten şu fani dünyada, şu ölümlü dünyada

Dünya, ölümlü dünya. Hayatımız zaten imtihanların birbiriyle donanmış bir vaziyette. Birçok sıkıntılar, her tarafta üzerimize ilmik ilmik bağlanmış düğümler varken biz davamızı nasıl biraz daha güzel yaşamaya çalışalım, gayret gösterelim diye bunun derdine düşmeyerek dünyanın bin bir telaşısını vesvese olarak sırtımıza yükler isek istenilen hedefe ulaşamayız dostlar. Allah Resulü'nü düşün. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. İslam'ın davasını sırtlanmış ve aslında yaşamış olan saadet dertlerini dötlemiş ve kainatın efendisine ashab olmuş olan çar yarı ve onlarla beraber cephelerde savaşmış olan güzin sahabiler. Onların da çok dertleri vardı. Hatta bizlerin düşünemeyeceği kadar. Onların dertleri daha derindi. Öyle bir zamanda Allah denildiği zaman kafaları kılıçlarıyla kınlarından çıkartılmış, Allah dedikleri zaman mızraklar yiyen

Öyle bir zamanda Allah denildiği zaman kafaları kılıçlarıyla kınlarından çıkartılmış, Allah dedikleri zaman mızraklar yiyen, yiyecek belki bir lokma ekmeği bile bulamayan, öyle bir zamanda Allah denildiği zaman kafaları kılıçlarıyla kınlarından çıkartılmış, Allah dedikleri zaman mızraklar yiyen, yiyecek belki bir lokma ekmeği bile bulamayan,

Öyle bir zamanda Allah denildiği zaman kafaları kılıçlarıyla kınlarından çıkartılmış, Allah dedikleri zaman mızraklar yiyen, yiyecek belki bir lokma ekmeği bile bulamayan

0: Kafaları kılıçlarıyla kınlarından çıkartılmış, Allah dedikleri zaman mızraklar yiyen, yiyecek belki bir lokma ekmeği bile bulamayan,
1: sahih veya hasen senetler olduğunu 6 ciltlik eserinde, Tagliku't Ta'lik adlı eserinde teker teker inceleyerek beyan etmiştir. İmam Buhari gibi son derece hassas, son derece titiz, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde büyük itina gösteren bir zat, eğer bu manada bu şekilde bir rivayette bulunmuşsa, mutlaka bunun da senedi bu kale şeklinde, yani kesin bir ifade kullanmışsa senedi sahihtir. Kıyle veya ruviye şeklinde meçhul bir siga kullansaydı elbette derecesi daha düşük olacaktı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bimalin minel bahreyn. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Bahreyn tarafından ganimet malı veya zekat malı veya cizye, haraç vergisi getirildi. Çok dikkat çekici bir nokta. Bu malı getiren Ebu Ubeyde İbnül Cerrah gece gelmişti. Medine-i Münevvere'de yoksulluğun hakim olduğu bir durum. O sabah, sabah namazı bütün Müslümanların bulunduğu bir namaz halinde. Uzakta bulunanlar dahi Mescid-i Nebevi'ye namaza gelmişlerdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tebessüm etti. Herhalde Bahreyn tarafından bir epey yüklü bir mal geldiğini duydunuz da uzaklardan Mescid-i Nebevi'ye geldiniz diye ashabına takıldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fekale ünsürûhu fil mescidi. Evet, mescitte onu dağıtın buyurdu. Ve kâne ekthera mâlin utiye bihi Resulallahı sallallahu utiye bihi Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gönderilen, getirilen en büyük, en çok mal, yani zekat veya cizye olarak getirilen mal bu mal idi. Fekarece Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile salati namaza, sabah namazına geldi. Felem yeltefit ileyhi, o mala dönüp bakmadı. Felemme kadas salate ca'e fecelese ileyh. Namazı bitirince ashabına döndü, oturdu. Fema kâne yara aheden illa atahu, kimi görmüşse o maldan dağıttı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İz ca'ehul Abbas radıyallahu anh. O sırada amcası Abbas geldi. Fekale ya Resulallah atini, bana da ver dedi. Fe inni fadeytu nefsi ve fadeytu akilen. Ben kendim için Bedir'de fidye ödedim. Ve akil için, yeğenim için fidye ödedim dedi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Huz, buyur al dedi. Fehasa fi sevbihi, o maldan, getirilen maldan neyse elbisesine doldurdu. Sümme zehebe yukilluhu, sonra taşımaya başladı. Felem yestati, taşıyamadı. Demek ki kucağına iyice dolduracak. Fekale ya Resulallah mur ba'dahum yerfa'hu ileyye. Bu sahabe-i kiramdan birilerine emret. Bunu benim, bana yüklesinler veya benim peşimden getirsinler dedi. Kale la, hayır dedi Peygamberimiz. Alabildiğin kadar alacaksın. Kale ferfa'hu ente aleyye, sen yükle dedi, sen ver bana. Kale la, hayır dedi Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 2 yaş büyüktü. Hazreti Abbas'a sordular, sen mi daha büyüksün yoksa Resulullah mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, amcası Abbas elbette çok hoş bir ifade kullanması gerekecekti. Ben ondan yaşlıyım ama o benden büyük dedi. Ben ondan yaşlıyım, arada 2 yaş fark vardı rivayetlere göre, ama o benden büyük. Güzel bir ifade. Fe nethera minhum, bir kısmını bıraktı. Sümme zehebe yukilluhu, sonra taşımaya kalktı. Fe kale ya Resulallah, Umur bağdahum yerfa.

Allahu aleyhi. Ya şu cemaatten birilerine söyle, bana yardımcı olsunlar. Kale la, hayır. Kale ferfahu ente aleyhi, sen yardımcı ol. Kale la, hayır dedi Peygamberimiz. Çünkü herkese taşıyabileceği kadar almasını emrediyordu. Fenethera minhu, bir kısmını daha bıraktı. Sümme ihtemelehu, sonra yüklendi. Feelkahu ala kahirihi, omuzuna attı. Sümme entalak, sonra ayrıldı. Fema zâre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yutbi'uhu basarahu, Peygamberimiz arkasından baka kaldı. Hatta hafiye aleyha, ta kayboluncaya kadar. Aceben min hırsihi, onun mala duyduğu hırsından dolayı hayret ederek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünya malı noktasında gönlünde en ufak bir hırs yok. Uhud dağı kendisine altın olarak takdim edildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu kabul etmedi. Peygamber ve hükümdar olmayı mı, peygamber ve kul olmayı mı tercih edersin sualine muhatap oldu. Cenab-ı Cibril'e verdiği ifade, peygamber ve kul olmayı, peygamber ve hükümdar olmaya tercih eder. Mekke fethindeydi. Bir hanım titreyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına geldi. Bu hanım zamanında Müslümanların aleyhine, peygamberimizin aleyhine bir takım şarkılar, tenkit ifadesi, hicivler dolu sözler söylüyordu. Tir tir titriyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu görünce hevvin aleyk, ağır ol dedi. Rahat ol. Fe inni lestu bi melik, ben hükümdar değilim. Ene ibnu imraatin min Kureyş'in te'ekülül kadid, ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada daima veren, dağıtan, kiram eden olmayı tercih ediyordu. Kendisine gelen ganimetlerden, hediyelerden ashabına veriyordu. Bir akşam zekat malı olarak kendisine verilen altın ve gümüşleri cebine koymuştu. Tam namaza duracağı sırada cebinden böyle bir ses geldi, bir altın şıkırdısı. Rükuya eğilirken elini cebine attı ve altınları yanındaki fakir Müslümanın önüne koydu. Namazın bitmesini dahi beklemedi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü gecikmesi elbette hoş olmayacaktı. Yine bir yatsı namazı esnasındaydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin her tavrı ve davranışı dengeli, olgun, seviyeli, ağır ve tenli doluydu. Selam verir vermez yerinden kalktı, koşar adımlarla hemen evine gitti. Sahabe-i kiram donup kalmışlardı. İlk defa Peygamberimizin bu çeşit bir telaşlı hareketine şahit olmuşlardı. Evine gitti, evinden zekat için kendisine emanet edilen altın ve gümüşleri aldı, sahabe-i kirama döndü. Bana emanet olarak altın ve gümüş verildi zekat için. Evimde gecelemesinden rahatsız olduğum için hemen koşar adımlarla gittim, size getirdim dedi ve fakirlere dağıttım. Zekat malının ertelenmesini, geciktirilmesini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz caiz görmüyordu. Ve makame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve semmete minha dirhem, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir dirhem kalmayıncaya kadar malı dağıtmaya devam etti ve bir dirhem kalıncaya kadar orada Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oradan kalkmadı. Yani elindeki o kendisine emanet olarak Ebu Ubeyde İbnül Cerrah tarafından getirilen ganimet veya cizye veya zekat malını ashab-ı kirama, fakirlere, yoksullara dağıtmıştı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu hadisi şeriften Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescitte böyle bir taksim, mal

paylaşımı yaptığını görüyoruz. O gün mescit Müslümanların hayatında merkez hüviyetindeydi. İbadet merkezi olduğu gibi ilim merkeziydi. Hayatın merkeziydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok uygulamalarının merkezi olarak mescit tayin edilmişti. Bu fidye meselesi Bedir Savaşı'nda bizzat kendi fidyesini ve yeğeni Akil'in fidyesini ödemesi sebebiyle çok zengin bir Müslüman olan Abbas'ın elinde para kalmaması bir delil olarak nakledilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin veda hutbesinde faiz ile ilgili cümlesini bilirsiniz. Ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Ela inne ribel cahiliyeti mevdu'un tahte kademeyye hateyn. Cahiliye adeti, cahiliye uygulaması, cahiliye döneminin bilgisizlik çağının geleneği olan faiz tamamen kaldırılmıştır. İki ayağımın altındadır. Tahte kademeyye hateyn. Ve devam etti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Yani daha önce faiz alan veren Hazreti Abbas'ın bu uygulamasını bizzat Peygamberimiz kaldırmış, yasaklamış ve faizin iki ayağımın altındadır ifadesiyle kesinlikle reddedilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Evet, bu hadis-i şerifte ennel kısmete ilel imam ala kadri içtihadihi, yani mal taksimi devlet başkanına veya görevlendirdiği kişiye verilmiş bir haktır. İçtihadına göre orada gereken mal paylaşımını yapabilir. Ve yine enne sultane izâ alime haceten li ahadin ilel mali la yihille lehu en yeddekhira minhu şey'en. Yetkili bir kimse kendisine böyle bir mal paylaşımı yetkisi verildiğinde, burs taksimi düşünün veya herhangi bir yerde sosyal adalet fonu ve benzeri fonların görevlisini düşünün, kenarda hiçbir şey bırakmadan o malı taksim etmesi yetkilinin üzerinde bir görevdir. Enne fihi keramen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve zühduhu fid dünya. Bu hadis-i şeriften Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ikramını ve dünya malına değer vermediğini görüyoruz. Ve ennehu lem yemna şey'en su'ilehu izâ kâne indehu. Kendisinden bir şey istendiği zaman asla hayır demediğini görüyoruz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin. Ve enne fihi ve yine burada vad'u enne lissultani en yertefi amma yud'a ileyhi minel mihneti vel amel biyedihi. Ve yetkili bir kimsenin kendisine yapılan teklifi mutlaka kabul etmesi gerekmediğini, bu teklifleri gerektiğinde reddetme hakkının bulunduğu anlatılmaktadır. 43. baba geçiyoruz. Babu men de'a li ta'amin fil mescidi ve men ecabe minhu. Evet, mescitte yemeğe davet eden kimsenin konumu ve ona icabet eden kimsenin konumu. Haddesena Abdullah ibn Yusuf قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله سمع انس رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس. Aleyhissalatu vesselam Efendimizi yanında bir takım kimselerle beraber Mescid-i Nebevi'de gördüm, buldum. Fe kumtu, kalktım. Fe kale li Erselek Ebu Talha, seni baban, üvey baban Ebu Talha mı gönderdi? Demek ki dışarıdan gelince Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Enes bin Malik'in hangi niyetle geldiğini anladı. Kultu naam, evet. Fekale li taamin, yemek için mi davet etti? Fekultu naam, evet. Fekale limen mahu, yanında bulunan kimselere kumu, kalkın dedi. Fentalaka, kalktı. Fentalaktu beyneydihim, ben de onlarla beraber kalktım. Ebu Talha birkaç kişiyi evine davet etmişti. Ama Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yanındakilerin tamamını Ebu Talha'nın evine davet etti. Ve yaptığı dua ile
bereket

lezzetli bir yemek o kadar kişiye yetmişti. Sahabe-i kiram arasında Ebu Talha hakkında ikram sebebiyle birçok ayetlerin nazil olduğu kişidir. Bir yatsı namazı esnasındaydı. Uzaktan garip bir yolcu geldi. Ya Resulallah, 3 gündür açım dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce hanımlarına haber gönderdi. Evde yiyecek hiçbir şey olmadığını ifade ettiler. Ashab-ı kirama döndü. Ela racülün yudîful leylete rahimahullah. Yok mu içinizde biri? Şu Müslümanı ağırlasın, misafir etsin. Allah da ona rahmetiyle muamele eylesin. Ebu Talha ben varım dedi. Misafiri aldı, evine götürdü. Hanımına sordu Ümmü Süleym radıyallahu anhaya, Hazreti Rümeysa'ya. Yiyecek olarak evde bir şeyler var mı? İki çocuğumuzun yiyeceği kadar yiyecek var dedi. Onları avut, uyut, sen de ben de yemeyeyim. Bu akşam bu yiyeceği misafirimize verelim. Yani vakit geç, yatsı namazı sonrası ve mum ışığında yer gibi yaptı. Yemek tamamen misafire ikram edilmiş oldu. Sabah namazına geldiklerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu ifadeyi kullandı. Aciballahu min sani'ikuma li dayfikumelleyle. Ey Ebu Talha, senin ve hanımının misafirinize gösterdiği bu ikram sebebiyle Allah sizden memnun oldu. Ve bunun üzerine onlar kendileri muhtaç olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler ayeti kerimesi nazil oldu. Ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Kendileri ihtiyaç duysalar bile, kendileri aç olsa bile misafirini kendisine tercih eden insanlar. Ebu Talha böyle bir Müslüman. Yine Ebu Talha radıyallahu anh Enes bin Malik'in üvey babası. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. En çok sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda infak etmedikçe gerçek anlamda takva derecesine ulaşamazsınız. Ayeti nazil olduğu zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, benim en çok sevdiğim malım Beyruha ismi verilen hurma bahçesi. Allah yoluna vakfediyorum dedi. Sahabe-i kiramın gözleri ışıl ışıl. Medine-i Münevvere'nin en verimli, en bakımlı, en güzel hurma bahçesi. Bugün Yeşil Kubbe ile Cennetül Bakî mezarlığı arasında kalan o mesafedeki güzel bir bahçe, hurma bahçesi. Medine-i Münevver'in en güzel hurma bahçesi. Bu bahçenin içerisinde bir kuyu vardı. Tatlı su kuyusu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaman zaman bu kuyudan su içerdi. Allah yoluna vakfettiği için kitaplarımızda, fıkıh kitaplarında, vakıf bahsinde Ebu Talha'nın bu vakfı özellikle bu ayeti kerime ile beraber zikredilir. Ebu Talha bahçeye gidecektir. Hurma toplamakta olan hanımına işaret edecektir. Ve hanımı kendisine bu bahçeyi sadece kendin için mi yoksa ikimiz için mi vakfettin demesi üzerine ikimiz için vakfettim diyecek. Ve böylece hanımı da Allah senden razı olsun diyecektir. Aile boyu vakıf, aile boyu ikram. Ama daha sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu vakfı, bu ikramı yakın akrabalarına, amcaoğullarına, teyzeoğullarına, yakınlarına dağıtmasını emredecektir. Bu bahçenin 1/3'ü Peygamber Efendimizin vefatından 20 yıl sonra 150 bin koyun karşılığında satılmıştır. Ne kadar değerli bir bahçe olduğunu tahmin edin. Bu kadar değerli bir hurma bahçesini tek kalemle, tek ifadeyle Allah yoluna vakfettim diyebilmek ancak bir sahabinin, bir Ebu Talha'nın hakkında ayet-i kerime inmesine vesile olan bir kişinin kârı olsa gerektir. Bu şuur, bu anlayış, bu ruh işte sahabe anlayışıdır. Verin dendiği zaman elindeki

bütün her şeyi veren insanlık. Yokluğun, kıtlığın, imkansızlıkların yaşandığı bir dönemde, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz döneminde Peygamberimiz veren elin alan elden daha hayırlı olduğunu ifade etmiş ve sahabe-i kiram da bu anlayışı yaşamışlardı. Evet, bu hadis-i şerifte fihi cevazul hicabe ve huve en yetekaddeme ba'dul huddam beyne yedeyil imam. Nöbet beklemenin, hizmet etmenin caiz olduğu anlatılmaktadır. Fihi dua ile ta'am ve inlem yekun velime. Yani mutlaka düğün yemeği olması şart değil. Yemek davetinin yapılması caiz olmaktadır. Fihi enne dua ile zelike minel mescid ve gayrihi sevaun. Bu yemek daveti mescidin içinde de yapılabilir. Lienne zelike min amalil bir. Mescidin ruhuna uygun olmayan şeyler hayırlı ameller dışındaki amellerdir. Her çeşit hayırlı amel mescidin maneviyatıyla bağdaşmaktadır. وَلَيْسَ ثَوَابُ الْحَارِسِ فِي الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْاِطْعَامِ Mescitte nöbet bekleyen kimsenin sevabı, ikram edenin sevabından az değildir. وَفِيهِ دُعَوْا السُّلْطَانِ اِلَى الطَّعَامِ الْقَلِيلِ Evet, bu idareci bir az bir yemeğe davet edebilir. وَفِيهِ اَنَّ الرَّجُلَ الْكَبِيرِ اِذَا دُعَيَ اِلَى طَعَامٍ وَعَلِمَ اَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَكْرَهُ اَنْ يَجْرِبَ مَعَهُ لَا يُكْرَهُ اَنْ يَجْرِبَ مَعَهُ غَيْرَهُ Yani idareci bir başka kişiyi de yemeğe davet edilebilir denmektedir. وَاَنَّ الطَّعَامَ يَكْفِيهِمْ اَنَّهُ لَا بَأَسَ بِاَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ مَنْ هَدَرَهُ Yani yetecek yemeğe bir başkasını davet edebilir şeklinde neticeler bu hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bereketiyle bu yemek bereket kazanmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh yine benzeri bir yemekte 80 kişinin bulunduğunu ifade buyurmaktadır. Onar kişilik gruplar halinde yemek yiyenler çıkmış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasıyla az bir yemek 80 kişi tarafından yenilmiş ve geriye kalanı Medinelilere dağıtın ifadesiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizesi gerçekleşmiştir. Şununla noktalamak istiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecektir. Ama bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hissi dediğimiz bizzat gözle görülen, yaşanan mucizeleri bulunmaktadır. İşte bu mucizeleri sahabe-i kiram bizzat yaşamışlar ve bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nübüvvetine gözleriyle, hayatlarıyla şahit olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim mucizesine indiğimi inandığımız gibi, iman ettiğimiz gibi bu çeşit mucizelere de iman etmemiz imanımızın gereğidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek İman eden mümin kul, Allah'ın elçisinin çok farklı bir takım özelliklere sahip olmasına da gayet tabii olarak iman edecektir. Peygamberlik mucizeleri olarak kendisine ikram edilen bu mucizelerle sahabe-i kiramın imanı tazelenmiş, imanı güçlenmiştir. Ve bu mucizeler tıkanma durumunda ve bu mucizeler daralma durumunda verilmektedir. Nasıl Allah'ın sevgili kullarına Cenab-ı Hakk'ın ikramı niteliğinde kerametlerin verilmesi hak ise, gerçek ise aynı şekilde mucizeler de gerçektir. Bunu ancak rasyonalist, tam anlamıyla akılcı düşünen kimseler kabul etmemektedir. Biz gaybe iman eden, görünmeyen bir takım hususlara iman eden kimseleriz. Kur'an-ı Kerim اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman ederler derken görmediğimiz Rabbimize, görmediğimiz meleklere, görmediğimiz peygamberlere, nüzulüne şahit olmadığımız kitaplara, henüz görmediğimiz ahirete iman etmekteyiz. Dolayısıyla imanımızın altı şartından beşi

kader ve iman dışındaki beşi gaybe imanla irtibatlıdır. Rabbim imanımızı kamil eylesin. Hayır ve şerrin yaratıcısının Cenab-ı Hak olduğuna iman etmekte imanın altıncı şartıdır. Sahih, mütevatir hadisi şeriflerde bu beyan edilmiştir. Rabbim kamil bir iman, hakiki iman nasip eylesin. Rabbim iki cihan serveri aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatine nail eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 26. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağat kavminin yaşadığı, Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
1: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman, taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً

0: Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.
1: İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika ashabul

0: İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına, öf size! Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana! Gel iman et! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

0: İnnehum kânû hâsirîn.
1: İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

0: Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ

İnkar edenler, ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. وَذْكُرْ اَخَا

0: Alla ta'budu illa Allah inni akhafu aleykum azab yawmin azim.
1: Ey Muhammed, Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَةٍ

0: Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

0: يَنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجَزِي الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ
1: O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder, dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır, aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. وَاِذْ صَرَ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun."
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

0: اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kâfirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الرِّزْقَ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.

0: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
1: وَيُدَخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
0: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: أَيَّامَكُمْ
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

0: مَا لَهُمْ
1: Bu, onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kâfirler için de onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

Rabbihim ve mağfiretun min Rabbihim kemen huve halidun fin nari ve

0: ebnâehum.
1: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
0: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.
0: فَهَلْ

0: أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

0: سواكم.
1: Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
1: İman edenler, keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Vallahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

0: nebluwa akhbarakum.
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: أَعْمَالَكُمْ
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: yaghfirallahu lehum.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kâfir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ.
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: İnnemâ el-hayâtu'd-dünyâ le'ibun ve lehu. Ve in tu'minu ve

0: tettequ yu'tikum ucurakum ve la yes'elkum emvalakum.
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: abedil kavmen gayrakum thumma la yakunu emsalakum.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mubina.
1: Ey Muhammed! Gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

0: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
1: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا
0: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: imanihim ve lillahi junudus semawati vel ard ve kanallahu alimen hakima.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.
0: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

0: et masira.
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve Peygamberine inanırsınız, O'nun dinine yardım edersiniz ve O'na saygı gösterirsiniz. O'nu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Bura.
1: Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: يَفْقَهُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.
0: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهِ

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir azapla cezalandırır.
1: لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَاُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ

0: نَصِيرًا
1: Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ

0: me'arra fetusibakum minhum me'arratun bighayri ilmin liyudkhilallahu fi rahmetihi men yeşâ'. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.
0: اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de, Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: لَقَدَ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

0: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
1: هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا
0: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ terfe'û esvâtekum fevqa savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavûl.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudzûne asvâte

0: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
1: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
0: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الْمِيزَانِ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

0: فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ
1: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa, aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa, Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
0: İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum.

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

0: مَنْ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.
0: يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: ile lite'arafu inne ekremekum indallahi etkakum innallaha alimun habir.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: تُطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki, kâfirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da, bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ.
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ.
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: miydi?
1: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
1: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: اَكَفَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ
1: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
0: وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٍ
1: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.
0: اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ مَنْ

0: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: miydi?
1: Onun yanındaki şeytan, "Ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat o derin bir sapıklık içindeydi," der.
0: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
1: Allah, "Benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim," der.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
1: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
1: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُن۪يبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
1: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
0: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
1: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
0: وَكَمْ

Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
0: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ

0: çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki, siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ.
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
0: Onlara, tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.

0: أَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ

0: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
1: وَفِي السَّمَنَكُمْ تَنْطِقُونَ
0: Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki size vaat edilen şey
1: قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
1: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
0: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
1: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
0: فَأَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
1: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak, ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi.
0: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
1: Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey sonsuz iyiliklerin sahibi Rabbim! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey bütün güzel isimlerin sahibi! Ey sahibi zaman! Ey sırların ortaya döküleceği günün sahibi! Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı günün sahibi! Ey kalbimin sahibi! Ey kalbimin sesini de duyan Allah'ım! Sonsuz iyiliklerin sahibi sensin Rabbim. Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün güzel isimlerin sahibi sensin. Zamanın sahibi sensin Rabbim. Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği günün sahibi sensin. Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı günün sahibisin. Kalbimin sahibi sen. Sen kalbimin sesini de duyan Allah'sın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, "Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah kendi kullarını nasıl ateşe atacak?" dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der: "Israrla Allah'a baş kaldırmayan ve La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan, yaşatan, yöneten odur diyeni Allah yakmayacaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşaltan merhametine nasıl da muhtacız Allah'ım. Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak merhametine. Bizi merhametine nail edecek La ilahe illallah zikrinden ayırma ne olur. Sen yaratansın, sen yaşatan, sen yöneten, sen öldüren ve sen diriltensin Rabbim. Buna iman ettik. Şahitliğimizi yazsın meleklerin arşa, levha levha. Ne olur Rabbim, o güzel Rauf isminle bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim, ey Rauf, iyi işler işlememizi nasip eyle bizim. Kalbimiz senin rızan için çarpsın ve öyle ki senin rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde. Senin rızan için Rabbim, yalnız senin rızan için malını ve canını feda edenlerden eyle bizi. Şefkatini esirgeme bizden. Bütün kaygılarımızı senin rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim. Rızan olunca tek kaygımız, bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da sensin. Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan. Senin merhametinden, senin şefkatinden, senin yardımından, bağışlamandan senin damlalar yıkasın kalbimizi. Ruhumuz senin sonsuz merhametinle yıkansın. Ey Rauf, ey merhametlilerin en merhametlisi, öyle bir merhamet bahşet ki lütfunla semanın en parlak haline dönsün kalbimiz. Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun. Hep Kabe'ne dönük olsun kalbimiz. Kalbimiz sevdiklerinin kalbiyle bir olsun. Ey işleri kolaylaştıran, ey Rauf, her şeyi kuşatan rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize. İzninle yürüdüğümüz bütün yollar sana çıksın. Rabbim, çaldığımız bütün kapılar sana çıksın. Sonsuz ve sırlarla dolu mükafatına hem bu dünyada hem ahiret yurdunda nail olmamızı nasip et bize.

Allah'ım, ey güzeller güzeli Rabbim, kalbimin kederini silen, ruhumu dirilten, mübarek kitabın Kur'an'ın diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, ne olur, duamı kabul et dergahında. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize bağışla ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri, o zaman çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayıldılar. Müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yaptılar. Böylece Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh ilmini her tarafa yayıp bu hususta kıymetli kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu gösterip saadete kavuşmalarına vesile oldular. Bu hizmeti kendilerinden sonraki asırlara da aksettirdiler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4000 kadar talebe yetiştirmiştir. 560'ı fıkıh ilminde şöhret sahibi olmuş, 40 tanesi ise müçtehitlik derecesine kadar yükselmiştir. Bunlardan İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Şeybani, hocalarının görüşlerini nakletmekte ve Hanefi mezhebinin teşekkülünde çok ehemmiyetli rol oynamışlardır. Bu sebeple Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sonra iki rüknü, direği kabul edilmişlerdir. Hanefi mezhebi, bu üç hukukçunun içtihatlarından meydana gelir. Bazı meselelerde İmam-ı Züfer ve İmam-ı Hasan bin Ziyad'ın kavillerinin de esas alındığı vakidir. Hanefi kitaplarında ekseri bu dördünün ismi geçer. Fıkıh kitaplarında İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed Şeybani'ye İmameyn veya Sahibeyn denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf'a Şeyhain, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Muhammed'e Tarafeyn denir. Hanefi mezhebinin hükmü olarak İmameyn'in içtihadı, İmam-ı Azam'ın içtihadı gibidir. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Kalbin fesada uğraması altı şeyden hasıl olur. 1. Tövbe etmek ümidiyle günah işlemek. 2. İlim öğrenip ilmiyle amel etmemek. 3. Amel ettiklerinde de ihlas göstermemek. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. 5. Onun taksim ettiği şeye razı olmamak. 6. Ölüleri defnedip ibret almamak, kendi öleceğini düşünmemek, ahiret için azık hazırlamamak. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Allah'a yemin ederim ki, mala ve paraya köle

Onlardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi isyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Sonunda da ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan ise zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar, anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at, unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Mü'min, devamlı olarak nefsine hakim olur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin, ahirette hesabı da iyi geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Kötü huylu olan, kendine eziyet eder. Güzel ahlak, güler yüzlü, tatlı sözlü olup, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Her sağlam olana bir dert, her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara, her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu! Unutma ki beldeler harap olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değildir. Komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan 4 şey vardır. Bunlar, evlad-ü iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır, dedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. İmam-ı Azam'ın dükkanında bir ortağı vardı. Adı Hafs bin Süleyman el-Bezzaz idi. Bir gün İmam-ı Azam dükkanında yoktu. Ortağı Hafs orada oturuyordu. Dükkana Medine'den biri gelip ipekli kumaş almak istedi. Hafs ipekli kumaşı çıkardı. Müşteri, bunu kaça satıyorsun diye sordu. 1000 dirhem, dedi. Halbuki kıymeti 400 dirhem idi. Müşteri parayı verip kumaşı aldı. İmam-ı Azam gelip durumu öğrenince 1000 dirhemi kabul etmedi. Medine'ye giderek müşteriyi buldu, parayı verip kumaşı geri aldı. Sonra müşteriye, bunu benden 400 dirheme satın al, deyip malı yeniden sattı. İşte İmam-ı Azam'ın verası böyle fazlaydı. Mis'ar bin Kedam, İmam-ı Azam bir gün farkında olmadan bir çocuğa karşı ayağını uzatmıştı. Çocuk, ey imam, kıyamet günü kısastan korkmuyor musun, dedi. Bunu duyan imam hemen bayıldı. Saatler sonra ayıldı ve buyurdu ki, korkuyorum. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'den rivayet edilen şu hadiseye uygun konuştu. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir, evinden mescide namaz kılmak için çıkmıştı. Yolda karıncaya basarak onu öldürdü. Hazreti Ebu Bekir, karıncayı kaldırdı ve ağlamaya başladı. Allahü Teala'dan karıncanın diriltilmesini diledi.
Allahü Teala'nın izniyle karınca dirildi

Ve Hazreti Ebu Bekr, karıncadan 70 defa özür diledi. Bu özür dileme, kıyamet günü kısas yapılması korkusundan idi, diye anlatır. İmam-ı Azam Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Adamın biri gelip, bana nasihatte bulununuz deyince, sakın günah işleme. Aksi halde kendini ateşe atmış olursun. Halbuki sen, bir kimsenin pireyi ateşe attığını görsen, iyi karşılamazsın. O halde, her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın? Buyurdu. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse, hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir, demiştir. Alimler asırlarının ışıklarıdır. Her alim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Alimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Dünya 3 gün gibidir. Geçen gün geçip gitmiştir artık. Geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. 2. gün içinde bulunduğun gündür ki bugünü ganimet ve fırsat biliniz. 3.'si ise gelecek olan gündür ki senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın. Yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Mübarek halleri ve üstünlükleri. Abdullah bin Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Mis'ar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek bilmediklerini sorar öğrenirdi. 1000 alimden ders aldım. Fakat Ebu Hanife Hazretlerini görmeseydim, felsefenin bataklığına kayacaktım, demiştir. Büyük alim ve müçtehit, Süfyan-ı Sevri Hazretleri de, bizler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında, doğanın yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife, alimlerin önderidir, demiştir. Ali bin Asım, Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi, zamanındaki alimlerin ilimleri toplamıyla ölçülse, Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir, derken, Yezid bin Harun da, 1000 alimden ders aldım. Bunların arasında, Ebu Hanife gibi vera sahibi olanını ve aklı onunki kadar çok olanını görmedim, buyurmuştur. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii de yine Ebu Hanife müçtehitlerin reisidir demektedir. Hadis-i şerifte iman Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi, ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. O ümmetimin ışığıdır. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. Ümmetimden biri şeriatimi canlandırır, bid'atleri öldürür. Adı Numan bin Sabit'tir. Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife, zamanının en yükseğidir.
Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, suizandan sakınınız. Çünkü zan, sözün en yalanıdır. Bir de, bir malı almak niyetiniz yokken, esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla, müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde, birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse, Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde yine bu meleklere kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala mahlukatı yarattığında arşın üstünde kendi nezdinde bulunan levh-i mahfuza muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir yazdı. Muhammed'in aleyhisselam varlığı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Her peygamberin kabul olunan hususi bir duası vardır. Ben ise inşallah bu duamı ümmetime şefaat için kıyamet gününe bırakmak isterim. Kim Allahü Teala'ya kavuşmayı isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmak istemez. Bana itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Buyruk sahibi olan emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Battığı yerden doğduğunu gören bütün insanlar iman edecekler. Fakat bu iman daha önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmış olmayan kimseye fayda vermeyeceği zamanda vuku bulmuş olacaktır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Dünya bir uykuya dalıp da sevdiği şeyleri rüyasında gören ve sonra uyanıveren insanın rüyası gibidir. İlimden bir mesele öğrenmek bana dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden daha sevimlidir. Bir saat tefekkür, gece sabaha kadar nafile ibadet etmekten ve geceyi ayakta geçirmekten hayırlıdır. Ey insanlar! Sizin bitmekte olan belli bir eceliniz ve sınırlı bir ameliniz var. Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde, geleni görmüyorsunuz. Her an bekleyiniz. Kişi ne amel işlediyse ona baksın. Dünya hayatı başından sonuna kadar rüyasında sevdiği şeyi görüp de uyanan kimseye benzer. İnsan dünyadan ayrılınca üç şeye hasret eder. Topladığına doyamaz, umduklarına kavuşamaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 5. bölüm. Ehl-i Sünnet'in reisi ve Hanefi mezhebinin kurucusudur. İsmi Numan bin Sabit bin Züta'dır. Ebu Hanife künyesiyle ve İmam-ı Azam lakabıyla meşhur olmuştur. Küfe'de doğduğu için Küfi nisbesiyle bilinir.
699 Hicri 80 senesinde Küfe'de

doğdu. 767 Hicri 150 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Kabri Bağdat'ta olup ziyaret yeridir. İmam-ı Azam Hazretleri kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip fıkıh ilmini tahsile başladıktan sonra itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayıran sapık fırkalarla mücadele etti. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip Dehri denilen inkârcılarla Şia, Kaderiye ve diğer bozuk fırkalara mensup kimselerle uzun münazaralar yaparak ehli sünnet itikadını yaydı. İmam-ı Azam Hazretleri kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Kendi görüşünü beğenip onu kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda ısrar eden bir kimseyi görürseniz, onun hüsrana uğraması yakın demektir. Herkesin muhtaç olduğu kıyamet günü için hazırlanan, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanıp önden bir şeyler gönderen, gençliği ve kuvveti kendisini aldatmayıp arzusuna koşan, Allahü Teala'nın emrine sarılan gençlere müjdeler olsun. İnsanlar üç kısımdır. Birincileri günahkarlar sınıfı olup günahlarına tövbe edip bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir, makbuldür. İkincileri günah işlerler, sonra tekrar tekrar günah işlerler, sonra üzülürler, sonra yine günah işlerler, sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur, fakat helak da olabilirler. Üçüncüleri günah işlerlerken pişman olmazlar. Pişman olurlar, üzülmezler ve yine günah işlerler, ağlamazlar. Yine insan günahlardan sakındığı kadar Allahü Teala'yı tanır buyurarak Allahü Teala'yı tanıyan kimsenin günah işlemeyeceğini bildirmiştir. O hep bid'at sahipleriyle birlikte bulunmayınız derdi. En tehlikeli hastalıklardan kanser gibi olan gıybetten çok sakınırdı. Gıybet hakkında sohbetinde insanların filan şahıs filandan daha alimdir demeleri de haram olan gıybettendir. Çünkü ikincisi bunu işitince üzülür. Bilinen bir husustur ki gıybetin haddi bir şahsın din kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmasıdır. Şeytana aldanmamak, hile ve tuzağına düşmemek hususunda şunu buyurdu. Şeytanın en büyük vesvese ve hilesi kula kendisini din kardeşlerinden üstün göstermesidir. Kul bu haldeyken vefat etse Allahü Teala onu sevmez ve amellerinden hiçbir şey ona fayda vermez. Kişi hayırlı amel işledikten sonra onu bırakmasın. Zira tövbeden sonra tekrar geri dönenin felah, kurtuluş bulduğu yoktur. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin Hammad bin Ebi Süleyman Hazretlerinden ilim tahsil ettiği sıralardaydı. O zamanki Bizans'ın hakim olduğu Anadolu tarafından bir dehri, yani dünyanın kadim olduğunu ve bu dünyanın bir yaratıcısı olmadığını iddia eden bir kimse İslam diyarına geldi. Dehri İslam alimleriyle münazara etmek istediğini bildirerek meydan okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri münazara için insanların toplandıkları meydana gittiler. Dehri her zamanki gibi kürsüye çıkıp karşısına birisinin çıkmasını istedi. Daha genç olan İmam-ı Azam Ebu Hanife onun karşısına çıktı. Dehri İmam-ı Azam'ı görünce hakaret etmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri hakareti bırak, söyleyeceğini söyle de görüşelim dedi. Dehri imamın cesaret ve aceleciliğini görünce hayret ederek ona şöyle dedi. Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmamak mümkün müdür?
İmam-ı Azam şöyle cevap verdi: